vesvese gelecektir. O zaman Allah'a sığın. Muhakkak ki o en iyi işiten, en iyi bilendir.

Allah'a sığınmak bu meselelerin kökünden hallediyor. Ve Fussilet suresinin 37. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min ayatihil leylu ven nehari neharu ve şemsu vel kameru la tescudu lişemsi ve la lil kameri vescudu lillahillezi halakahunne in kuntum iyyahu ta'budun ve min ve den ayatihi onun ayetleri el-leylü gece ve en-neharu ve gündüz ve eş-şemsü ve güneş ve el-kameru ve ay la tescudu secde etmeyin li eş-şemsü güneşe ve la ve değil li el-kameru aya ve sücudu ve secde edin li Allahi Allah'a ellezi ki o halakahünne onları ikisini yani güneşi ve ayı yarattı in eğer kuntum siz oldunuz İyyahü yalnız sadece ona ta'budune kul olursunuz. Ve şöyle tamamlanıyor ayet-i kerime. Gece ve gündüz, güneş ve ay Allah'ın ayetlerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer sadece ona kul olduysanız onları yaratan Allah'a secde edin.

Allah Teala burada eğer diyor Allah'a kul olduysanız ona Allah'a secde edin. Öyleyse güneşe secde edenler var. Ay'a secde edenler var. Hazreti İbrahim de baştan Ay'a secde etmiş, sonra güneşe secde etmiş. Ondan sonra Allah'a secde etmiş ve aklını başını toplamış. Allah ona peygamberlik nasip etmiş. Eğer sadece ona yani Allah'a kul olduysanız onları yaratan Allah'a secde edin.

Allah'a kul olmanın başlangıç noktası, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz yerdir. Allah'a kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda gerçekleşir. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Gece ve gündüz buradaki ayet-i kerimede geçiyor ama orada Allah-u Teala diyor ki onlar yani sahabe tağuta kul idiler. Tağuta kul olmaktan iştirab ettiler. Allah'a kul olmak için iştirab ettiler. Tağuta kul olmaktan iştirab ettiler. Çünkü onlar diyor Allah Teala Allah'a yöneldiler. Yani Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Öyleyse bütün sahabe Allah'a kul olmuşlar. Allah'a kul olanlarsa sadece Allah'a secde edenlerdir. Öyleyse Allah'a kul olmak hepimizin temel görevidir. Onun için yaratıldık. Zariyat Suresi 56. ayet-i kerime ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Bu da mutluluğun anahtarı. Öyleyse Allah'a kul olmak. Allah'ın biz insanları yaratış sebebi Allah'a kul olmamız. Kim Allah'a kul olur? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda tağuta kul olmaktan kurtulmuştur. Allah'a kul olmuştur. Ve 38. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim fe iniz tekberu fellezine inde Rabbike yusebbihune lehu billeyli ve nehari ve hum la yesemun. Fe o takdirde hala in eğer istekberi büyüklendiler, kibirlendiler. Fe o zaman oysa ellezine onlar inde yanında katında Rabbike senin Rabbin. Yusebbihune tesbih ediyorlar. Lehu onu bir elleyle geceleyin ve ennehali ve gündüz ve hüm ve onlar la yesemune bıkmazlar, usanmazlar. Eğer onlar hala kibirleniyorlarsa,

kibirleniyorlarsa bilsinler ki parantez içinde Rablerinin katında bulunanlar gece ve gündüz onu tesbih ederler ve onlar bıkmazlar. Rablerinin katında bulunanlar gece ve gündüz onu tesbih ederler ve onlar bıkmazlar. Kimdir Allah'ın katında bulunanlar? Melekler. Kimdir Allah'ın katında bulunanlar? Allah'a ulaşmış olan kişilerin ruhları. Allah'ın katında bulunanlar gece gündüz Allah'ı tesbih ederler. Ve onlar bıkmazlar. Çünkü bu onlara büyük bir zevk verir. Burada Allah'ın katında yapılan tesbihten bahsediyor. Yani zikirden bahsediyor. Zikir hücrelerinde bulunan kişiler Allah'ı zikredenlerdir. Ama kim irşat makamına tayin edilmişse Allah Teala tarafından, o kişi için tesbih söz konusudur. İradesi kendisinden alındığı için, Allah'ın iradesine bağlandığı için artık onun iradesi yoktur. İradesiyle zikretmiş olsaydı, Allah Allah Allah Allah demiş olsaydı Allah'ı zikredecekti. Ama iradesi artık alındığı için Allah'ın sünnetullahı onun Allah kelimesini sonsuz bir şekilde söylemesini temin ediyor. İşte bunun adı tesbihtir. Ve 39. ayet-i kerime ve min ayatihi enneke terel arda haşiyaten fe izâ enzelnâ aleyhel ma'eh tezzet ve rebet innellezî ahyâha le muhil mevtâ innehu ala kulli şeyin kadîn ve min veden ayatihi onun ayetleri enneke gerçekten sen tera görürsün el arda ya arz yeryüzü haşiyaten kurumuş halde ve böylece o zaman İza olduğu zaman enzelna indirdik aleyha onun üzerine elmaye su. İhtezzet hareketlendi ve evet kabardı ve kabardı. İnne muhakkak ellezikyo ahyaha onu diriltti, ona hayat verdi. Ve elbette muhi hayat veren elmevta ölüler innehu muhakkak yo ala üzerine kulli her şeyin şey kadirun kadir gücü yeter. Şöyle bir cümle çıkıyor ortaya ve onun ayetlerindendir ki arzı gerçekten kurumuş görürsün. Onun üzerine su indirdiğimiz zaman hareketlenir ve kabarır. Muhakkak ki ona arza hayat veren Allah elbette ölülere de hayat verendir. Muhakkak ki o her şeye kadirdir. Yani kıyamet günü ölüleri Allah'ın dirilteceğini söylüyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsiri dersini beraberce inşallah tamamladık. Üniversitemizin derslerinden bir tanesi de budur. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ve Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. El Fatiha me'az salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşam sizlere teslimlerden bahsetmek üzere beraberiz. Kur'an teslimlerden ibarettir. Bir insan olarak Kur'an-ı Kerim'in temel emirleri muvacihesinde bir, ruhunuzu, iki, fizik vücudunuzu, şu ve çinizi, üç, nefsinizi, geceleri rüyayı yaşadığınız vücudunuzu, dört, iradenizi, nefsinizin afetleriyle mücadele eden gücü, Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Bütün bunları Allah Teala üzerinize farz kılmış. Kainatın tek dini olan Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini, ruhunuzu da ve içinizi de nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim etmeyi emreder. Buna Allah'ın ahdi diyor Allah Teala. Ahdillahi diyor. Allah'ın ahdi. Ama aynı zamanda Allah'ın vasiyeti diyor. Allah Teala üzerimize farz kılmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'ın ahdi üzerimize farz kılınmış. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman teslimin kesin şekilde emrolunduğunu görüyoruz. Zümer'in 4'te Allah Teala buyuruyor ki: "Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetikumul azabe." Üzerinize azap gelmeden önce, ister ölümü düşünün, kabir azabı olsun, ister kıyameti düşünün, cehennem azabı olsun, üzerinize azap gelmeden önce, yani serbest iradeniz varken, şu dünya hayatını yaşarken diyor Allah Teala. Şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ruhunuzu döndürün, ulaştırın ve Allah'a teslim olun diyor. Yani sadece ruhunuzu Allah'a ulaştırıp ona teslim etmeniz yetmez. Fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Dört teslimin dördünü de gerçekleştirin buyuruyor Allah Teala. Nisa 58'de buyuruyor: "İnallaha ya'murukum an tu'addul emanati ila ehliha." Allah emanetleri, o emanetlerin ehli olan, sahibi olana, yani Allah'a teslim edin diyor. Aynı zamanda dünyada da kimden emanet aldıysanız onları da sahibine teslim edin anlamı da aynı ayetten çıkartılabilir. Ama emanetleri çoğul kullandıysa Allah Teala, ki öyle kullanmış, emanat diyor. Ehlini ise, sahibini ise tekil kullandıysa ehliha diyor, onun ehline. O zaman Allah Teala'nın
sizlerden sizlere tevdi ettiği emanetleri kendisine iade etmenizi emreder. Öyleyse Kur'an-ı Kerim teslimlerden ibarettir. Allah'ın sizden istediği tek şey Allah'a teslim olmanızdır. Bakara suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, ey amin olanlar, hepiniz birden silme girin, teslime girin buyuruyor. Ey amin olanlar, hepiniz birden silme girin. Silm, teslim kelimesinin kökü. Teslime girin, Allah'a teslim olun diyor.

Hazreti Nuh da Hanif dinini yaşamıştır. İlk yaşayan Hazreti Adem de ona tabi olanlar da Hanif dinini yaşamışlardır. Yani Allah'a teslim dinini. Hanif dini üç ayrı cepheden dizayn edilmiştir. Bir, Allah'ın tekliği asıldır. İki, Allah'a teslim olmak asıldır. Ruhen ve nefsen ve iraden. Üç, tek bir toplum oluşturmak asıldır. Hanif dininin birinci esası Allah'ın tekliği. Tek bir Allah vardır. Başka bir Allah, ilah hiç olmamıştır, mevcut değildir. İkinci esası, sin kelimesinden gelen İslam kelimesinin ikinci esası, o tek Allah'a teslim olmaktır. İslam kelimesi silm kökünden geliyor. Silm ise teslimi içerir temel mana itibariyle. İslam, selam, selamet, teslim, müslim, müslüman. Hepsi aynı kökten geliyor. Ve İslam kelimesi konuyu bütün boyutlarıyla ihata ediyor. Çünkü dinin esası, kainatın tek dinin esası Allah'a teslim olmaktır. Ruhu ve nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek ve böylece Allah'ın temel emrini, teslim emrini gerçekleştirmektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir üçüncü cepheden baktığınız zaman Hanif dinine, yani Arapça adıyla İslam dinine, tek bir topluluğun oluşması, Allah yolunda fırkalara ayrılmamak asıldır. Birliğin dizaynı ve amacı budur. Düşmanlıkların önlenebilmesi için oluşturulması lazım gelen tek bir toplumdur. Allah Teala böyle emrediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Tevhid kelimesi vahdet kelimesi, cem kelimesi bir belli hususu ifade ediyor. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid Allah'ın yolunda topluluğun, cemaatin birliğidir. Ki cem kelimesi de cemaat kelimesi, cami kelimesi aynı kökten geliyor. Toplumun tek bir toplum oluşturması, fırkalara ayrılmaması esasını ifade eder. Öyleyse kainatın bir tek dini var. O din Kur'an-ı Kerim'le bütün boyutlarından ele alınmış, her safhası muhteşem bir dizayn içinde açıklanmıştır. Bu din Allah'a teslim olma dinidir. Ruhun ve nefsin, iradenin Allah'a teslim olması.
Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunların hepsini Allah'a teslim etmişlerdi.

Teslimlerin muhtevasına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim 7 tane safha içeriyor bu konuda. Onu görüyoruz. 7 safhada oluşan 4 teslim, 4 tane 7 basamaktan 28 basamak. 28 basamaklık bir Kur'an merdivenini çıktığımız zaman 28. basamaktaki yedi kademenin bize birçok konuyu açıkladığını görüyoruz. Son iki safha 28. basamakta oluşuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu 28 basamaktan 21'i ilk teslimin gerçekleşmesine kadar geçen safhaları ihata eder. Önce birinci safha Allah'a ulaşmayı, yani ruhu ölmeden evvel Allah'a teslim etmeyi dilemek. İkinci safha bu 7. basamağı işaret eder. 14. basamakta irşat makamına ulaşıp tabiiyetinizi gerçekleştirirsiniz. Ne ilk 7 basamakta ne 2. basamakta teslim yok. 2. basamakta teslimin 2. 7 basamakta, yani 14. basamakta teslimin fizik standartlarda başladığını görüyoruz. Ruh vücuttan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır sırat-ı müstakim üzerinden. Nefs teskiye olmaya, yani nefsin kalbinde faziletler birikmeye başlamıştır. Ve fizik vücut nefsin kalbinde biriken faziletlere paralel oranda şeytana kul olmaya, olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlamıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki İslam'ın muhtevasında bu 21 basamak, Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşmak ve ruhu Allah'a doğru yola çıkarmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak 21 basamakta gerçekleşiyor. 28 basamağın 4'te 3'ü, 7, 14, 21, 28, 21. basamaktayız. Neyi ifade eder? Nefsimizin kalbinde %51 nur birikimini ifade eder. Bu Allah-u Teala'nın bize ihsan ettiklerinin güzellikler ve çirkinlikler bölümlerindeki dengenin bizim lehimize bir hayli değiştiğini gösteriyor. Ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle doluydu. %100. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle doluydu. %100. Ama ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız 21. basamakta nefsimizin kalbinde %100'ün 51'i faziletlere dönüşmüştür. Öyleyse Allah-u Teala'nın emirlerine itaat ettiğimiz, yasaklarını işlemediğimiz saha ruhumuzda %100 olarak mevcut. Nefsimizde sıfırdı, o da %51'e ulaştı. Öyleyse 251'i iç dünyamızın Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Daha doğrusu getirmek istiyor ve işlemek istemiyor.
200'de sadece 49'u Allah'ın emirlerine karşı, ama yanlarında bir güçle birlikte. Bu güç şeytandır. Şeytan herkesle her an meşguldür. Her an onun bir hata işlemesini, Allah'ın emirlerinin dışına çıkmasını, yasak ettiği fiilleri işlemesini bütün gayretiyle gerçekleştirmek ister. Hayatını o insanı kandırmaya adamıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, olaylara dikkatle bakın. Bu olaylar dizisinde Allah'ın güzelliklerini %100 yaşadığınız devre ne zaman gelecektir? Daimi zikre ulaşıp da nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu zaman. Ama 21. basamakta siz kurtuluşa, 3. kat cennete ulaştınız. İç dünyanızda %75 güzelliğe dönük, %25 kötülüğe dönük sadece. Ama ne yazık ki iblisin tesiriyle bu %75 %50'lere düşmüştür. İblis böyle olmasına rağmen iç dünyanızdaki güzelliğe dönük standartlar %75 olduğu halde, kötülükler kötülüğe dönük tarafının sadece %25 kaldığı halde, şeytan bu dengeyi %50'ye yaklaştırır. Devamlı size negatif telkinde bulunarak, devamlı sizi yanlışlara sürükleyerek. Öyleyse şekillendirelim konumuzu, teslimler konumuza yaklaşalım. Yakın bir perspektiften bakalım konumuza. Ne görüyoruz? 7 tane safa görüyoruz. Teslimlerin 7 safası, bu 7 safa sadece 4 tane teslim içerecektir. Öyleyse, 1. teslim ruhumuzun teslimidir, 3 safada gerçekleşir. Evvela, ruhumuzu Allah'a ulaştırabilmek için Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. 1. safa, sonra Allah size 10 tane ihsan verecek ve sizi irşat makamına ulaştıracak. Tabi olacaksınız. 2. safa tabiiyet. Ve böylece ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak. 3. safa ruhunuzun Allah'a ulaşması. Öyleyse 3 safada 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Nefsinizin kalbinde de %51 nur birikiyor. Dördüncü safhada fizik vücudunuz Allah'a teslim oluyor. 25. basamak. 5. safhada nefsiniz Allah'a teslim oluyor. Daimi zikre ulaşıyorsunuz. Nefsiniz Allah'a teslim ediliyor. 27. basamak. 6. safhada irşada ulaşıyorsunuz. Allah-u Teala'nın size hedef gösterdiği İrşada ulaşmak. 28. basamağın 4. kademesi. Burası 6. safhası İslam'ın, Allah'a teslim olmanın 6. safhası, ama irşada ulaşmak bir teslim değildir. İrşada ulaşmak nefsinizin kalbindeki müzeyyen olmanın tamamlandığı yerdir. Bu tamamlanmanın akabinde iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Hakkul yakin takvasının sahibi olacaksınız. Allah sizi irşat makamına teslim edecek. Burası 28. basamağın salah makamının 5. kademesi. İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz, 4. teslimi de gerçekleştirdiğiniz safha.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte Kur'an-ı Kerim'in bütünü. 28 basamak, 4 tane 7 basamak ve 4 tane teslim konunun bütününü içeriyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bu teslimleri ihtiva etmekle mi kalmış, yoksa bize kayda değer örnekler mi vermiş? Sahabeyi örnek vermiş sevgili kardeşlerim. Sahabenin bu 7 safhanın hepsini yaşadığını ispat ediyor Kur'an-ı Kerim. Hayır. Hadislerden bahsetmiyorum. Biz herhangi bir hadisi söylediğimiz zaman bu mutlaka uydurma bir hadistir diye insanlar devreye giriyor. Ama biz de Kur'an-ı Kerim'i söyleriz. Hadislerden de sadece Kur'an'a uygun olanları söyleriz. Allah Teala hamdolsun ki dinimizi bize öğretti, biz de size öğretiyoruz. Bu bizim dinimiz değildir, bu kainatın dinidir. Başka bir dinde hiç olmamıştır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık diyor. Başka bir şeriatın mevcut olmadığını söylüyor Allah Teala. Bu şeriatın temel faktörünün Allah'a teslim olmak olduğunu da sonrası anlatıyor. O müşriklere diyor, senin söylediğin teslim şartları ağır geldi diyor. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyerek bitiriyor Şura 13'ü. Yani dinin temelinin Allah'a teslim olmak olduğunu, bunun da en önemli bölümünün, bütün insanlar için geçerli olan bölümünün, kolayca gerçekleştirilen bölümünün ruhun Allah'a ulaşması olduğunu vurguluyor. Sevgili kardeşlerim, o kadar kolay bir şeyden bahsediyorum ki siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah o dileğinizi gerçekleştirecek. Siz gerçekleştirmeyeceksiniz. Ayette söylendiği gibi Şura 13'te Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Onlar Allah'a ulaşırlar demiyor. Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Peki bu aynı zamanda kulun Allah'a ulaşması mıdır? Elbette. Kul elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ama bilecektir ki ona yeterli gücü Allah verecektir. Namazı, orucu, zekatı, zikri Allah ona sevdirecektir. Ve o Allah'a ulaşmayı istediği için Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Ve bu Allah ile kulun işbirliği ile gerçekleşecektir. Allah onun bütün işlerini kolaylaştıracaktır. Öyleyse 7 safhada 4 teslim. Hani bir söz vardır eskiden kalma, 7 iklim 4 bucak derler. Aslında buradan geliyor. 7 safha 4 teslim. Her birisi, her bir safha bir iklimi, her teslimde bir bucağı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Kur'an'a baktığınız zaman ona hayran olmamanız mümkün değildir. Yeter ki tanıyın Kur'an-ı Kerim'i. Yeter ki Rabbinizi tanıyın. Ve ona şükretmeyi, hamd etmeyi usul haline getirin ki o sizi bir hiç karşılığında sizin hiçbir zahmete katlanmamanız standartlarında mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O ulaştıracaktır. Sizden istediği bir tek şey var.
Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Şimdi hadi gelin beraberce şu sahabeye bakalım. Bu sahabe neler yapmışlar? Bu 7 tane safanın her birini gerçekleştirmişler de 4 teslimi de tahakkuk ettirmişler mi? Kesin sevgili kardeşlerim. İşte Kur'an-ı Kerim, işte 7 safa, işte 4 teslim. 7 iklim, 4 bucak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Osmanlı'nın çok kullandığı bir deyimdi bu. 7 iklim, 4 bucak. Öyleyse hadi beraberce bakalım. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilemişler. Kesin mi? Kesin. Allah Teala Rad 20 ve 21'de ve 22'de şöyle söylüyor. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudun el misak ve ellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ettiler. Ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Ve misaklerini bozmadılar. Ve onlar misaklerini bozmazlar. Neymiş misakları? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ayet-i Kerime'nin bu kadarı da yeterli. Misaklerini bozmayanlar kimlermiş? Yani ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Misaklerini bozmayanlar kimlermiş? Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Bu insanlar ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde de Allah'a teslim edeceklermiş. Devam ediyoruz. Rad 21'in devamı, onlar kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Allah'a karşı huşu duyarlar. Ve onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. وَيُحَافُونَ سُوَا الْحِسَابِ وَيَحْشَمْنَ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ سَابِرِ اِبْتِقَاءَ وَيَحْشَ رَبِّهُمْ. Onlar Rablerinin veçini, zatını dileyenlerdir. Dileyenler ne yaparlarmış? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlarmış. Öyleyse Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştıranlar kimler? Allah'a ulaşmayı, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Peki bütün sahabe bu minval üzere düşünüyorsak olayı Allah'a ulaştırmışlar mı ruhlarını? Kesin. İşte ruhun hidayetinin ruhun Allah'a ulaşması olduğunu söylüyor Allah Teala Âl-i İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Peki bütün sahabe hidayete ermiş mi? Hepsi. İşte Zümer 17 ve 18 وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar ki diyor Allah Teala o sahabe ki şeytana kul olmaktan iştinab ettiler ve Allah'a kul oldular. Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdele, yani Allah'a kul oldular diyor Allah Teala. Enabu ilallahi. Allah'a münib oldular, Allah'a yöneldiler. Ne diyordu Allah Teala? Kim onlardan kim Allah'a yönelirse Allah mutlak onları kendisine ulaştırır.
bir sonraki ayet-i kerimede ulaştırdığını görüyoruz. Zümer 18. Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Yani Allah'a inabe olan, enabe olan, münib olan, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiler Allah'a ulaşmışlar. Hidayete ermişler. Öyleyse birinci safayla üçüncü safanın tamam olduğunu görüyoruz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaştığına göre hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a ulaşmışlar da ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaşmışlar, Allah'a kul olmuşlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Birincisi, ilk yedi basamağı Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi ise söylediğimiz Allah'a ulaşmak. 21. basamağı ihata ediyor. Birinci ve üçüncü safaları sahabe gerçekleştirmiş. Peki ikinci safa neydi? İkinci safada irşat makamına ulaşıp tabi olmak var. Hiç kimsenin bu konuda hamdolsun ki bir itirazı yok. Bütün sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e biat ettiği, yani tabi olduğu herkes tarafından kabul ediliyor. Sadece buna itirazlar yok. Ötekilerin hepsine Kur'an bütün boyutlarıyla bunları açıklamasına rağmen itirazlar var. Sevgili kardeşlerim, ikinci muhteva Allah'tan alınan 10 ihsanla mürşide tabi olmak, irşat makamına ulaşmak, tabiyeti gerçekleştirmek. Hamdolsun ki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sağ tabi olmuşlar. Şimdi zamana biraz daha bakalım. Devam edelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra sırasıyla Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye tabi olmuş sahabe. Ya sonra? Sonrası da var mı? Evet, sonrası da var. Tabi'in de sahabeye tabi olmuş. İkinci konuya da kimsenin itirazı yok. Bütün sahabenin Hazreti Ömer'e, Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye biat ettikleri gene kesin, tabi oldukları kesin. Gene ona da kimsenin itirazı yok. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi ise tabiinin sahabeye tabi olduğunu ispat ediyor. Herkesin itirazı var. Ama şöyle diyor ayet açık ve kesin. O sabikun el evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse ister ensar olsun, ister macirin, sahabe biliyorsunuz ikiye ayrılıyor. Mekke'den Medine'ye göç edenler, macirin, muhacir olarak gelenler, hicret edenler, bir de Medine'deki yardımcılar, ensar. İster ensar olsun, ister macirin, her ikisine de tabi olunmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her ikisine de tabi olunmuş. Öyleyse sahabeye de tabi olundu. Bütün bunları niçin söylüyoruz? Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olundu. Başka hiç kimseye tabiyet gerçekleşmedi diyenlerin sözlerini Allah-u Teala kabul etmiyor ve ispat ediyor ki hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber tabiyet bitmemiştir. Ondan sonra gelen halifelere tabi olunmuştur. Hem de halifeliği bir tarafa bırakın, sahabeye tabi'in tabi olmuştur. İrşat müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber bitmemiştir. Ve
tabiiyet. 14. basamak tabiiyet. Bütün sahabe tabi olmuşlar. 21. basamak ruhun Allah'a ulaştırılması. Gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peki bundan sonraki safa fizik vücutların Allah'a teslimi, ahsen kılınarak, muhsin kılınarak teslimi. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. Ali İmran 20 şöyle söylüyor. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. 25. basamağa hepsi gelmiş. Nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Nefsin teslimi daimi zikirle gerçekleşir. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, bütün sahabenin ulul elbab olduğunu, daimi zikrin sahibi olduğunu söylüyor. Daimi zikrin sahibi olmak. Hepsi olmuşlar. Kim daimi zikrin sahibi olursa o kişi nefsini Allah'a teslim etmiştir. Ulu'l-elbab için tarife bakalım beraberce. Li ulu'l-elbab yeskürallâhe kıyâmen kûden ve alâ cunubihim diyor Allah-u Teala. Ulu'l-elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Daimi zikrin sahipleri olduğunu söylüyor. Ve bütün sahabenin ulu'l-elbab olduğu Zümer 18'de kesinleşiyor. Sonra ihşada ulaşmak giriyor. Burası 27. basamaktı. Nefsin Allah'a teslim edildiği yer. Daimi zikirle birlikte. Ve 28. basamağın 4. mertebesi ihşada ulaşmak. Bütün sahabe ihşada ulaşmış mı? İşte Hücrat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul size, sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar.

Altıncı merhalede, tamam. Bir, iradenin teslimi, son teslim kaldı. Bütün sahabenin oraya da ulaşıp irşat makamının sahibi oldukları Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle kesinleşiyor. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Kim iradesini Allah'a teslim ederse Allah Teala onu irşat makamının sahibi kılıyor. İrşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat görevi yapmak için onları yetkili kılıyor. Bu bir hakkın takvaya ulaşmaktır. İradeyi Allah'a teslim etmektir. İradenizi Allah'a teslim etmedikçe, kendi iradenizle kararlar alıp onları gerçekleştirdiğiniz sürece Allah sizi irşat makamına tayin etmez. Yani Allah'ın tayin ettiği bir mürşit olamazsınız. Yoksa irşat bir öğretim ve yaşatma faaliyetidir ki bunlardan öğretimi her kademedeki kardeşlerimiz öğrendiklerini başkalarına öğretmek standartlarında vazifelidirler ve herkes bu konuda öğretim standartlarını gerçekleştirmek imkanının ve yetkisinin sahibidir. Ama yaşatmak o Allah'ın yetkili kılmasıyla mümkündür. İşte bütün sahabenin o irşat makamına ulaştığını, tabiini kendilerine tabi kıldıkları için tabiinin tabi olanlar adını aldığını görüyoruz. Öyleyse bundan 14 asır evvel 4 teslimin 4'ü de sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Şimdi kendi çizgisi içerisinde bu 4 teslimi ve 7 safayı beraberce görelim. Biliyorsunuz ki İslam merdiveni 4 tane 7 basamaktan oluşur. Birinci 7 basamağın sonunda Allah'a ulaşmayı dileriz. İkinci 7 basamağın sonunda Allah Teala bize 10 ihsan verip mürşidimize ulaştırır. Üçüncü 7 basamağın sonunda Allah ruhumuzu kendisine ulaştırır. İlk teslimimizi tamamlarız. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır ve Allah'a teslim olur. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Yani son 7 basamakta fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak ve iradenin teslimi yer alır. Hepsi son 4. 7 basamağın içindedir. Ve 21. basamak 3. 7 basamağın sonudur. Ruhun Allah'a ulaşmasını içerir. Ama teslim, ruhun Allah'a teslimi, o da 4. 7 basamağın 1. basamağını, 1. makamını gösterir. 4. 7 basamak 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. basamaklardan. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. basamaktan oluşur. Yani 7 basamak, bunların birincisinde ruhun teslimi, dördüncüsünde fizik vücudun teslimi, altıncısında nefsin teslimi, yedincisinde ise iradenin teslimi yer alır. Son 7 basamak dik yokuşu ifade eder. Özellikle 27. basamağa ulaşırken. Dik yokuş daimi zikrin sahibi olmaktır. Tasavvufun
herkesin ulaşmakta güçlük çektiği bir bölümünü ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikir şiarınız olmalı. Zikirsiz tasavvufu yaşayamazsınız. Başkalarından hiçbir farkınız yoktur. Her şeyi kendinize problem edinirsiniz. Stres içinde bir dünya hayatı yaşarsınız ve kendinize yazık edersiniz. Zikri ön plana alın. Zikir, nefsinize karşı yapacağınız mücadelenin yegane silahıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hadi beraberce 28 basamağa dolaşalım. 7 safayı, 4 teslimi görelim. Birinci basamak, olayları yaşarsınız. İkinci basamak, değerlendirirsiniz. Bu iki basamak boyunca Allah kalbinize bakar. Davranış biçimlerinizin ne olduğunu irdeler. Ve kalbinizde hayır görürse sizi seçer. Yani sadece başkalarına kötülüğe yönelik bir insan olmamanız bile Allah için yeterlidir. Yani insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel Allah-u Teala tarafından seçilecektir. Seçilenler kalplerinde maraz olmayanlar, ve özellikle Allah'a ulaşmayı kendileri dilemeyip de başkalarını da Allah'ın yolundan men etmeye çalışmayanlar, onların hepsi seçilirler. Ama bütün seçilenler Allah'a ulaşmayı dilemezler. Bu ikinci basamakta seçilen kişilerin bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyecekler ve üçüncü basamağa ulaşacaklardır. Sevgili kardeşlerim, ilk kurtuluş noktasındayız. Kim üçüncü basamağa ulaşmışsa o Allah'a ulaşmayı dilediği için ulaşmıştır ve cennetin birinci katını otomatik olarak hak etmiştir. Sadece bir tek dilekle. Bütün sahabe demin gördüğünüz gibi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişler ve cennetin birinci katını muktesefak olarak elde etmişler. Hepsi cennete gideceklerine dair iki ayet. Birincisi Araf 157. Kim o ümmi nebi Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Demin söylediğimiz tövbe yüzde de altlarından ırmaklar akan cennetler Ensar ve Macirindir ve tabiinindir diyor Allah Teala. Tabiin, Ensar ve Macirin hepsi altlarından ırmaklar akan cennetlere konulacaklardır diyor. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişi dilediği an Allah o kişinin kalbinde bu talebi işitir, bilir ve görür. Görürse ne olur? Görürse Rahim esmasıyla tecelliye başlar Allah Teala. Önemli mi? Sevgili kardeşlerim, Rahim esması o kadar önemlidir ki hayatınızda hangi manevi tekamül tahakkuk etmişse hepsi Rahim esmasının ürünüdür. Allah'ın Rahman esması herkes için geçerlidir. Herkese Allah Teala hayat verir Rahman esmasıyla. Herkese rızkını gönderir Rahman esmasıyla. Herkesi yaşatacak olan şartlara sahip kılar Rahman esmasıyla. Allah'ın yoluna girmeyen herkes Rahman esmasıyla yaşar ve ölür. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın Rahim esması sadece onlaradır. Diğer kesim, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın Rahim esmasından faydalanamazlar. Nefs tezkiyesini gerçekleştirecek olanlar
sadece Rahim esmasının sahipleridir. Yusuf 53. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç, onlar nefslerini tezkiye edecek olanlardır. Nefsleri beraat edecek olanlardır. Temize çıkacak olanlardır. Ve Allah dördüncü basamakta işitir, bilir, görür ve Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli beşinci basamakta Allah'ın gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi çıkarmasına sebebiyet verir. Ve irşat makamına baktığımız zaman onu normal insanlardan ayırt ederiz. O deriz herhangi bir kişi değil. O Allah'ın mürşidi. Allah onu öğretir, o da bize öğretir. Öyleyse bu noktada kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi çıkarıyor Allah Teala. Niçin o kişi peki onun irşat makamı olduğunu bilir? Çünkü Allah Teala kulaklarındaki vakrayı da almıştır. Alınca kişinin kulaklarındaki vakra kalktığı için irşat makamının söylediklerinin başka insanların söylediklerinden farklı olduğunu, kişi işitmeye, onun söylediklerinin manasına varmaya başlamıştır. Ve Allah Teala onların kalplerinden ekinneti alır. İdraki önleyen kompütürü, ilahi kompütürü oradan alır ve kişinin idrak etmesini sağlayacak olan ihbatı o kişinin kalbine yerleştirir. Artık kalpler tuhbit olmuştur. İhbatın sahibi olmuştur. İdrak edebilecek olan bir kapasiteye ulaşmıştır kişi. Burası yedinci basamaktır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birkaç dakikanın içinde bu işlemler tahakkuk ettirilerek yedinci basamağa hemen ulaştırılır. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve kurtuluşa da ulaşmıştır. Dilemeseydi ne olacaktı? Cehenneme gidecekti. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtuluşu mümkün değildir. İşte Allah Teala bunu söylüyor. Yunus 7 ve 8 اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِنْ حَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ بِلَا كَمَ وَهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünyadaki şeyler onları doyuma ulaştırır, mutmain kılar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi kendisini istediği kadar alim saysın, ben desin doçentim, profesörüm vesaireyim, ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala diyor ki onlar benim ayetlerimden gafildirler diyor. Benim ayetlerimi bilmezler diyor. O zaman bu dünya üzerinde insanlara verdiğimiz payelerin Allah katında bir değerinin olmadığını görüyoruz. Onun Kur'an-ı Kerim'den haberdar değillerse. Ölçüsü, başlangıç ölçüsü Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Allah'ın ayetlerini bilmeyenler, daha kötüsü gidecekleri yer cehennem olanlar. O insanlar ne yapsalar kurtulamazlar. Şimdi üçüncü basamağa ulaşan bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın hemen arkasından Rahim esması tecellisini
Ve o kişinin üzerinde dört faktör oluştuğunu görüyoruz. Gözlerindeki hicab-ı mestura alınıyor. İrşat makamını görmeye başlıyor kişi. Herhangi bir insan olarak değil, irşat makamı olarak. Kulaklarındaki vakra alınıyor. İrşat makamının söylediklerinin, hidayete mütalik sözlerin manasına varıyor kişi. Kalbindeki ikine de alıp yerine ihbat koyuyor Allah Teala ve onları idrak etmeye başlıyor kişi. Birkaç dakika içinde ve bunları yaparken de Allah Teala o kişiye öyle büyük dereceler veriyor ki, pozitif dereceler veriyor ki, o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten birkaç dakika sonra onun sevapları mutlaka günahlarını aşıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin günahlarının sevaplarından az olması mümkün değildir. Mutlaka günahları sevaplarından fazladır. Hangi türde bir insan olursa olsun, ne yaparsa yapsın netice değişmez. O seviyede olan bütün insanlar dalalettedir. O seviyede olan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar küfürdedir. Bütün insanlar fısktadır. Kur'an-ı Kerim aynen bunu söylüyor. İnsanların hayır ben fıska değilim, ben küfürde değilim, ben dalalette değilim demesi Kur'an'a ve Allah'a göre hiçbir şey ifade etmiyor. Tekrar ediyorum, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan fıskıdır, dalalettedir ve küfürdedir. Öyleyse birkaç dakika içinden Allah Teala o insanları fıstan, dalaletten, küfürden kurtarıyor. Onlar artık kurtuluşa ulaşmışlar. Cennetin birinci katına mutlaka girecek olan insanlar. Burası ilk yedi basamak sevgili kardeşlerim. Burada birinci bölüm tamamlanıyor. Bu birinci safhada kişi ne yaptı? Allah'a ulaşmayı diledi. Ve Allah Teala ona şu noktaya kadar ihsanlarda bulundu. Ve devam ediyor Allah Teala'nın ihsanları. Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Tekavvün suresi 11. ayet-i kerime. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبِهُ Kim Allah'a iman ederse, yani amene olursa, Allah onun kalbine ulaşır diyor Allah Teala, ya da hidayeti ulaştırır. Kişi 8. basamakta. İlk 7 basamak demin tamamlanmıştı. Kişi ne zaman 9. basamağa geliyor? Bunun arkasından Allah Teala o kalbe ulaştıktan sonra o kişinin kalbinin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor. Çünkü Allah'ın nurları yukarıdan aşağı inzal ediliyor. Bu nurların kalbe girebilmesi için kalbin nur kapısının şeytana dönük olmaması lazım. Şeytanın karanlıkları aşağıdan yukarı çıkar. Allah'a dönük olması lazım ki Allah'ın nurları o kapıdan içeriye kalbimize girebilsin. 9. basamakta kişi. 10. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. O kişinin kalbinin Allah'a çevrileceği Kaf 33'te anlatılıyor. Onlar ki gaybde Rahman'a huşu duyarlar, onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor Allah-u Teala. Sonra ne olur? Sonra Allah o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Diyor ki Allah Teala femen yuridullahü en yehtiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şerh eder, yarar, İslam'a, teslime açar. Göğsünü şerh ederek göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Sadece göğsünü Allah'ın şerh ettiklerinin kalbine nur ulaştığını Allah Teala Zümer 22'de söylüyor. Sadece Allah'ın
göğsünü şerh ettiklerinin kalbine Allah'ın nuru ulaşır diyor. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın muradı nuru ulaştırmak. Kimlerin kalbine ulaştırıyor? Kendisine ulaştırmayı dilediklerini. Allah kimi kendisine ulaştırmayı diler? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Öyleyse bir defa daha bakalım Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine. Allah-u Teala diyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Bunlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, yani Allah'a yönelirse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Allah çok insan seçer. Yani kalbinde kötülük olmayan insanların hepsini seçer. Kalbinde hayır gördükleri, başka insanların Allah'a ulaşmasına mani olmayanların hepsidir. Onların hepsini Allah-u Teala seçer. Ama bunlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve dileyenler de böylece 10. basamağa ulaşırlar. Allah onların göğüslerinden kalplerine göğüslerini şerh ederek, yararak nur yolunu açar. Açarsa ne olur? O kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine gelir. Kalbe ulaşan rahmetle faz bir sürprizle karşılaşırlar. Kapı, kalbin kapısı, rahmani kapı, rabbani kapı, nurların kalbe girmesini icap ettiren kapı mühürlüdür. Allah'a döndürülmüştür. Ama mühürlüdür. Ve mührün kenarlarından içeriye sızmayı deneyen faziletler kalbin içine sızamazlar. Yalnız rahmet nurları az bir miktarda sızabilir. Sızıntı 11. basamakta başlar. Ve 12. basamakta kişi huşuya ulaşır. Ne ile ulaşır? Nefsinin kalbindeki nurlar %2'ye ulaştığı zaman kişi huşu sahibi olmuştur. Hadis suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah-u Teala. Allah'tan gelen nurlardan, rahmetle fazladan sadece rahmet nurları kalbe sızar ve kalbin içinde %2'yi oluşturdukları zaman olay tamamlanır. %2 nur birikimiyle kişi huşu sahibi olur. 12. basamak. Bundan sonra Allah Teala bir sözü var, onu gerçekleştirir. Sözü şu: Bakara suresi 43 ve 44. ayetler. Vestainu bis sabri ve salate innehu lekebiretun illa alel hashiin ellezine yezunnuna ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi racun. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin, istihaneyi isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki yakin hasıl ederek ruhlarını ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracaklarına kesin olarak inanırlar. Ve ölümden sonra ruhlarının tekrar Allah'a döndürüleceğine de gene yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu kişi bir, Allah'a inanıyor. İki, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına inanıyor huşu sahibi olan kişi. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım geldiğine inanıyor. Üçüncüsü,
bunun üzerine bir farz olduğunu inanıyor. Allah'a inanmak bir, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak. İki, çünkü birçok insan başkalarını kandırmaya çalışıyor ki ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diye. Demek ki bu kişi Allah'a inanıyor, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasına inanıyor. İki, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Üç, ve Allah'ın sözü olduğu için, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım sözü olduğu için, Allah'ın mutlaka bu sözünü tutacağını, yani ruhunu Allah'ın kendisi ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracağına inanıyor. Bu dört inancın sahibi olan kişi, huşu sahibidir. Huşu sahibi olunca hacet namazını kılıyor. Sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyiniz diyor Allah Teala. Huşu sahibi olan kişi isterse, huşu sahiplerine güç değildir, biz onlara gösteririz ifadesi sebebiyle Allah mutlaka o kişiye gösteriyor.

İkinci adımı atmıştır kişi. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmıştır, tabi olmuştur. Birincisi de Allah'a ulaşmayı dilemek de o kişinin kendi iradesiyle gerçekleştirdiği bir olgu. Mürşidine ulaşmak da gene kendi iradesiyle gerçekleştirdiği bir olgu. Her ikisinde de Allah'ın yardımı elbette var. Ama kişi mutlaka kendi iradesini kullanarak bu noktaya ulaşmıştır. Ve tabiiyetle birlikte kişi Allah'tan ikinci adımı attığı için onun karşılığına 10 katını da 10 tane nimeti de alacaktır. Bir, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir, yerleşir önden arkaya doğru. İki, o kişinin kalbinin mührünü Allah açar. Üç, kalbinin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Dört, kalbinin içine imanı yazar. 4 nimet oldu. 5, o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir.

6. O kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmak üzere sırat-ı müstakime ulaşır. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gereği. O kişinin nefsi nefs tezkiyesi yapmaya başlar. Maide 105. Ve nefs tezkiyesine paralel olarak fizik vücut nefsinin tezkiye edildiği oranda şeytana kul olmaktan kurtulur. Allah'a o oranda kul olur. Başlangıçta şeytan o kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetleri tesir etmekteydi. Çünkü kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Bu noktada da kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Bu noktadan itibaren nefs tezkiyesi başlayacaktır. Burası 7. basamaktan 14. basamağa kadar geçen basamaklar Allah'a yönelmeyi ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'a yönelmektir. Ne diyordu Allah Teala? Kim Allah'a yönelirse, Allah'ın seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a yönelmiştir. Yönelmenin son noktasına ulaştırıyor Allah Teala kişiyi. Kişinin ruhu, nefsi, veçi ve iradesi hidayet üzere oluyorlar. Dört tane sırat-ı müstakim, ruhun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlar, 21. basamakta sona erer. Fizik vücudun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlar, 25. basamakta sona erer. Nefsin sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlar, 27. basamakta tamamlanır. İradenin sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlar, 28. basamağın 5. mertebesinde tamamlanır. Her biri Allah'a bu mesafe içinde teslim olur. Her biri teslime 14. basamakta başlar. Bunlardan ruh 21. basamakta, fizik vücut 25. basamakta, 4 basamak fark var arada. Nefs 27. basamakta 2 basamak fark var ve irade 20

8. basamağın 5. mertebesinde bir basamak var. Allah'a teslim olur ve teslimler böyle bir dizayn içerisinde gerçekleşir. Ne gördük? Kişi mürşidine ulaştı. 14. basamak ve Allah-u Teala'dan 10 tane nimet aldı. Bu nimetlerin ışığı altında olaya baktığımız zaman ruhun hidayetinin de fizik vücudun hidayetinin de iki, nefsin hidayetinin de üç, iradenin hidayetinin de dört, hepsinin Allah'a teslimi nefsin teskiye olmasıyla mümkün. Nefs teskiye ve daha sonraki safhada tasfiye olmadıkça ruh da, veç de, nefs de, irade de Allah'a teslim olamaz. Öyleyse nefsin teskiyesi ve tasfiyesi olmazsa olmaz şartıdır Allah'a teslimlerin. Allah'a ulaşmayı dilemek de olmazsa olmaz şartıdır. Öyleyse konunun en başına döndüğümüz zaman sadece iki çeşit insan yarışadığını görürüz dünya üzerinde. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler, iki, dilemeyenler. Ne yazık ki dilemeyenler insanların her devrede %90'ından fazlasıdır. Ne yazık ki hiçbirinin de kurtulması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an'ın elifbasıdır. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah'a ulaştırabilir. Sadece onların yapmasına Allah Teala cevaz verir ve kendisi bu işlemi gerçekleştirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştıracağını garanti etmiş durumda. Öyleyse nefs tezkiyesi nasıl bir işlemdir? Kişiyi ilk teslim olan, ruhun teslimine ulaştıracak olan nefs tezkiyesi. Kişi zikir yapar. Zikir farzdır, çok zikir farzdır, daimi zikir farzdır. Kişi zikir yapar. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle farz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Nereye gelir? Kişinin göğsüne gelir. Eğer yol açılmamış olsaydı, göğsünden tekrar Allah'ın katına geri dönecekti. Ama yol açılmış durumda. Onun için göğüse kadar gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat, göğüsten Allah'ın kalbe açtığı yolu takip ederek kalbe ulaşırlar. Kalbin mührü de artık değişmiştir. O mühre ulaşan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları mührün üzerine baskı yaparlar. Bu baskı mührü kalbin üst kapısından kalbin alt kapısına indirir. Kalbin üst kapısından kalbin alt kapısına indirir. İndirirse ne olur? Mührün üzerindeki baskı zikir boyunca ard arda sonsuz sayıda nur kalbe ulaştığı için kalbin nur kapısının üzerinde dört tane enerjinin, rahmetin, fazlın, rahmetin, salavatın baskısı sebebiyle mühür kapıya ulaşır, zülmani kapıya. Zülmani kapıyı kilitler ve oradan ayrılamaz. Çünkü dört enerji baskı yapıyor yukarıdan aşağı.
manası zikir boyunca nefsin kalbine karanlıkların girmesi artık mümkün değildir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda nefsinizin kalbinin nurlarla bezenmesi noktasına geldiniz. Bu nurlar kalbinizin mührünü kapattıktan hemen sonra kalbinizi %100 doldururlar. Bütün karanlıkları kapı dışarı ederler. Karanlıkları nefsin kalbinde tutabilecek olan küfür kelimesi oradan alınmıştır. Bu sebeple hiçbiri tutamazlar. Hepsi kalbinizi terk ederler. Ve nefsinizin kalbine ulaşan rahmet, faz ve salavattan fazıllar, iman kelimesinin manyetik alanının tam tersi bir kutbun sahibidirler. Bu sebeple nefsinizin kalbinde onlar iman kelimesi tarafından çekilip iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Bu toplanma nefsinizin kalbinde fazıllar, faziletlerin toplanması işlemi nefsinizin kalbini en güzel standartlara çevirir. Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolmaya, dolmaya, dolmaya başlar. Bu dolan nur sadece faziletlerdir. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanır ve manyetik alan onları hiçbir zaman bırakmayacağı için orada kesin olarak kalır, yerleşir. Zikirden sonra nefsinizin kalbindeki bütün nurlar nefsinizin kalbini terk etmek durumundadır. Zikriniz bittiği andan itibaren mührün üzerindeki baskı kalkacağı için mühür tekrar Rabbani kapıya yükselecektir. Ve o yükseldiği sürece nefsin kalbine dolan karanlıklar iman kelimesinin ne henüz yapışmayan, onun çekim alanına henüz giremeyen bütün faziletlerle beraber salavat nurlarını da kapı dışarı edecektir rahmetlerle birlikte. Ve sadece iman kelimesine yapışan nurlar kalpte kalacaktır. İşte bu yapışanların birikimi %1-2 derken %7'ye ulaşır, nefse emmare tamamlanır. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman nefse emmaredesiniz. Nefsinizin kalbinin %100'ü eskiden Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar, yasak ettiği fiilleri işlerken, şimdi %7'si öyle yapmıyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Bu arada ruhunuz ne olur? Ruhunuz, vücudunuzda bir rehine olan nefsinizin %7 teskiye olmasıyla göğün birinci katına ulaşmak imkanının sahibi olur. Rehine, birinci gök katının kapısını açmıştır. Yapmış olduğu o güzel davranışla nefsin kalbini %7 temizlemesiyle. Aslında nefsimizin kalbinde biliyorsunuz ki daha evvel kazanılmış olan %2 rahmet de vardı. Biz şimdi faziletlerin değerlerine bakıyoruz. Birinci %7 fazilet birikimi gerçekleşti nefsinizin kalbinde. Ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaştı. Allah'a teslim olmak üzere ilk gök katına ulaştı. Orada secde eder. Diğer ruhlarla beraber ulaşır. Diğerleri ikinci ve daha yukarı katlara çıkabildiği halde o ruh çıkamaz. Sadece birinci gök katına ulaşabilir. Orada bekler, diğerleri geri döndüğünde hep beraber gene ana dergaha ineceklerdir. Devrin imamının dergahına. Ve zikir artacaktır. Zikir arttıkça kişi daha çok Allah'a bağlanacaktır. Kalbi daha çok temizlenecektir. Zikir farzdır ve şarttır. Tasavvuf zikirsiz yaşanmaz. Başkalarına yardım, başkalarını mutlu etmekle de mutlu olabilirsiniz ama tasavvufu yaşayamazsınız.
tasavvuf, ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin, iradenizin Allah'a teslimidir. Başkalarına iyilik etmek suretiyle bunu gerçekleştiremezsiniz. O iyiliği yaptığınız sürece mutlusunuz, ondan sonra mutsuz olursunuz. Stresten kurtulamazsınız. Öyleyse zikir konunun temelini, esasını teşkil eder, omurgasını teşkil eder. Zikirsiz bir teslimler dizisi hiçbir şekilde mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bunların hiçbirini zaten gerçekleştiremezsiniz. Ne oldu şimdi kişi? 14. basamaktan itibaren zikir yapmaya başladı. 107 nur birikiminde ruhu birinci gökkatına ulaştı. Kişi daha çok zikir yapıyor. Ve yeni zikirlerle beraber kalbindeki nur artıyor, artıyor, artıyor. İkinci bir %7 nur birikimi, %14. Ruhu rehininin ikinci gök katının kapısını açması sebebiyle ikinci gök katında ruhu. Nefsi levame, kıyamet suresi ikinci ayet-i kerime. Fela uksumu bin nefsi levameti, o levame nefse kasem ederim. Üçüncü defa %7 nur birikimi ruhu, üçüncü gök katında nefsi mülkime. Şems 8 fe elhama fücra ve takva, o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor Allah Teala. Kişi Allah'tan ilham alıyor, ruhu da üçüncü gök katında. Teslime doğru ruh Allah'a doğru yaklaşıyor. Allah'a teslime doğru. Daha çok zikir, dördüncü gök katı nefsi mutmainne. Mutmain bir nefsten bahsediyor Allah Teala. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Fecr 27. Ey mutmain olan nefs. Ve Rad 28. Ela bi zikrillahi tatmeinnül kulübü. Dikkat edin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Zikirsiz bir mutmain olayı mümkün değildir. Mutmain olduğunuz yer göğün dördüncü katında olduğunuzu işaret eden bir temele ulaştırır sizi. Mutmain olduğunuz bu bir kilometre taşıdır. Artık Allah'ın verdiklerinin size yettiği ve sizi mutmain kıldığı kesinleşmiştir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, beşinci defa %7 nur birikimi nefsi radiye Allah'tan razı oluyorsunuz. Ruhunuz beşinci gök katında. Altıncı defa %7 nur birikimi ruhunuz altıncı gök katında, Allah da sizden razı oluyor. Radiyeten mardiyye. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak. Fecr 28. Ve nihayet yedinci defa %7 nur birikimi ruhunuzun Allah'a ulaşması. Daha doğrusu Allah'ın ruhunuzu kendisine ulaştırması. Şura 13. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Nefsiniz tezkiye olmuş durumda. Fatır 18'de kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder ve ruhu Allah'a ulaşır diyor. Nefs tezkiyesi yapanların kalbi Allah'a ulaşmıştır. Nefsinizin kalbindeki nur birikimi
7 defa %7'dir. Fazilet birikimi %49'dur. Ondan evvel de huşuda %2 rahmet birikimi olmuştu. Nefsinizin kalbindeki karanlıklardan daha çok nur nefsinizin kalbine girmiştir. Nefsinizin kalbi %51 aydınlanmıştır. Afetlerden kurtulmuştur. Faziletlerle %51 doldurulmuştur. Afetler %100'den %49'a düşmüştür. Bu ilk tesliminizdir. Ruhunuzun Allah'a teslimi 21. basamakta ruhunuzun Allah'a ulaşmasıyla noktalanır. Bu Allah'a ulaşmadır. 3. 7 basamak tamamlanmıştır. Ruhunuz Allah'ın zatına ulaştıktan sonra Allah'ta kaybolacaktır. O zaman Allah'a teslim söz konusudur. 22. basamak. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'ın evliyası oldunuz. Ve velayet 7 kademede, 7 makamda oluşur. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ullelbab makamı, ihlas makamı, salah makamı. 7 tane makam. Kimin ruhu Allah'ın zatında yok olmuşsa o kişi Allah'ın zatında yok olandır. Fena fillah olandır. Allah'ın içinde fani olmuştur. Allah meaptır, sığınaktır. Ruh meaba sığınmıştır. Ve kişinin ruhu Allah'a teslim olmuştur. İşte bu teslimi Allah-u Teala Allah'a sarılmak olarak da değerlendiriyor Nisa 175'te. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Allah'a sarılmak, Allah'ın zatında yok olmak, meab olan, sığınak olan Allah'a sığınmak anlamına geliyor. Meaba sığınana, meaba sığınmış anlamına aynı kökten gelen evvab kelimesiyle hitap ediyor Kur'an-ı Kerim. Kaf suresinin 31-32. Ayetlerinde diyor ki Allah Teala ve zülfetül cenneti lil muttakine gayri bayit hâzâ mâ tuâdûne li külli evvâb. İşte vaad olunduğunuz şey bu cennettir diyor Allah Teala. Bütün evvap olanlar için, meyava sığınanlar için. Kim bunlar? Takva sahipleri. Takva sahiplerine cennet uzak olmayarak yaklaştırılır diyor Allah Teala. Ve o insanlar Allah'a teslim olanlar. Allah'ın zatında yok olanlar. Öyleyse Allah'a teslim olma noktası. Ruhu Allah'a ulaşmış, Allah'a teslim olmuş, Allah'ın zatında yok olmuş. İşte o kişi evvaptır, meaba sığınmıştır. Allah Teala Ali İmran 14'te diyor ki vallahu indehu husnul meab. Allah'ın katında yemin olsun ki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Ruhunuz ait olduğu yere geri dönüyor. Üzerinize tam 12 defa farz kılınan bir hususu gerçekleştiriyorsunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ediyorsunuz. Birinci tesliminiz. 4 teslimin birincisi 22. basamakta, yani 3. 7 basamağın birincisinde gerçekleştirilir. Daha evvelki 3 tane 7 basamak sadece ruhunuzun Allah'a ulaşması için geçtiğiniz 21 tane basamak idi.
ve 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaştı. Gördüğünüz gibi 22. basamakta da ruhunuz Allah'a teslim oldu. Fena makamının sahibisiniz. Velayetin birinci makamı. Buraya kadar, 21. basamağa kadar ilim öğrendiniz. Buradan sonra 4 basamak, fena, beka, muhsinler ve züht makamlarında, züht ve muhsinler makamlarında ilim öğrenmeye devam edeceksiniz. Ama ilmin son noktası oradadır. İlim standartlarının zahire dayalı hüviyeti, ilmel yakin seviyesi 21. basamakta tamamlandı. 22. basamakta batına dönük cephesini öğreneceksiniz ilmin. Fena makamında Kur'an'ın birinci ruhuna girersiniz. O güne kadar Kur'an'ın yalnız lafzı öğretildi size. 21. basamağa kadar Kur'an'ın lafzıyla amel edersiniz. 22. basamakta ruha girersiniz. Birinci ruh 22. basamaktadır. Fena makamı, ikinci ruh beka makamında öğretilir. Üçüncü ruh züht makamında öğretilir. Dördüncü ruh muhsinler makamında öğretilir. Nefsinizin kalbindeki nur birikimi %51 idi Allah'a ulaştığınız zaman, fena makamında bu rakam %61'e kadar yükselir. 61'e ulaştığı zaman beka makamına geçersiniz, Kur'an'ın ikinci ruhuna. Orada Allah Teala size indi ilahide bir taht verir. Beka makamının sahibi olursunuz. O tahtta Allah'ın indinde, Allah'ın huzurunda bir tahtın sahibi oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %65 birden öteye burada geçer. Ve burada Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince onlara Rablerin indinde selam yurdu vardır diyor Allah Teala. Tahtlar vardır diyor. O tahtlara sahip olur kişi ve zikri giderek artar. Artan zikir sebebiyle de nefsinin kalbindeki nurlar %61'in ötesine geçer. Yukarıya doğru devam ederken bir gün kişi bakar ki günün yarısından daha fazla zikretmeye başlamış. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmek için artan zikri bir gün günün yarısını aşmış. O zaman kişi nefsinin kalbinde %71'den fazla nur birikimine ulaştı demektir. Züht makamına geçti demektir. Allah Teala züht kelimesini Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde kullanıyor. Kardeşleri Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme az bir bedelle sattılar diyor Allah Teala. Az bir bedelle Yusuf'u satıyorlar. Kardeşleri ona karşı değer vermiyorlar. İşte kim zikirsizliğe karşı zahit ise o kişi Allah'a ispat etmiştir ki her gün günün yarısından daha fazla zikir yapıyor. Yani önem verdiği zikirdir, önem vermediği zikirsizliktir. Zikirsizliğe karşı kişi zahittir. Bunun manası o kişi dünyaya değil zikre dönüktür. Dünyaya değil, Allah'a dönüktür. Her günde Allah'a ispat etmektedir böyle olduğunu. Burası züht makamıdır. Hala Kur'an-ı Kerim'in ilmel yakin kademesindesiniz ama fizik standartların ilmini değil, Kur'an-ı Kerim'in lafzını değil, Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrenen bir ilmel yakindesiniz. Aynel yakine henüz ulaşamadınız. Ama bu basamakların, bu 4 basamağın herhangi birinde her an kalp gözünüz açılabilir, her an kalp kulağınız açılabilir ve alimken arif
olabilirsiniz. İlim sahibiyken irfan sahibi olabilirsiniz. İrfana geçebilirsiniz. Çünkü artık Kur'an-ı Kerim'in ruhundasınız. Her an böyle bir noktaya ulaşmanız mümkündür. Ve bir gün kişinin nefsinin kalbindeki nurlar artan zikirle yarının çok ötesine geçtiğiniz bir zikir seviyesinde nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaşacaktır. Bu noktadan itibaren artık şeytanın telkinleri size bir hiç gelecektir. Zaten günün yarısını aştıktan sonra zikriniz, şeytan artık size çok küçük bir standartta tesir etmek imkanının sahibidir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zamansa artık onun tesiri sahasından çıktınız demektir. Daimi zikre ulaşmadınız ama nefsinizin kalbinde kalan %19 afet aslında ruhunuzun hasletlerini devreye soktuğumuz zaman %100 ruhunuzun hasletleri, %81 nefsinizin kalbindeki faziletler, %181 doğruyu emrediyor, yanlışı yasaklıyor. Allah'ın bütün emirlerini yapmanızı istiyor, yasak ettiği fiilleri de yapmamanızı istiyor. Sadece %19'u karşı çıkıyor. Allah'ın emirlerine de karşı çıkıyor, yasaklarına da karşı çıkıyor. Ama fizik vücudunuz o noktada onları artık hiç kale almaz. Bu, Kur'an'ın ruhunun öğretilmesinin 4. safhasıdır. Burada fizik vücudunuz Allah'a, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiği fiilleri işlemeyerek teslim olur. Bu ikinci tesliminiz. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlamıştı. 21. basamakta tamamlandı. Ruhunuz Allah'a teslim oldu. Nefsiniz fizik vücudunuzun içinde bir rehineydi. Gene rehine olarak kalmaya devam ediyor. Ruhunuzun gök katlarındaki yolculuğu tamamlandı, Allah'a ulaştı. Allah'a ilk tesliminizi gerçekleştirdiniz. Ama fizik vücudunuz orada teslim olmadı. 22. basamakta, 23. basamakta, 24. basamakta ruh eğitimi gördünüz. 22. basamakta ruhunuz Allah'a teslim oldu. Beka makamının sahibi oldunuz, züht makamının sahibi oldunuz ve nihayet fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman 4. velayet makamındasınız. Muhsinler makamı. Allah Teala buyuruyor ki Nisa 125'te Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah-u Teala. Fizik vücudunuz, %19 kalan, yani %9,5-10 civarında olan nefsinizin isyan eden faktörlerini, afetlerini hiç mi hiç dikkate almaz. Onlar artık onun umurunda bile değildir. Onlara hiçbir önem vermez. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri işlemez. Bu fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğu mertebedir. İkinci tesliminiz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hala ilmel yakinin hudutları içindesiniz ama maddi standartların değil, yani Kur'an-ı Kerim'in lafzının değil, Kur'an-ı Kerim'in ruhunun ilmini öğreniyorsunuz. 4 kademedir ruha girdiniz.
fena, beka, züht ve muhsinler kademelerinde dört kademe Kur'an'ın ruhundasınız. Ve ilmel yakinin ruhunun ilmi standartlarının da sonuna ulaştınız. Ve zikriniz daimi zikre zaten çok yaklaştı. Ve bir gün daimi zikrin sahibi olursunuz. Ulul elbap olursunuz. Diyor ki Allah Teala Ali İmran 190 ve 191'de ulul elbap kullarım var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. İşte bu ulul elbap olmak standardı daimi zikirle mümkün olur. Daimi zikre ulaştığınız gün dik yokuşu açtınız. Orada artık nefsiniz de Allah'a teslim olacaktır. Ulul elbap makamında size sadece zemin katın sırları gösterilir. Bu sırlarla mücehhez olursunuz. Devrin imamının dergahındaki sırları gösterir Allah Teala. Kalbiniz daimi zikre ulaştıktan sonra böylece bir mertebe müzeyyen olur. Daha sonra Allah Teala o kişiye göğün bütün katlarını birer birer gösterecektir. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katların özelliği. Ve bu özellikler boyunca kişi her katta nefsi bir mertebe müzeyyen olarak nefsinin kalbinin müzeyyen olması devam ettirilir. Neticede kişi yedi tane gök katının hepsini, yedinci katın yedi tane alemini ve yedinci alemin en üst noktasını indi ilahide sitretin müntahi görür. Gördüğü zaman fena makamı da, gördüğü zaman nefsinin Allah'a teslimi de tamamlanmıştır. Ulul-elbab makamında kişi ilmel yakini, ilmel yakinin ruhun anlatıldığı, ruhun öğretildiği, Kur'an-ı Kerim'in ruhuna ilim olarak yakin hasledildiği noktayı bitirmiştir. Daimi zikirde aynel yakinin sahibi olmuştur. Artık o kişi daimi zikrin sahibidir. Birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İkinci özellik. Kalp gözü açılmıştır. Üçüncü özellik. Kalp kulağı açılmıştır. Dördüncü özellik. Bu dört tane özellik, üç tane nihai vasıf şartına ulaştırır kişiyi. Kişi ehli tezekkür olmuştur, ehli hayır olmuştur ve hikmet ehli olmuştur. İşte böyle bir dizaynda kişinin ulaştığı bu standartlara dikkatle bakın. Burada kişi daimi zikre ulaştığı için, her saniye derecat kazandığı için, derecat kazanmaya da Allah Teala hayır adını verdiği için, derecat kaybetmeye şer diyor, derecat kazanmaya hayır diyor. Kişi hayır ehli olmuştur, ehli hayır olmuştur. Her an derecat kazanıyor. Kişi ehli tezekkür olmuştur, dilediği zaman Allah Teala ile konuşma imkanının sahibidir. Çünkü kalp kulağı açılmıştır, Allah'ın bütün söylediklerini işitebilmektedir. Allah'a sualler sorabilmektedir. O suallerin cevaplarını alabilmektedir. Ve kişi hikmet ehli olmuştur. Allah Teala ona Kur'an'ın lafzının ötesinde Kur'an'ın ruhunun da inceliklerini öğretmiştir. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman o ayetin 28 tane basamaktan hangisine ait olduğunu, 28. basamaktaysa oradaki 28. basamaktaki 7 tane kademeden hangisine ait olduğunu o ayetin derhal kişi anlar. İşte böylece kişi hikmet sahibi olur. Hem hüküm sahibidir,
hem de hakemlik yaptığı zaman veya hakimlik yaptığı zaman adalete %100 uyan bir insandır. Çünkü o hüküm vermez, Allah'tan sorar, Allah'ın emrettiğini yapar. Burası aynel yakin kademesidir. Kişinin gaybi imanı tahkiki imana dönüşmüştür. Bu standartlar Allah'ın zatı hariç bütün kainatı kapsayacaktır. Ama bir kişi ihlas makamında sadece göğün 7 katının sırrına vakıf olur. İmanı gaybi imandan tahkiki imana göğün 7 katı itibariyle yükselmiştir. Ve Sitretil Münteha'yı gördüğü zaman Allah Teala onu tövbe-i nasuha davet eder. Tahrim Suresi 8. ayet-i kerime. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasip olsun. Biz o zaman sizin günahlarınızı örteriz diyor Allah Teala. Ve o zaman Allah nebisiyle, nebileriyle beraber olanları utandırmayacaktır diyor. Resulleriyle beraber olanları utandırmayacaktır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında yürürler. Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla derler ve bize mağfiret et derler diyor Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesi. Salah makamının 1., 2., 3., 4. mertebelerinin hepsini anlatıyor. İhlas makamının işareti Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesidir. 5. ayet-i kerimesidir. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَابُدُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ هُنَفَاءَ diyor Allah Teala. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini, Allah'ın dininde nefslerini ahsen kılmış. Nefslerini ahsen kelimesi kullanmıyor, halis kelimesini kullanıyor. Halis kılmış, muhlis kullar olmakla ve hanifler olarak bunu gerçekleştirmekle emrolundular diyor. Burası ihlas makamı, muhlis olanların nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok ederek yerine ruhun hasletlerinin eşidi olan faziletleri %100 nefsinin kalbine yerleştirmiş olan bir kişinin temsil edildiği nokta. İhlas makamı, nefsin kalbi halis olmuş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişi bir gün kendisine Sitretil Münteha gösterilir ve tövbe-i nasuha davet edilir. Allah'ın söylediklerini kelime kelime tekrar eden bu kişi Allah Teala tarafından tövbe-i nasuhun sonucuna ulaştırılır ve tövbe-i nasuh salah makamından ihlas makamından salah makamına geçiş kapısıdır ve salah makamının da 1. mertebesini ifade eder. Kim tövbe-i nasuha davet edilmişse onun için ihlas makamı sona ermiştir, salah makamına ulaşmıştır, salah makamının 1. mertebesindedir. Bundan sonra ne olacaktır? Tahrim Suresinin standartları ulaşacaktır. Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinin 1. mertebe, 1. kademesi salah makamının o kişinin tövbe-i nasuha davet edilmesi, tövbe-i nasuhunu gerçekleştirmesidir. 2. mertebesi Allah o kişinin 2. kademesi bütün mürşidine ulaştıktan sonraki günahlarını örter. 3. kademesi ona salah nurunu verir ve nurunu tamamlar. Başının üzerinde başka nur mu var? Evet, devrin imamının ruhu başının üzerinde olduğu için o kişinin, onun üzerinde de salah nuru olduğu için kişi nuruyla beraber yürümektedir. Ama kendisinde de o nurun olmasını istiyor.
Allah-u Teala'dan talebi var. Allah ona da salah nurunu teslim eder. Ve dördüncü mertebe, dördüncü kademe, Allah-u Teala o kişinin o örttüğü günahlarını sevaba çevirir. Salah makamının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kademeleri. Burada kişi irşada ulaşır. İşte 14'te sıra evvel bütün sahabenin irşada ulaştığını görüyoruz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi herkesi mutlaka irşada ulaşmaya Allah-u Teala'nın davet etmesidir, bunu emretmesidir. Ve burada kişi irşada ulaşır. Diyor ki Allah Teala, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizin emirleriniz, o sizin taleplerinize uysaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Bu imanla kalplerinizi müzeyyen kıldı. Ve size isyanı, fıskı, küfrü kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Salah makamının dördüncü kademesi. Ne kaldı geriye? İradenin Allah'a teslimi. Zaten nefsin kalbindeki bütün afetler bittiği için iradenin savaşacağı alanda düşmanı sıfırlanmıştır. Ve sekiz mertebe bundan evvel, dört mertebe de burada müzeyyen olan nefsin kalbi, artık iradeyi Allah'a teslim edebilecek olan özelliğin sahibi olmuştur. Allah Teala o kişinin iradesini alır ve kendi iradesine bağlar. Artık o kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Kendi başına karar verme yetkisi kendi talebi üzerine Allah Teala tarafından Allah'ın üzerine alınmıştır ve kişi irşat makamının sahibi olmuştur. Artık bu kişi kendi iradesiyle karar vermeyecektir. Allah ona her şeyi ard arda emredecektir. O da Allah-u Teala'dan aldığı emirleri gerçekleştirecektir sadece. Burada irşat makamının sahibi olan bu kişi, başka insanların Allah yolunda irşat edilmesine artık vasıtadır. Allah-u Teala'dan emirleri almakta ve insanların irşadında görev yapmaktadır. Burası kişinin hakkül yakin takvasına sahip olduğu bir yerdir. Burada kişinin tahkiki imanı tamamlanmıştır. Allah'ın zatı hariç bütün gök katları hakkında tahkiki imanın sahibi olan bu kişi, Allah'ın zatı hakkındaki tahkiki imana da sahip olmuş ve tahkikini tamamlamıştır. Tahkiki imanı tamamlanmıştır. Allah'ın mürşidi olmuştur. Allah onu irşade memur ve mevzun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayin etmiştir. Kişi başkalarının suallerini onlardan alıp Allah'a ulaştırmakla vazifelidir. Sadece Allah'ın söylediklerini onlara söyleyecektir. Ve kendi iradesiyle hiçbir şey yapmayacağı için adaletten şaşması mümkün olmadığı cihetle Allah onu irşat makamına ulaştırmıştır. Bu makamın üzerinde, salah makamının bu beşinci mertebesinin üzerinde her kavimdeki resuller vardır. Altıncı mertebe, onların da üzerinde sadece devrin imamı vardır. Salah makamının yedinci ve son mertebesi. İşte sevgili kardeşlerim, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman teslimler konusu sizin için tamamlanmıştır. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu mertebeye ulaşmıştı. Ve bir hakkın takvanın, tahkiki imanın sahibi olmuşlardı. Ruhlarını da beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişlerdi. Burası hakkül yakin kademesidir. İlmel yakini 25. basamakta tamamlıyor kişi.
aynel yakini 27. basamakta. 28. basamağın 4. kademesinde tamamlıyor. Hakkül yakini 28. basamağın 5. kademesinde elde ediyor. Ve bir hakkın takvanın, hakkül yakin takvasının sahibi oluyor. Ve bütün sırlar kalkıyor. Kişinin tahkiki imanı tamamlanıyor. Üzerindeki nimet en üst mertebede tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Kur'an 4 tane teslimden ibarettir ve 7 safhada gerçekleşir. Allah-u Teala'nın hepinizi bu 4 teslimi gerçekleştirme noktasına ulaştırmasını, bir hakkın takvanın sahibi olmanızı, tahkiki imanın sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm. El Fatiha ve as salavat. Allah'a emanet. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz birlikte kıldı. Bu akşam sizlere tedebbür, tezekkür ve tefekkür müesseselerini inşallah anlatmaya çalışacağım. Tedebbür, tedbir etmek, idare etmek, işleri düzene koymak, düzenli bir şekilde devamını sağlamak neticelerine ulaştırıyor. Tefekkür, imani fikretmek, düşünmek demek. Düşünen bir kişinin ulaşacağı hudutları o hudutlar içerisinde hareket etmeyi mümkün kılan bir seviye. Tezekkür, Allah ile konularını tezekkür edebilecek seviyeye ulaşmış olan birisinin durumu. Ulul Elbab'ın durumu. Sevgili kardeşlerim, tezekkürde Allah ile konuları müzakere etmek söz konusu. Tezekkür sahibi olan bir insan daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaşan kişinin birinci özelliği o kişinin daimi zikirde olmasıdır. İkinci özelliği, bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamasıdır. Kim daimi zikre ulaşırsa, daimi zikir sebebiyle o kişinin kalbindeki zülmani kapı kilitlidir, kapalıdır. Böyle olduğu için Allah'tan gelen daimi zikir sebebiyle rahmetin, fazlın ve salavatın devamlı olarak zülmani kapının üzerine indirilmiş olan mührün üzerine baskı yapması sebebiyle topraktan, ayaklarınızdan kalbinize ulaşan karanlıkların kapı kapalı olduğu için kalbiniz içine girmesi artık hiç mümkün değildir. Nefsinizin kalbi tamamen %98 fazıl ve %2 rahmet nuru olmak üzere nurlarla kaplanmıştır. Yani nefsinizin kalbi ruhunuzun kalbiyle eşdeğer bir hale gelmiştir. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir hüviyet kazanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ehli tezekkür olan bir kişi için söz konusu olan şey Allah'ın nefsinde hiç afet kalmamış olan bu kişiye iki tane mükafat vermesidir. Birisi o kişinin kalp gözünü açmak, ikincisi kalp kulağını açmaktır. Böylece bu kişi dört tane temel faktörün sahibidir. Daimi zikirdedir. Nefsinin afetleri tamamen yok olmuştur. Allah onun kalp gözünü açmıştır. Kalp kulağını da açmıştır. Bu kişi ulul elbab olmuştur.
bu Safa'dan evvel o kişinin ulaşabileceği standartlar ilmel yakin kademesini ifade eder. Kalp gözü ve kalp kulağı mevcut değildir 21. basamağa kadar. Ama 21. basamaktan 26. basamaya gelinceye kadar Allah Teala belli olmayan bir noktada o kişinin kalp gözünü açabilir. O kişinin kalp kulağını açabilir. 22. basamakta olabilir, 23. basamakta olabilir, 24. basamakta olabilir, 25. basamakta olabilir. O zaman kişi farklı bir hüviyete girebilir. Yani kalp gözüyle görmeye başlar. Veya kalp kulağıyla işitmeye başlar. Ama daimi zikrin sahibi olmadığı için bu kişi hikmet sahibi olamaz. Ehli tezekkür dediğimiz noktaya ulaşamaz. Tezekkür müessesesinin asgari kademesi ulul-elbab olmaktır. Öyleyse daimi zikre ulaşmamış olan ama kalp gözü açılan bir insan ehli tezekkür olmak yetkisinin sahibi midir? Hayır, sahibi değildir. Allah o kişinin kalp kulağını açtıysa, Allah onunla konuşuyorsa, konuşuyordur. Ama kişi daimi zikrin sahibi olmadığı için eksiklikleri

Öyleyse öyle bir dizayn düşünelim ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişinin ehli tezekkür veya ehli tefekkür olmasının farkını tam olarak ifade edelim. İlmel yakin kademesi 21. hatta 22. basamağa kadar 21. basamağa kadar devam eder. 22, 23, 24, 25. basamaklar ilmel yakinle aynı yakin arasında yani ehli tezekkür arasında bir geçittir. Bu geçitte bir kişinin kalp gözünün açılması veya bir kişinin kalp kulağının açılması onun ehli tezekkür olmasını sağlamaz. Ehli tefekkür sınırları içindedir ama onun ötesinde Allah'tan özel bir yetki almıştır. Ve o kişi hikmet sahibi olmamıştır. Öyleyse bir insanın Kur'an'ın lafzını öğrenmesi 21. basamağa kadar devam eder. Öğrenilen lafızdır. Ve bu kişi ehli tefekkürdür. Fena makamında Kur'an'ın birinci ruhunu öğrenir. Beka makamında ikinci ruhunu öğrenir. Zühd makamında üçüncü ruhunu öğrenir. Muhsinler makamında dördüncü ruhunu öğrenir. Hala ehli tefekkürdür kişi. Bu dört makamın herhangi birinde Allah Teala o kişinin kalp kulağını, kalp gözünü açabilir. Açtığı anda kişi ehli tefekkür olmanın ötesine geçip de ehli tezekkür olmaz. Tezekkür müessesesi kalbin mutlak olarak afetlerden arınmasıyla işleyen bir müessesedir. İşte ancak Kur'an'ın dördüncü ruhundan sonrası kişinin ehli tezekkür olduğu noktayı ifade eder. Ulu'l-Elbab makamı. Kimdir Ulu'l-Elbab? Daimi zikrin sahipleridir. Allah Teala diyor ki Ali İmran suresi 190 ve 191. ayet-i kerimelerde Li ulul elbab yeskurallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyordur. Ama dördüncü hal yok. Sadece üç halde bulunabiliriz. Öyleyse üç halde bulunan insanın üçünde de Allah-u Teala'yı zikretmesi demek, daimi zikrin sahibi olması demek. Böyle insanlara ulul elbab diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe ulul elbab olmuş muydu? Allah-u Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar sözü dinlerler diyor. Sözün ahsen olanına tabi olurlar diyor. Ve onlar hidayete erdiler diyor. Ondan sonra da buyuruyor ki onlar ulul elbab oldular diyor. Bütün sahabe ulul elbab olmak şerefine ermiş daimi zikrin sahipleri. Ve tezekkür etme yetkisinin sahiplerinin ulul elbab olduğu açık bir şekilde ifade buyurulmuş. Diyor ki Allah-u Teala Ali İmran suresinin

7. ayet-i Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i diyor, hem muhkem ayetlere sahiptir. O ki, o Allah ki diyor Allah Teala, Habibim sana Kur'an'ı indirdi. O Kur'an'da muhkem ayetler vardır ve müteşabih ayetler vardır. Muhkem ayetler Ümmül Kitab'ın esasını teşkil ederler. Müteşabih ayetlere gelince onların hangi manaya geldiğini Allah'tan başka kimse bilmez. Kalbinde zevk olanlar müteşabih ayetleri diledikleri şekilde bir hüviyete sokup insanların dalalette kalmasına sebebiyet verirler diyor Allah Teala. Ve ilimde kökleşmiş olan rasuhun rusuh sahipleri derler ki inandık, iman ettik ki bu ayetlerin hepsi muhkem ayetlerde, müteşabih ayetlerde Allah'ın katından indirilmiştir. Ama onlar müteşabih ayetleri tezekkür edemezler diyor Allah Teala. İlla ulul elbab diye bitirmiş ayet-i kerimeyi. Sadece ulul elbab lüplerin sahipleri tezekkür edebilir diyor. Öyleyse ulul elbab olmak daimi zikrin sahibi olmakla mümkün olan bir şey. Tezekkür de sadece onlara ait olan bir husus. Öyleyse tezekkür etmek deyince sadece Allah-u Teala ile karşılıklı konuşma değil, tezekkür daimi zikir seviyesindeki bir kişinin anlayış kabiliyetini ihata eder. Bu tezekkür konusunda Allah Teala'nın 25. basamaktaki ulelbap kulları için dizaynı 7 ayrı husus gösterir. Bunlardan 4'ünü saydık. O kişi daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Üçüncüsü, Allah onun kalbindeki kalp gözünü açmıştır. Allah onun kalbindeki kalp kulağını açmıştır. Yani Allah'ın kendisine söylediklerini işitir. Allah'ın kendisine gösterdiklerini görür. Bu 4 tane ana vasfın sahibi olan kişi daimi zikirde, 3 tane de bunların ortaya koyduğu sonuç şartının sahibi olur. Bunlardan bir tanesi ehli tezekkür olmaktır. O kişi ehli tezekkürdür. Allah Teala ile dilediği an konuşmak imkanının sahibidir. Ayrıca artık Allah'ın söylediklerini anlamada belli bir seviyenin ehli tezekkür seviyesinin sahibidir. Yani kalplerinde zevk olanların insanları dalalette bırakmak üzere, aralarına nifak sokmak üzere müteşabih ayetleri kendine göre yorumlaması onu etkilemez. O konunun doğrusunu Allah'tan mutlaka öğrenir.
Ve böyle bir insan ehli tezekkür olduğu zaman, daimi zikre ulaştığı zaman ehli tezekkür olur mutlaka. Ehli tezekkür olduğu zaman Allah'ın üst seviye ilmine sahip olur. Daimi zikrin sahiplerine ait Allah'ın özel bir dizaynı var. Mutlak olarak kalp gözünün ve kalp kulağının açılmasını ifade ediyor. Kişinin kalbi de %100 arınmış durumda. Demek ki ehli tezekkür olmanın kalbin %100 afetlerden arınması muhtevasını da taşıması lazım. İşte böyle olan insanlar ehli tefekkürün ötesinde bir imkanın sahibidirler. Bu insanlar hikmet sahibi oldukları için başka insanlardan farklı bir dizayn oluştururlar. Dördüncü özellikleri ehli tezekkür olmaktı. Beşinci özellikleri ehli hayır olmaktır. Bu kişi daimi zikrin sahibidir. Yani gece gündüz 24 saat boyunca kesintisiz derecat kazanmaktadır. Daimi zikrin sahibi olduğu için kesintisiz bir derecat kazanma sisteminin sahibidir kişi. Bu sebeple Allah-u Teala onlara ehli hayır diyor. Ama bu kişiyi daha evvelki kademelerde kalp gözü açılan ve kalp kulağı açılanlardan ayırt eden ehli tezekkür olmanın ötesinde bir başka hüviyet var. Ehli hikmet olmak. Bu kişi hikmet ehlidir. Hüküm ehlidir. Daima Allah-u Teala'dan sorarak karar vereceği için bu kişinin yaptığı hakimlikte hep Allah'ın hakikatleri gerçekleşir. Bu kişinin yaptığı hakemlikte gene karar merceği hep Allah'tır. Allah'a sorarak hükmünü verir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde hepimiz için söz konusu olan şey bu hedefe ulaştığımız zaman Allah'a sonsuz hamd ve şükretmek olmalıdır. O kişi ehli hikmet olduğu zaman sadece hakemlikte ve hakimlikteki verdiği kararlar onun yeteneğinin bütününü teşkil etmez. Daha ötede öyle bir şey vardır ki o Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığı zaman 28 basamaktan hangisine ait olduğunu o ayetin derhal sezer, derhal ortaya çıkarır. İşte bu onun ehli hikmet olmasıdır. Hikmetin sahibi olmasıdır. Allah-u Teala diyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Buradan anlayacaksınız ki Allah'ın dilediği mutlaka onu hak edendir. Hak etmiş olan bu sebeple Allah'ın dilediği kişiye verir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Büyük hayır da kişinin daimi zikrin sahibi olmasıdır. Devamlı hayır kazanmasıdır. Öyleyse hikmetin temel muhtevası Kur'an-ı Kerim hakkında o kişinin full bir seviye göstermesi. Hangi ayeti görse o ayetin eğer 28 basamakla alakalı bir ayetse 28 basamaktan hangisine oturduğunu derhal seçer.
ise bu kişi ehli tezekkürdür. 7 tane vasıf oldu. Bu 7 vasfın sahibi olması gerekir ehli tezekkür olan kişinin. Bu 7 vasfın bir tanesine veya 2 tanesine sahip olanlar ehli tezekkür olamazlar. Kalp gözü açılmış veya kalp kulağı açılmış ama daimi zikre ulaşamamış olan birisi hikmet sahibi değildir. Hikmet sahibi olmak ehli tezekkür olmanın temel vasfıdır. Öyleyse ehli tefekkür kimdir? Bu vasıfların sahibi olmayan, düşünebilen herkes ehli tefekkürdür. Ehli tefekkür olmak normal vasfını 21. basamağa kadar sürdürür. 22, 23, 24, 25. basamaklarda o kişi ehli tefekkürle ehli tezekkür arasında bir köprüde olur. Ama 26. basamakta ulul bak makamında o kişi net olarak artık ehli tezekkürdür. 27. basamakta da ehli tezekkür olması devam eder. İhlas makamında halis olur. 14 mertebe kalbi müzeyyen olur. Salah makamında da 4 mertebe daha kalbi müzeyyen olduğu zaman iradesini Allah'a teslim etmek suretiyle ehli tezekkür ünvanının sonuna ulaşır. İrşat makamının sahibi olur. Bütün Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler ehli tezekkürün son noktasına ulaşmışlardır. Onların rüyetinde sadece Allah'ın gösterdiklerini görmek, Allah'ın söylediklerini işitmek değil, Allah'ın zatını da görmek vardır. Öyleyse ehli tezekkürün en üst noktasında olanlar Resul ve Nebi olmadıkça en üst noktasında olanlar Allah'ın iradelerini teslim alarak irşat makamına tayin ettiği kişilerdir. Allah Teala Sa'd suresinin 29. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Kitabın enzelnahu ileyke mübarekun li yeddebberu ayatihi ve li yetezekkere ulul elbab. Bu mübarek kitabı sana indirdik ki ayetleriyle tedbir etsinler. Ayetleriyle işlerini dizayn etsinler. Ve ulul elbab tezekkür etsin diye diyor Allah Teala. İşte ayet-i kerimede ulul elbabın tezekkürü var gene. Ayetleriyle tedbir etsinler. İdare etsinler. Ayetleriyle, ayetleri kullanarak uygulasınlar. Ve Muhammed Suresinin 24. ayet-i kerimesi Efela yetedebberunel Kur'ane em ala kulubin akvaluha. Kur'an'ı iyiden iyiye düşünmezler miydi? Öyle olmasaydı. Ala kulubin akvaluha, yoksa bir kısım kalpler üzerine kilitler mi vurulmuş diyor Allah Teala. Burada kavramlara baktığımız zaman tedebbür geçiyor. Kavramlara baktığımız zaman tezekkür geçiyor. Burada Allah-u Teala muhtevayı vermiş. Buradaki dizayn bütün insanlar için üzerinde dikkatli durulması lazım gelen bir hüviyet gösteriyor. Tefekkür müessesesinde İnsanların düşünce alanları var. Bir insanın düşünme kapasitesi neleri ihtiva edebilirse onu düşünür. Yani düşünce ufkunun hudutları içinde kalmaya mecburdur. Düşünce ufku neleri ihtiva edebilmişse o kadardır kişinin tefekkür kabiliyeti. Ve
hududa gelip de tükendiği zaman kişinin bir adım ileri gitmesi mümkün olmayabilir. Tefekkür kendi ufku kadar yol alabilir. O ufuk kapandığı zaman oradan öteye gitmesi kişinin dağarcığa yeni bir şeyler ilave edilmedikçe söz konusu olmayacaktır. Ufuk oraya kadardır. Ama ehli tezekkür için durum öyle değildir. Ehli tezekkür Allah'tan aldığı ilimle bir yere kadar düşünce ufkunu genişletir. Orada takıldığını kabul edelim. Daha öteye geçemiyor. Allah Teala'ya müracaat eder. Ve Allah'tan Teala'dan gelen yeni ilimle ufku yeniden açılır. Bu yeni ufukla nereye kadar yol alabilirse düşünce ufkunda oraya kişi ulaşır. Tıkandığı zaman gene problemi yoktur. Gene Allah'a müracaat edecektir. Ve her seferinde Allah Teala onun önünde yeni bir ufuk açacaktır. Bu sonsuza kadar böyle devam eder. Problemler çözüldükçe evvelki çözülenlerle birleşerek sağlam bir zemin hazırlar ehli tezekküre. Ve ulaştığı her noktayı zaten Allah ile tezekküre de işgal etmiştir. İşte bu hüviyet içerisinde her şeyin tedbiri, tedebbürü kişinin sahip olduğu alana paralel bir seyir takip eder. Yani bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun ufku bütünüyle kapalıdır. Şu dünya hayatının ötesini idrak etmesi mümkün değildir. O, onun tefekkürü manevi tefekkür değildir. O, sadece maddi işleri, bu dünyaya ait olan işleri tefekkür edebilir. Hiçbir zaman tezekkür hudutlarına girmesi mümkün değildir. Öbür taraftan manevi bir şeyleri yaşamaya başlamış olan kişi tefekkürün içine hemen girer. Manevi tefekkürün içine. Burada Allah'a ulaşmayı diledikten itibaren ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar yani 21. basamağa ulaşıp da ruhu Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatına kayboluncaya kadar bu kişi ehli tefekkürdür. Ve manevi alanda tefekkür eder. İmali fikreder. Düşünür. Ve Kur'an-ı Kerim'in iki temel vazından sadece bir tanesiyle hareket edebilir. Bu Kur'an-ı Kerim'in lafzıdır. Tedebbür, kişinin aldığı ilimle onları karşılaştırması, hayatına tatbik etmesi, bütün boyutlarıyla, sahip olabildiği boyutlarıyla maneviyatı yaşaması, her alanda kişinin kendisini ve çevresindeki olayları süzgeçten geçirerek, tahlil ederek, analiz ederek, kendine ait ve manevi alana ait işleri yürütebilmesi, tedbir edebilmesi, fizik standartları kapsar. Kur'an'ın kişi ruhuna henüz girmemiştir. Ruhu vücudundan ayrılmıştır. Allah'a ulaşmıştır. Ama o derinliğine manevi alemi kendi muhtevasına alamaz, tahlil edemez, analiz yapamaz.
Sadece olayları yaşar, namazını kılar, orucunu tutar, zekatını verir, hacca gider. Ve bu süreç içerisinde zikrini giderek arttırarak ruhunun Allah'a ulaşmasını da sağlar. Fakat manevi açıdan Allah-u Teala'nın sağladığı ruhunun Allah'a ulaşması süresi boyunca o kişi Kur'an-ı Kerim'in lafzıyla tedebbür eder. Öyleyse 21. basamağa kadar ilmel yakin devam ediyor. Tedebbür müessesesi de sadece Kur'an-ı Kerim'in lafzıyla yürür. 22. basamakta Allah'ın zatında yok olan ruhla beraber bu kişi ilmel yakini bitirir. Bundan sonra da tedebbür gene ilmel yakinin hudutları içinde devam eder. Ama onu aşan bir taraf vardır. Artık Kur'an'ın lafzı tamamlanmıştır. Lafzıyla tedbir etme müessesesi tamamlanmıştır. Ruhuyla da tedbir etmenin kişi standartlarına girmiştir. Kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olduğu zaman Kur'an'ın birinci ruhuna girilir. Yedi ruhundan birincisine girilir. O tedbir muhtevasında temel hükümran olur. Kişiye Allah-u Teala Allah'ın indinde altın bir taht verdiği zaman, kişi beka makamının sahibi olduğu zaman o zaman Kur'an'ın ikinci ruhuna girer. Kişinin zikri günün yarısını açtığı zaman, kişi zahit olduğu zaman Kur'an'ın üçüncü ruhunu muhtevasını almıştır ve bu noktadan itibaren kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmek için çalışmaya başlar ve fizik vücudun teslimi de gene aynı standartları içerir. Kişinin muhtevası tezekkür standartlarında değildir. Bir nebze tezekküre girebilmiştir kişi. Eğer Allah-u Teala kalp kulağını açtıysa Allah ile konuşmaya başlamıştır. Ama tezekkürün hikmet tarafı noksandır. Bu sebeple kişi ehli tezekkür olamaz. Sadece eğer bu dört basamakta 22, 23, 24, 25 bu basamaklardan birinde Allah-u Teala kişinin kalp kulağını açtıysa, ona bir şeyler söylüyorsa Allah-u Teala, Allah'ın söylediği hududa kadar o bir şeylerin, bir ilmin sahibi olur. Ama ehli tezekkür olamaz. Kur'an'ın dört ruhu kişiyi ehli tezekkür yapamıyor. Bu kişi ne zaman ehli tezekkür olacaktır? Kişinin tedbiri, tedebbür müessesesi, amel ettiği, kendisine şiar ettiği, hayatına soktuğu statü, burada ilmel yakinle aynel yakin arasında, yani tefekkürle tezekkür arasında bir boyut kazanır. Kişi tefekkür açmıştır fakat tezekküre ulaşamamıştır. Tezekkürün bazı parçalarında bu noktada sahip olabilir ama ehli tezekkür olamaz. Ve bu noktadan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra yeni bir noktaya ulaşacaktır kişi. Bu kişinin daimi zikre ulaştığı
yerde tedbirin bu ara bölümü de tamamlanır. Kur'an'ın lafzıyla tedbir etmek, Kur'an'ın dört ruhuyla tedbir etmek, tedbirin kişinin ehli tezekkür olmadan evvelki safhalarıdır. Tedbir, ehli tezekkür olduğu noktadan itibaren de devam edecektir. Gene hayatına kişi birçok şeyleri katacaktır. Yeni hükümler ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman ki o kişi daimi zikrin sahibi olur, o zaman o kişinin muhtevası bu hedefe yönelik bir yeni anlam kazanır. Orada sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, daimi zikirde bu kişi ehli tezekkür olmanın bütün özelliklerini kazanacaktır. Daimi zikrin sahibi olacaktır. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Ve Allah onun kalp gözünü açacaktır. Kalp kulağını da açacaktır. Ehli tezekkür olmanın dört vasfı burada tamamlanacaktır. Bu dört ana vasıf ona üç tane sonuç vasfı kazandıracaktır. Ehli tezekkür olmak, ehli hayır olmak, ehli hikmet olmak. Ehli tezekkür olmanın belki de en büyük vasfı ehli hikmet olmaktır. Hiç kimse ehli tezekkür olmadan ehli hikmet olmaz. Ehli hikmet olmadan da ehli tezekkür olmaz. Tezekküre girer ama ehli tezekkür olamaz. Ehli tezekkür olmanın bir vasfı ehli hayır olmaktır. Yani daimi zikre ulaşmaktır. Bir başka vasfı ehli hikmet olmaktır. Yani hem verilen kararlar aşamasında Allah'ın paralelinde olmak, hem de ilim açısından Kur'an'ın derinliğine inebilmek, esas ruhuna sahip olmak. Beşinci ruh, altıncı ruh ve yedinci ruh, üçü de daimi zikirle alakalıdır. Üçü de tezekkür ehlidir. Beşinci ruh, kişi ulilerbap olduğu zaman gerçekleşir. Kişi artık tezekkür sahibi olarak olaylara yaklaşacaktır. Yani o düşünce safhasında düşüncesini derinleştirdiği zaman Allah'ın her şeyi bir sebeple yaratması noktasına hareketle yolunda yürüyecektir. Tedbir edeceği hususta artık hikmet, hududuna girmiştir. Ulu'l-Elbap makamında bu kişi ehli tezekkür olmanın temel hükümlerine sahip olmuştur. Sevgili kardeşlerim, tedbir, tedbirli olmak, bir şeyin muhtevasına sahip olmak, idare etmek, çevirmek, bir felaketin oluşmasına engel olacak çareler üretmek istikametlerinde kullanılan bir kelime. Tedbir kelimesi de buradan geliyor. Tedbir, felaketin önlenmesine, negatif bir şeylerin oluşmasına engel olacak çarenin adı. Öyleyse kişinin davranış biçimlerini
ait olduğu standartlarda uyarlaması, ayarlaması ve de uygun bir davranış biçiminin içerisinde kişinin hareket etmesi onun tedbir sahibi olduğunu gösterir. Ve tedbir müessesesi her istikamette, her safhada ayrı bir hüviyet taşır. İşte tedbirin tezekkürle birlikte devreye girdiği yer ulul-elbab makamıdır. Burada tedbir artık tedbir almak manasına gelmez. O artık çekip çevirmek, uyum sağlamak istikametinde kullanılır. Kişi tamamen Allah'ın emrine girmiştir. Ne zaman iradesini de Allah'a teslim edip Allah'tan gelen emirleri beklediği, emirlerin ard arda geldiği, o kişinin de devamlı emirleri yerine getirdiği nokta. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile ilişkilerimizde ulul-elbab makamı bir dönüm noktasıdır. Allah Teala iki defa gözlerimizi, kulaklarımızı, kalplerimizi açar. Birincisi Allah'a ulaşmayı dediğimiz zaman bu dünyadaki mürşidimizi mürşit olarak görebilmek, onun söylediklerini irşat makamının sözleri olarak algılayabilmek, onun söylediklerini kalbimize indirdiğimiz zaman kalbimizde onu idrak edebilmek, dünya standartlarında bir göz, kulak ve kalp açılmasıdır. Üçüncü basamakla yedinci basamak arasında teşekkür eder. Beşinci, altıncı, yedinci basamaklarda gözler ve görme hassası, kulaklar ve işitme hassası, kalp ve idrak hassası açılır, kalbe ihbat konur. Bu muhtemada kişi şu dünyada manevi hayatın fizik standartlarını yakalayabilmiş olan kişidir. Bu sebeple tedbiri ancak bu standartların içindedir. Şu dünyada yapılması lazım gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak gibi kavramların daha başlangıç noktasındadır. Zikir bu safhada devreye zaten girmez. Ne zaman o kişi 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır, tabi olacaktır, zikir bundan sonra hükümrandır. Ama kişinin tedebbürünü manevi standartlara taşımak, fiziğin ötesini görebilmek, fiziğin ötesinden algılayabilmek, Allah'ın kişinin kalp gözünü, kalp kulağını açması, Allah'ın söylediklerini işitmesi, gösterdiği gayba ait olan her şeyi kişinin görebilmesi, yeni anlamda bir kalp ve gönül ve kulak ve göz açılmasıdır. Burası artık manevi aleme açılır. Bunun yakıtı daimi zikirdir. Buradaki tedbir Allah-u Teala'nın dizayn ettiği tedbirin en üstün noktasıdır. Ve bu en üstün noktadaki tedbirin de en üstünü kişinin Allah'ı gördükten sonra, Allah'ın zatını gördükten sonraki davranış biçimleridir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'ın ruhlarının beşincisinde daimi zikrin sahibi oluyoruz. Ulul-elbab oluyoruz. Altıncısında ihlas makamının sahibi oluyoruz. Nefsimizin kalbi
14 mertebe müzeyen olmuş durumda. Ve bize Allah-u Teala bir emir veriyor. Allah-u Teala'nın bu standardında Allah'ın verdiği emre bakıyoruz. Bu emir artık Allah-u Teala'nın yeni bir veçeye girdiğimizi işaret eden bir emirdir. Tövbeye nasuha çağırıyor kişiyi. Tövbe-i nasuh tedebbürün yeni bir safhaya açılmasıdır. Artık orada öyle bir noktaya girilecektir ki kişi irşat makamının sahibi olacaktır. Bunun için gayba ait olan kalp gözünün, kalp kulağının mutlak olarak açılmış olması lazım, yetmez. Allah-u Teala'nın kişiye özel bir ihsanda bulunarak iradesini de teslim alması lazım. İşte burada yeniden açılan kalpler, gözler, kulaklar Ulu'l-Elbab makamında açılan kalp, göz ve kulağın 19 mertebe müzeyyen olduktan sonraki hali son halidir. Orada kalp gözü son mertebeye ulaşır. Allah'ın zatına da müşahede etmeye başlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onu gördükten sonra idrak edersiniz ki sadece bir yaratıkız. Allah'ın naçiz bir yaratığı, bir mahluku. Yaratan O'dur. Yerleri, gökleri, 6 tane alemi yaratan Allah'ın yarattığı bir mahluk. Belki bütün kainatı emrine verdiği bir mahluk ama netice itibariyle mahluk. İşte tedebbürün en yüksek noktası kişinin iradesini de Allah'a teslim ettiği noktadır. Öyleyse tedebbürün tezekkürle birleştiği yerde yer Ulu'l-Elbab makamıdır. Tezekkürün son noktası ise iradenin Allah'a bağlanarak Allah'ın zatının görüldüğü noktadır. Burası en üst noktadır. Resuller, veli resuller ve nebi resuller hariç geri kalanlar için en üst nokta burasıdır. Kişiyi adın cennetlerinin sahibi kılar. Burada tedebbür, tezekkürün standartlarının en üst boyutuna ulaşmıştır. Kişi hakkın tukatihi takvanın sahibi olmuştur. Bir hakkın takva, iradenin teslimi takvası. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir konumuzu daha inşallah burada tamamlamış bulunuyoruz. Tezekkür, tedebbür ve tefekkür. Hudutları birbirinden tamamen ayrılan tefekkür ve tezekkürün standartlarında tedebbür de ayrı ayrı hüviyetler kazanıyor. Tedebbür, Kur'an'ın lafzında da vardır, Kur'an'ın ruhunda da vardır. Ama giderek farklı neticelerin sahibi kılar kişiyi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki
bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde tedebbür, tefekkür ve tezekkür bahsini birlikte incelemeyi bizlere nasip kıldı. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte dünyanın bir köşesinden gene sizlere sesleniyoruz. Allah'a sonsuz hamd teşekkürler olsun ki gene bir aradayız. Şu anda nerede oturuyorsanız biz oradayız. Sizinle beraberiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik sevgili kardeşlerim. Bir güzelliği yaşıyoruz beraberce. Bir muhteşem olay. Sizler Allah ve biz bir üçlü. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Diyeceksiniz ki her tarafta bunca dert varken nesi güzel Allah'ını seversen bunların? Nesi güzel biliyor musunuz? Beraber olmak güzel. Sadece bizlerin beraber oluşu değil, bizlerle beraber onun da beraber oluşu. Bizimle beraber. Ne zaman biz sizinle bu konuşmayı yapmışsak, o bizimle beraberdir. Sizlerle de, bizimle de beraber. İşte onun için her şey çok güzel. O hep bizimle. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki ülkemiz ekonomik açıdan dökülüyor. Her türlü problem üst üste gelmiş. Peki, şu anda diyelim ki çok üzülüyoruz bu işe. Ne değişir ki sevgili kardeşlerim? Ama bana ne değişir ki yerine ne değişecek ki derseniz eğer, gelecekte her şey değişecek. Gelecekte bu hüzün verici tablodan bir eser kalmayacak. Öyleyse hadi gelin beraberce bir karara varalım. Bütün negatif faktörleri devreden çıkartalım. Onlar bizimle beraber olmasın. Negatiflerin dostu olan iblisle beraber olsun. Ama biz sevgili kardeşlerim, sımsıcak kalplerimizle hepimiz bir bütün olarak, birbirine kenetlenmiş olarak Allah'ın sıcaklığında, Allah'ın güzelliğinde kaybolalım. Unutalım her şeyi. Hadi gelin. Ne kadar sıkıntı varsa içinizde atın bir kenara. Atın buraya gelin. Sizlerle bir beraberliği yaşayacağız. Güzelliklerden bahsedeceğiz. Allah'tan bahsedeceğiz. Ve mutlaka badireler hangi boyutta olursa olsun bunları mutlaka atlatacağımızdan emin olmanızı isteriz sevgili kardeşlerim. Neden biz bu kadar eminiz? Sonucu biliyoruz. Neden biz bu kadar eminiz? Allah bizimle beraber. Ne diyor? Eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Güvenin, beni vekil edin diyor. Eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetlisisiniz diyor. Başka bir ayetinde diyor ki eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki sizi yenecek yoktur diyor. İşte Barbaros Ayet'in paşa gelsin gözünüzün önüne hemen. Preveze deniz zaferi gelsin. Kendisinin üç katı düşmana hem düşmanın gemileri yüksek bordalı hem Osmanlı donanmasının üç katı hem de içindeki askerler üç katı.
Ve Barbaros Hayrettin Paşa Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Şöyle diyor: Ya Rabbi, ben ilahi kelimetullah için harp ediyorum. Bu kefereyi bozsam, dağıtsam, bu değildir benim için şeref. Senin yolunda olan birinin senin dinini unutmuş olanlara karşı zaferi. Hepsi bu kadar. Eğer diyor ben böyle değilsem ilahi kelimetullah için bu savaşı vermiyorsam Ya Rabbi emaneti şu anda teslim etmeye hazırım. Ama öyleysem bana yardım et. Allah Teala buyuruyor ki Allah dilerse gemileri başka yönlerden estirir ayeti kerimesini yazın diyor gemilerin bordalarına. Ve yazılıyor. Sonuç mu? Şafak'la beraber başlayan savaşta Osmanlı donanması çok zayiat veriyor. Neden? Andrea Doria'nın gemileri 3 kat, askeri 3 kat, rüzgarı da arkadan alıyorlar. Her şey onların lehlerine. Osmanlı çok şehit veriyor. Ama Barbaros Hayrettin Paşa zaferin geleceğini biliyor, emin. Hiç soğukkanlılığını kaybetmiyor. İkindiye doğru değişen rüzgarı Osmanlı donanması arkadan almaya başlıyor. Bu zaferin başlangıç noktası. Sonra mı Andrea Doria'nın gemileri tarumar ediliyor. Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa tarafından. Yani Kaptanı Derya Deniz Kuvvetleri Kumandanı demek. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki damarlarımızda Osmanlı kanı taşıyoruz. O kan gene o kandır. Fıtrat değişmez sevgili kardeşlerim. O kan gelecekte o kan olduğunu herkese ispat edecektir. Bir sulh ve sükun devresine, bütün dünyayı kaplayacak olan bir sulh ve sükun devresine o kan imza atacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz bir güvenin içindeyiz. Hayatımızın, bizim gözümüzde bizim hayatımızın şu kadarcık değeri yok. Bu onun. Öyleyse sizler de öyle düşünüyor musunuz? Ben onunum, Allah'ınım diyor musunuz? Ne kadar bunu diyebilirseniz, kendinizden ne kadar vazgeçebilirseniz, o kadar mutlu olursunuz. Ve bütün gücünüzle Allah için yaşamaya başlarsınız. Biliyor musunuz o zaman saatlerin nasıl geçtiğini hiçbir gün anlayamazsınız. Nerede olursanız olun, yapacak o kadar çok işiniz vardır ki, onların arasındasınız. Zamanın yetmezliği olayıyla karşı karşıyasınız. Zaman size yetmez. Bir kovalamacıdır, bir yarıştır, zamanla aranızda sürer gider. Sevgili kardeşlerim, bu yarış, bu kovalamaca öyle bir muhteşem dumandır ki, o dumanda tüter gider. Hep arkanızda güzellikler bırakırsınız, mutluluklar bırakırsınız. Seven yürekler oluşur etrafınızda. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz onları seviyorsunuz. Allah da hem sizi hem onları seviyor. O zaman biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun sevgili kardeşlerim? Dertler ne kadarıyla gelirse gelsin, kantar kantar gelsin. Çözüm her zaman var. Çünkü yalnız değiliz. Çünkü sahibimiz var.
biz onun azatsız kölesiyiz. Onun için her şey öyle güzel görünüyor ki buradan sevgili kardeşlerim. Hey, orada mısınız? Bu güzelliğe bakın. Onun güzelliğine, onun kalplerimize verdiği o güven hissine bakın. O duyguya bakın ki o duygu bütün insanları mutluluğa ulaştırmak için en büyük etkendir. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a ne kadar tutkunsanız o kadarsınız. Eğer bir gün siz tamamen yok olursanız, bu Allah'a hayran olduğunuz noktadır. Artık siz yoksunuz. Sadece O var. Dünyada sadece O'nun için var olan, kendisini O'nun iradesine terk etmiş olan, sadece O'nun yaptırdıklarını yapabilen bir köle. Aslında yapabilmek de ne demek bilmiyorum. O'nun yaptırdıklarını yapabilmek, orada da bir eksiklik var. Hayır, biz yapmayız. O yaptırır. Bütün davranış biçimlerimizin arkasında O vardır. Kim neyi hak ederse ona öyle davrandırır. O davrandırır, O söyletir. Biz onun sahibimiz olduğunu şu dünya üzerinde en iyi biliniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun yani? Hepiniz şu dünyada doğdunuz, yaşıyorsunuz. Hepiniz bir gün öleceksiniz. Biz de öyle. Ama baki kalan şu kubbede bir hoş sada imiş. Şu yaşadığımız güzellik var ya, bırakınız başka zamanları, şu an. Şu an kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Muhteşem bir olay sevgili kardeşlerim. Sevgi dolu

tuttular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe böyle bir tutuluktular. Onların yaşadıklarını yaşamaktayız. Asırlar sonra ama Allah Teala bize bunu nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, öyleyse nasıl ona hamd etmeyiz? Nasıl şükretmeyiz? Bize bu kadar çok mutluluğu layık görmüşse her an onunla isek, her an onunla ve sizlerle olmanın mutluluğunu yaşatıyorsa bize, kalplerimizi sürurla, mutlulukla, bütün güzelliklerle o doldurmuşsa, o zaman biz mutlu olmayacağız da kim mutlu olacak sevgili kardeşlerim? Dünyanın o kadar derdi varmış. Var tabii. Olmakta devam edecek. Ama siz bu yolun yolcuları, Allah'a doğru yolcu olanlar, siz hep mutlu olacaksınız. Çevre şartlarınız ne olursa olsun Allah size mutluluğu yaşatacak. Yeni bir asr-ı saadetin içindesiniz. Hidayet çağı. Hidayet çağı bir mutluluk çağıdır. Bu mutluluk çağına dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, siz o mutluluğun bir parçasısınız. Sizler olmasaydınız biz mutlu olamazdık. Onun öğretilerini size öğretebildiğimiz ve yaşatabildiğimiz standartlarda ve o ölçüde mutluyuz. Unutmayın, o sizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, her şey öyle ince bir şekilde dizayn edilmiş, onun tarafından vücuda getirilmiş ki, onu tanıdıkça sadece ona hayran olacaksınız. Kainatı oya gibi işleyerek yaratmış. Her şey, ama her şey onun eseri. İşte şu anda nerede bulunmaktaysanız, hangi odada, hangi salonda, nerede bulunursanız bulunun, şunu düşüneceksiniz. Şu anda burada 6 tane alem iç içe. Şu koordinatın paylaşan 6 tane alem iç içe. Ben onlardan bir tanesinde yaşıyorum ve ötekileri hissetmem mümkün olmadığı gibi onların da bu alemi, bu koordinatlarda şu anda yaşamakta olan başka alemlere ait olan varlıklarında, mesela cinlerin, mesela meleklerin de bu koordinatta kendi alemlerinde yaşamaları ve birbirinden habersiz altı alemdeki bütün varlıklar aynı koordinatta diledikleri işlemleri vücuda getiriyorlar. Ama diğer alemlerdeki her şey onlar için sadece kara madde. Şu anda şu bulunduğunuz yerdeki yoğunluk sadece 1/6'dır. Ve aynı koordinatları paylaşan bu odanın, bu salonun, bu stüdyonun içerisinde 1/5 kara madde mevcuttur. Şu anda bu salon neyi kapsıyorsa, ne kadar yeri kapsıyorsa, bu kapladığı alanda

Altıda beş kara madde var. Beş tane alem, bizden başka beş tane alem aynı koordinatı paylaşıyor. Ve normal standartlarda birbirlerini hissedemiyorlar. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? O Allah. Allah yaratırsa böyle yaratır. Şimdi bu noktada şu zavallı ateist kardeşlerimize nasıl acımazsınız ki sevgili kardeşlerim? Bu bile onlara bir şey söylemiyor. Altı alemin beşi bize göre kara madde, oralarda da bizler gibi varlıklar yaşıyor. Ve hiçbirini normal standartlarda hissetmek söz konusu değil. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a nasıl hamd etmeyiz, nasıl şükretmeyiz ki bizi yaratmış, bize hayat vermiş, ruh üfürmüş, nefsimizi dizayn etmiş, sevva etmiş, bizi bir anne babadan dünyaya getirmiş. Varız hamdolsun. Onun sayesinde varız, yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, şükredecek, hamd edecek o kadar çok şeyimiz var ki, neden hamd etmiyorsunuz? Neden şükretmiyorsunuz? Gözler vermiş. Hamdolsun ki görüyoruz. Kulaklar vermiş, duyuyoruz. Ağız vermiş, konuşuyoruz. Burun vermiş, kokluyoruz. Neyi hissetmemiz lazımsa bu zahiri alemin bütün platformlarında geçerli kılmış bizi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Berzah aleminde de geçerli kılmış nefsimizle, emr aleminde de geçerli kılmış ruhumuzla. Öyle bir varlık yaratmış ki üç alemde üç vücudu var. Ve kapladığınız saha aynı zamanda Allah'ın da bir uzantısıdır. Yani o ilmiyle ve rahmetiyle sizi de kaplamaktadır. Sevgili kardeşlerim, öğrendikçe asıl ifadesiyle Allah size öğrettikçe dünyanız nasıl değişir biliyor musunuz? Kapkaranlık bir dünyada yaşarken her tarafı pırıl pırıl olan yeni bir dünyaya göç edersiniz. Sizden çevrenize sadece mutluluk yayılır. O zaman söylersiniz bunu. Her şey çok mu güzel, yoksa bana da, bana mı öyle geliyor? Size nasıl geliyor sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Beni dinlerken sıkılıyor musunuz? Aranızda biz konuşuyoruz diye huzursuz olanlar var mı? İşte o kardeşlerime sesleniyorum. Sizler daha güzele ulaşabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'ı tanımak isterseniz biz varız. Allah'a ulaşmayı dilerseniz biz varız. Ve size mutluluğu vaat ediyoruz. Mutlu olmamanız mümkün değil. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Öyleyse kim bize düşmansa bilsin ki biz ona düşman değiliz. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşamalısınız ki düşmanlarınız olsa bile
Sadece onlar size düşman olmalı. Siz onlara düşman olmamayı başarmalısınız. Düşmanımız yoksa bir harp söz konusu olursa nasıl harp edeceğiz mi diyorsunuz? Harp başka şey sevgili kardeşlerim. O Allah'ın emri. Kıtal diyor, hoşunuza gitse de gitmese de Bakara 216'da üzerinize yazıldı diyor. Eğer düşmanlar sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyorlarsa, eğer düşmanlar sizi öldürmek istiyorlarsa, size tecavüz etmek istiyorlarsa, Allah-u Teala'nın emri var. Onlarla savaş vereceksiniz diyor. Onlar sizi nasıl öldürüyorlarsa, siz de onları öldüreceksiniz diyor. Orada farklı bir dizayn var. Siz saldırmayacaksınız. Onlar saldıracak. O zaman sizin üzerinize hak olacak onları öldürmek. Ve buna mecbur olacaksınız. Eğer öldürmezseniz o noktada öldürüleceksiniz. İşte Allah-u Teala'nın emrettiği savaşlar Kur'an'da, Allah'ın emrettiği kıtal emri bu standartlardadır. Ya sizi yurdunuzdan çıkarmak üzere saldıracaklardır, bir, ya sizi öldürmek üzere saldıracaklardır, size kasıt vardır. Allah'ın düşmanları Allah'ın dostlarına saldırdıklarında Allah'ın dostlarının beraberinde Allah vardır. Ve galip gelecek olan onlardır. Allah'ın yardımının nereden, nasıl geleceğini kimse bilemez. Ama Allah'ın dostları mutlaka yardım alırlar. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Aynen şöyle diyor. Yerlerin ve göklerin orduları Allah'ındır. Bir gün Allah Teala size göklerin ordularını gösterecek. Her savaşta aranızdan kim ölürse onu gören ötekilerden kalp gözü açık olanlar iki kişi olduğunu görecekler ölenin. Birisi sırt üstü uzanmış yatıyor, şehit olmuş. Ama diğeri oradan kalkıyor ve göklerin ordusuna karışıyor. Siz şehitleri ölenler zannedersiniz diyor Allah Teala. Oysa ki onlar ölmezler diyor. Biz onları canlı tutarız ve rızıklandırırız diyor. Sevgili kardeşlerim, birçok insana korkunç görünen, çirkin görünen ölüm olayını hiç yaşadınız mı? Yaşasaydınız hiç de öyle olmadığını görecektiniz. Kim tayin mekanı yaşadıysa, aşağıda yatanın, aşağıda seccade üzerinde oturanın kendisi olduğunu ilk gördüğü zaman olay şekillenir. Ölüm artık onun için bir korku vasıtası değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki o bize hayat vermiş. Hayatı sadece biz veririz diyor Allah-u Teala. Hayatı Allah'tan başka hiçbir varlık veremez. Ne ruh ne başka bir şey insana hayat vermek yetkisinin sahibi değildir. Hayatı veren sadece Allah'tır. Bu canlı olmakla cansız olmak arasındaki
farktır. Hayat kendi kendine karar verme yetkisi ve yeteneği. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür edelim ki bizleri insan olarak yaratmış, kainattaki en üstün mahluklar olarak. Diyor ki ve sahhare lekum ma fi semavati ve ma fil ardı cemian minhu. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Hasretti diyor, sihretti diyor. Bütün göklerde yarattığı her şeyi, bütün arzlarda yarattığı her şeyi. Sadece bizim dünyamızın bir arz olduğunu düşünmeyin. 27 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bizim dünyamızın dışında da insanların hayatının var olduğunu söylüyor. Hep var olmakta da devam edecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın size verdiği en güzel haslet sevmektir. Etrafınızdaki insanları sevin. Onlar sizlerden sevgi beklerler. Ve siz onlara sevgiyi ulaştırdığınız zaman bu verdiğiniz şey karşılıksız kalmaz. Etrafınızdaki her insan bir aynanızdır sizin. Onlara sevgi ulaştırdığınız zaman onlardan size sevgi döner. Onlara mutluluk ulaştırdığınız zaman onlardan size mutluluk döner. Onlara kötü davrandığınız zaman onlardan size dönen şey de aynısıdır. Daha güzeli olabilir mi? Evet. Eğer bir kısım insanlar başkalarına kötü davrandıkları zaman onlardan kötü olmayan güzel bir davranış kendisine dönüyorsa, o bunu o şekle dönüştüren kişi mutlaka Allah'ın bir yakınıdır. Bir sevgilisidir, bir dostudur. Allah'ın evliyasıdır. Diyor ki Allah Teala, onlar ki Allah'a tabi oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat, yani kötülükle iyilik biri olur mu? Sen seyyiati, kötülüğü hasenatla, iyilikle söndür. Kötülüğe, seyyiate, iyilikle, hasenatla cevap vermek yetkisi herkese verilmez. Onlar, bunu yapabilenler, gerçekleştirebilenler, hazzün azimin sahibidir diyor Allah Teala. Öyleyse iki açıdan dikkatle etrafınızdaki kişilere bakın. Onlara mutluluk ulaştırmak birinci göreviniz. Onlardan gelecek olan yanlış davranışlardan negatif etkilenmemek, negatife pozitifle cevap vermek ikinci göreviniz. Siz asr-ı hidayetin sahabelerisiniz. Böyle davranmayı öğrenmelisiniz. Sizden hiç kimseye onları incitecek bir söz, bir davranış biçimi ulaşmamalıdır. İnsanların sizi
kendilerine bir yol gösterici olarak düşünmeleri, normal standartlarda mümkün değildir. Ama ne zaman Allah'ın boyasıyla iradeniz de boyanırsa, o noktadan sonra irşat makamının sahibi olursunuz. Allah'ın boyasıyla evvela ruhunuz boyanır. Sonra fizik vücudunuz, sonra nefsiniz, en sonra iradeniz. O zaman demin söylediğim ana kaidenin dışında bir insan olursunuz. Ne demiştim? İnsanlar sizin için aynıdır. Siz onlara iyi davranırsanız onlar da size iyi davranırlar. Siz onlara kötü davranırsanız onlar da size kötü davranırlar. Bunun ikinci cephesi öyle bir insan için artık yoktur. Sadece başkalarını mutlu edecek davranışlar sadır olur onlarda. İşte bu güzellikleri yaşar kişi. Her şeyin en güzelini, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman başkaları size kötü davransa da siz onlara iyi davranırsanız, hangi şartlar içinde olursa olsun sizden onlara sadece sevgi ulaşırsa, o zaman Allah'ın başkalarına örnek gösterdiği bir insan olursunuz. Allah'ın düşmanları Allah'ın dostlarını sevmezler. Bu şeytanın onlara tesiri sebebiyledir. Tamam. Ama Allah'ın dostları kendilerini sevmeyenleri de severler. Öyleyse arada çok büyük bir fark var sevgili kardeşlerim. O farkı hep yaşatın. Siz öyle bir insan olun ki başkaları size kötü davransalar da siz onlara iyi davranmayı başarmalısınız. O zaman bütün cepheleriyle güzel olan bir dünyada yaşarsınız. Hiçbir şey sizdeki güzelliklere negatif tesir edemez. Her zaman Allah'ı sizinle beraber hissedersiniz. Onunla birlikte yaşarsınız. Onun her yaptığınızdan her an haberdar olduğunu yaşayarak bilirsiniz. Her şey öyle güzel şekillenir ki o şekillenmede sahiplik edene, o şekillenmeyi oluşturana, Allah'a hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, o kadar çok şey vermiş ki bizlere Allah Teala. Sadece tek başına şu düşünme kabiliyeti bile Allah Teala'nın bir muhteşem ihsanı değil mi sevgili kardeşlerim? Zihninizin bütün fakülteleri, zeka, muhakeme, hafıza, bunların her biri ayrı bir özellik taşır. Hepsi de size ücretsiz olarak ve karşılıksız olarak verilmiştir. Allah Teala diyor, ben bu kulumu yarattım. Ona, onun mutlu olması için her şeyi verdim ve onu hanif fıtratıyla yarattım. Öyleyse ben onun sadece mutlu olmasını isterim diyor Allah Teala. Hem dünya saadeti onun olsun, hem de ahiret saadeti onun olsun diyor.
İşte bu mutlulukları yaşamak sevgili kardeşlerim hiç de zor değil. Zorlaştıran ve yaşayamamanızı temin eden siz değilsiniz, iblis. O her an sizinle beraberdir. Bir taraftan insan şeytanlar sizi negatif istikamette etkileyeceklerdir, etkilemeye çalışacaklardır. Bir taraftan şeytanlar, bir taraftan da cin şeytanlar. Allah'ın tağut adını verdiği kavramda hem insan şeytanlar var, hem cin şeytanlar var, hem de bizatihi şeytan olan şeytanlar var. Onlar sizden sadece bir tek şey isterler, sizin kendileri gibi mutsuz olmanızı. Onların arasında her zaman kavga vardır, gürültü vardır, hercümerç vardır. Hiçbir zaman sulh ve sükun üzere yaşayamazlar. Ve sizin de kendileri gibi olmanızı isterler. Sizi mutsuz etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Ama siz insansınız. Onların arasında en üstün olan mahluksunuz. Unutmayın, Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emretti. Meleklerden de, cinlerden de, şeytanlardan da üstün olan oydu. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a esmasını öğretti. Allah'ın her esması Adem Aleyhisselam üzerinde Allah'ın öğrettiği bir metotla tecelli ediyordu. Bu ilmi iblis de öğrenmişti. Ama Allah'ın esmalarının pozitif olanlarını hayatı boyunca hiç kullanmadı. Ve esmaların sırrını hala muhafaza ediyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle beraberdir. Size kendi düşüncelerinizi, kendi düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi yutturmayı çocukluktan itibaren sürdürür. Ve hayatınız boyunca ne kadar negatif, size derecat kaybettirecek olay vücuda getirdiyseniz, hepsinin arkasında mutlak olarak şeytan var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan. Hiç fark etmeden onun dizaynı içerisinde düşünmeye başlarsınız. Düşünce sisteminize hakim olmaya çalışır ve ne yazık ki bunu başarır. Onun sizinle beraber olduğunu hiç fark edemezsiniz. Ama şimdi söylediğime dikkat edin. Hep içinizde iki sesin birbirinden farklı şeyler söylediğini fark ettiniz mi? Birisi Allah'ın emirlerini yapmaya çağırır. İkincisi onları yapmaktan vazgeçirmeye çalışır. Birisi Allah'ın yasaklarını işlemenizi önlemeye çalışır. İkincisi özellikle sizi o yasakları işlemeye çağırır.
insanlar kulvara eşit şartlarla çıkmışlardır. Ama yani nefslerinde %100 afetlerle, ruhlarında da %100 hasletlerle yola çıkmışlardır. Eşitlik vardır. Ama iblis devreye girdiği zaman bu eşitlik bozulmaktadır. En kötüsü insanlar iblisi hiçbir zaman hissedemezler. Onun devreye girdiğini, sizi şaşırttığını, yoldan çıkardığını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işlettirdiğini kolay kolay anlayamazsınız. Ve size devamlı negatif faktörler işletir. Negatif davranış biçimleri sergilemenizi sağlar. Onun gayesi Allah'ın katında hep derecat kaybetmenizdir. Biz size o sesi tanıtacağız. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrini işlememenizi emrediyorsa, namazın vakti gelmesine rağmen içinizden bir ses, bu saatte kalkacaksın da ne olacak, tatlı uykunu bozma, buz gibi sularla ayaklarını yıkadığın zaman zaten hasta olursun, üstelik sabah namazının vakti öğle namazına kadar devam eder diyorsa, o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O iblis. Ve onu dinlediğiniz zaman her seferinde kaybedenlerden olursunuz. İnsanlar var olduğu sürece hepsiyle birlikte olan şeytanlar mutlaka vardır. Ve onları devamlı olarak kötülükleri işlemeye sevk etmek isterler. Aslında şeytanın sizlerin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratılmıştır. İblis de sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için bundan faydalanır. Nefsinizi kandırarak Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi, emirleri yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemenize çalışır. Gayreti hep bu iki istikamettedir. İkisinde de hedefi sizi Allah'tan soğutmaktır. Ve Allah'ın daha az sevdiği bir insan haline getirmektir. Sevgili kardeşlerim, ama şeytan aslında sağlam bir kılavuzdur. Dünyadaki en sağlam kılavuz. Neden? Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızı ister. Öyleyse onun söylediğinin tersini yaptığınız sürece en sağlam kılavuzla karşı karşıyasınız. Yolun en ince noktalarını bile size mutlaka göstermiş olur. O bunu sizi tuzağa düşürmek için yapar ama siz biliyorsanız Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ve içinizdeki ses ne zaman o emirleri çiğnemenizi, Allah'ın emrini yerine getirmemenizi istiyorsa, o zaman mutlaka onu yerine getirmelisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyorsa, işlemenizi istiyorsa, o zaman mutlaka işlememelisiniz. Daima onun size gösterdiği hedefin tersini gerçekleştireceksiniz. Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytan, sizse insansınız. Unutmayın, hepiniz Allah'ın şemsiyesi altındasınız. Allah'ın koruması altındasınız.
size verdiği aklı emrettiği istikamette kullanmayı başarabilirseniz, şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Ve bilin ki mutluluğunuzun temelinde zikir adlı bir ibadet vardır sevgili kardeşlerim. İblisle olan mücadelenizde ömrünüz boyunca iradenizi kullanacaksınız. Ama bazılarınız ömrünüz boyunca kullanmayacaksınız. İradenizi Allah'a niçin teslim ediyorsunuz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İradenizin görevi kalmadığı için. Ne zaman iradenizin görevi kalmaz? Kalmaz. İradenizi kime karşı kullandığınızı düşünün. Neye karşı kullandığınızı düşünün. Nefsinizin afetlerine karşı kullanıyorsunuz. Ya daimi zikre ulaştıysanız, onlar artık kalmamışsa, o zaman iradenizin mücadele edeceği bir düşman kuvvet artık karşısında mevcut değildir. Sizi iradeniz artık nefsin afetlerinden korumak mecburiyetinde değildir. Çünkü daimi zikirle onlar yok olmuşlardır. İradenin Allah'a hemen teslim edilmemesinin, edilememesinin arkasında 12 kademelik bir nefs kalbinin müzeyyen olması olayı vardır. Allah Teala iradenizi teslim almadan evvel sizi 12 kademe daha olgunlaştırır. 12 mertebe daha olgunlaştırır. İradenizi kullanma ihtimali tamamen sıfırlanmıştır. O zaman iradenizi, size artık bir faydası olmayacak olan iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Savaşacağı düşmanlar artık bir daha var olmamak üzere sizin için yok olmuşlardır. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutlu mu olmak istiyorsunuz? İç dünyanızda mutlu olacaksınız, dış dünyanızda mutlu olacaksınız, Allah ile ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde, yani yasaklar cephesinde. Kesintisiz bir mutluluk, kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İşte o zaman göreceksiniz ki her şey zannettiğinizden çok daha güzel dizayn edilmiş. Nasıl olmuş da daha evvelki devrelerde bu güzellikleri görememişim diyeceksiniz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine sadece sizin mutluluğunuza dönük ki, her şey öylesine ona göre yaratılmış ki, ona sadece bu açıdan baktığınız zaman bile hayran olmamanız mümkün değildir. O sizi yaratandır, sahibinizdir. Hamdolsun ki sevgili kardeşlerim, sahipsiz değiliz. O bizim sahibimiz. Bu güzellikler içinde bir dünya yaşamak istemez misiniz? O zaman sırat-ı müstakimin üzerinde olun. Allah Teala Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde diyor ki ve bi ahdillahi evfu hâzâ sırat-ı mustakîm fettebiûhû. Allah'ın ahdini
Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etme konusundaki hedeflerinizi mutlaka ifa edin, yerine getirin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ruhunuzun sırat-ı müstakimidir. Fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimidir. Nefsinizin sırat-ı müstakimidir. İradenizin sırat-ı müstakimidir. O sırat-ı müstakimin üzerinde olun diyor Allah Teala. Sakın onun dışındaki fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki 72 fırka, onlardan hangisine tabi olursanız sizi mutlaka Allah'ın yolundan saptırır, tefrikaya düşürür diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala hepinizin sırat-ı müstakim üzerinde olmanızı istiyor. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi, veçinizin, nefsinizin, iradenizin sırat-ı müstakimi, tek bir hedef, mutluluk, arkanızda Allah var. Sevgili kardeşlerim, bu söylediklerimi parça parça anlayacaksınız. Hayatınıza adım adım tatbik edeceksiniz. Şeytan onları tatbik etmemeniz için her şeyi yapmaya hazırdır. Ama onu, o şeytan olmasına rağmen korkunç, zeki, akıllı bir mahluk. O şeytanca şeytan olmasına rağmen siz yeneceksiniz. Çünkü Allah sizinle beraber. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Ciao a te.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bizleri birlikte kıldı. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Allah için bir arada olmak. Allah ile birlikte olmak. Allah için konuşmak. İnsanları mutlu etmek istikametinde yol almak. Sevgili kardeşlerim, kim mutlu olmak istiyorsa bilsin ki bunun sadece bir tek yolu var. Bir insanın mutlu olabilmesi başkalarını mutlu etmesinden geçer. Başkalarına, etrafınızdakilere ne kadar mutluluk veriyorsunuz? İşte o kadar mutlu olursunuz. Kim başkalarını mutsuz etmek pahasına kendisinin mutlu olabileceğini zannediyorsa o hava alır sadece. Hiç kimse başka insanları mutsuz ederek kendisi mutlu olamaz. Bu Allah'ın temel kanununa aykırıdır. Aynaya baktığınız zaman sadece kendinizi görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, işte bir insanın mutlu olabilmesinin en kolay, en güzel, en kestirme, en garantili yolu başkalarına mutluluk ulaştırmaktır. Bunu hangi ölçüde başarıyorsanız o kadar mutlu olursunuz. Açık ve kesin bir şekilde görünüyor ki biz insanların mutluluğu başkalarını mutlu kılmaktan geçiyor. O zaman Allah Teala'nın ne kadar güzel bir yol izlediğini görmenin huzurunu yaşıyoruz. Kim başka insanlara mutluluk ulaştırıyorsa o mutludur. Eğer herkes başka insanları mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olursa bunun hedefi kendi mutluluğu olabilir. Bunda hiçbir sakınca yok. Kim kendisini mutlu etmek için başka insanları mutlu etmek hedefini kendisine esas ittihaz etmişse, işte o kişi etrafı için bir huzur kaynağıdır. Bir mutluluk kapısıdır. O bilir ki başkalarına ne kadar mutluluk ulaştırabilirse kendisi de o kadar mutlu olur. Öyleyse etrafında iki kişi varsa iki kişiye mutluluk ulaştırdığı bir seviyeyi düşünelim. Bir de etrafında 20 kişi varsa 20 kişiye mutluluk ulaştırdığı bir seviyeyi düşünelim. İkinci grup, yani 20 kişiye mutluluk ulaştırabilen bir insan için ötekinin 10 katı mutlu olmak söz konusudur. Allah Teala'nın terazisi şaşmaz. İster ki herkes mutlu olsun. Kim başka insanları mutlu etmek için hayatını harcarsa, kendisini başkalarının mutluluğuna adarsa, hedefi başka insanları mutlu etmek olursa, o başka insanların her birinden çok daha fazla mutlu olacaktır. Hedef mi? Hedef başka insanları mutlu etmek. Ama bunun mükafatı Allah Teala tarafından çok üst seviyede bir cömertlikle ödeniyor. İki kişiye mutluluk veren bir kişinin yaşadığı mutlulukla 20 kişiye mutluluk veren birisinin yaşadığı mutluluk aynı değildir. İkincisi birincinin 10 katı daha mutludur. Kimi mutlu etmişse onun yaşadığı mutluluğun aynını Allah ona da yaşatır. Öyleyse bütün yollar Roma'ya çıkar diyordu. Vaktiyle bir Romalı. Julius Caesar. Sevgili kardeşlerim, kim ne derse desin. Ama önemli olan o. Allah ne söylüyor? Allah Teala diyor ki, kulağınıza söyleyeyim. Allah Teala diyor ki, başkalarını mutlu edin. Her birini ne kadar mutlu ederseniz, siz de aynı mutluluğu yaşarsınız diyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse kapılar ardına kadar açık değil mi? A'ya mutluluk verdiniz, A kadar siz de mutlu oldunuz. B'ye de onu mutlu etmek istikametinde bir gayretle ulaştınız, onu da mutlu ettiniz. A artı B'ye kadar mutlu oldunuz. C'ye ulaştınız, onu da mutlu ettiniz. A artı B artı C oldu mutluluğunuz. Öyleyse hudutsuz bir mutluluk anahtarı. Önünüzde, gözünüzün önünde. Peki, buraya kadar çok iyi de insanlara baktığımız zaman onlar mutsuz. İşte Allah'ın bu muhteşem dizaynını bilmedikleri için huzursuzlar. Kendilerini mutlu edecek en sağlam anahtarın başkalarını mutlu etmek olduğunu bilmiyorlar. Ah sevgili kardeşlerim. Onları bunları öğretmek için her şeyimi verirdim. Yaşamak Allah Teala'nın dizaynı içerisinde çok güzel bir şey. Ama o güzelliği güzel yapan şey başkalarına verebileceğiniz mutluluk seviyesidir. İşte hepiniz için bütün kapılar ardına kadar açık. O kapılardan girin. A, B, C, D, E etrafınızdaki herkes mutlu edilmeye layıktır. Onlar yanlışlıklar yapıyorlarmış. Bu sizin probleminiz değil. Bu onların problemi. Bu sizinle onlar arasındaki bir problem değil. Bu onlarla Allah arasındaki bir problem. Siz başkalarını mutlu etmek istikametinde hangi seviyede bir gayretin sahibiyseniz o seviyede siz mutlu olursunuz. İşte madalyonun bu yüzü başkalarını mutlu ederek mutlu olmak. İşte Allah'ın temel kanunu. İstiyor ki herkes başka insanları mutlu etmek konusunda elinden gelen bütün gayreti göstersin. Bunun neticelerini en fazla kendisi yaşayacaktır. Başkalarına çünkü ulaştırdığı her mutluluk seviyesinde o kişiye mutluluk verdiği zaman onun kadar bu kişiye A diyelim, B'ye mutluluk verdiği zaman B kadar, C'ye mutluluk ulaştırdığı zaman C kadar bunların hepsinin başarılı olduğunu kabul ediyoruz. Bu kişi mutlu olacaktır. Öyleyse görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Önünüzde apaçık bir dünya var. Herkes sizin kendisine ulaştırabileceğiniz mutluluğu size yaşatmak için birer vasıtadır. Onların hepsini bu istikamette kullandığınız zaman ne olur? Hepsi mutlu olurlar. Çünkü onları mutlu etmeniz gerekiyor ki siz mutlu olabilirsiniz. Bunun manası ne? Son derece açık. Herkesi mutlu etmek istikametinde bütün gayretinizde çaba sarf etmek mecburiyetindesiniz. Bunu gerçekleştirirsiniz ya da gerçekleştirmezsiniz. Ama gerçekleştirirseniz başkalarını mutlu etmenin mükafatını siz alacaksınız. Siz mutlu olacaksınız. Herkese verdiğiniz mutluluk kadar. Öyleyse siz bir kişisiniz. 10 kişiyi mutlu etmişsiniz. Onların her birine verdiğiniz mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız. Bütün kapılar ardına kadar açık. İşte sevgili kardeşlerim, hani gelecekte bir dünya sulhu oluşacak ya, hani bunun mihmandarı biz olacağız, bütün ufukları açacağız insanlara. Hadi diyeceğiz, bu kapı Allah'ın kapısıdır. Buradan geçin. Bu kapı başkalarına sadece iyilik yapmak isteyenlerin, başkalarını mutlu etmek isteyenlerin kapısıdır. Onlar için mutsuzluk yoktur. Onlar mutluluğu yaşayacaklardır. Bütün boyutlarda. Sevgili kardeşlerim, işte buradan öyle görünüyor. Çok güzel görünüyor. Herkesin mutlu olabileceği bir dünya düşünün. Neyle sağlanabilir bu? Son derece basit bir taktik. Son derece basit bir teknik. Sadece etrafınızdaki insanları mutlu etmek için yaşayacaksınız. Onların her birine verdiğiniz mutluluğun etrafınızda 10 kişi varsa 10 kişinin 10 katını siz yaşayacaksınız. 20 kişiye mutluluk verdiyseniz 20 katını yaşayacaksınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şeyi Allah Teala bizlerin eline teslim etmemiş mi? İpler bizde. Kendi mutluluğumuzu vücuda getirmek istiyorsak son derece kolay. Başkalarını da mutlu edeceğiz. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Ama denediğiniz zaman huzurunuzdan bir parça bize de ayırın. Biz de duymak istiyoruz sizden gelecek olan Allah razı olsun ifadesini. Sevgili kardeşlerim, kime ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz, Allah Teala da size o kadar mutluluk hediye eder. Bu onun mutlak mükafatıdır. Vazgeçilmez mükafatıdır. Ne kadar ekmek? O kadar küfte. Kime ne kadar mutluluk veriyorsunuz? O kadar mutluluğu siz yaşarsınız. Ama siz bir kişisiniz, etrafınızda bir kişi yok ki, birçok kişi var. Her birini mutlu kılarsanız ne kaybedersiniz? Her birini mutlu kılarsanız çok şey kazanırsınız. Onların hepsinin toplamı kadar siz mutlu olursunuz. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bütün kapılar mutluluğa açılıyor. Allah Teala sizi insan olarak yaratmış. O kadar çok seviyor ki size ruhundan üfürmüş. Allah'ın ruhunu

Ermiş, evliya demek zaten. Kim eğer veli ise, evliya kelimesinin tekili veli kelimesidir. O mutludur. Hayattayken Allah'ın temel emrini gerçekleştirmek şerefine eren biridir. Son derece basit ve kolay bir emir. Ruhunuzu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak. Ne olur ulaştırırsanız, ulaştırırsanız Allah'ın size verdiği temel emri gerçekleştirmiş olursunuz. Allah Teala açıkça ruha sesleniyor. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Hepsi aynı manayı ifade ediyor. Bu dünya hayatını yaşarken ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştır diyor Allah Teala. Eğer bunu teslim kelimesiyle ifade edersek bundan sonraki safhaları da muhtevasını alan daha çumurlu bir kavramı kullanmış olacağız. Çünkü ruhun teslimi size dünya mutluluğunun yarısını sağlar. Ama Allah Teala şu fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmenizi istiyor. Ederseniz ne olur? Mutluluğunuzu %80'lere çıkartırsınız. Nefsinizi de teslim edin diyorsa Allah Teala %100'lere çıkartırsınız. Mutluluğun doruklarında yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak varken, huzur içinde bir dünya hayatı yaşamak varken neden mutsuzluk? Neden huzursuzluk? Neden etrafınızdakilere mutluluk verememenin verdiği mutsuzluğu yaşamak? Halbuki biz insanlar diğerlerini mutlu etmek istikametinde bırakınız bunu gerçekleştirebilmeyi, bir gayret sarf ettiğimiz zaman bile Allah Teala bize mutluluğu yaşatır. Başaramadığımızı düşünelim, gene mutlu kılar bizi. Çünkü niyetimiz halistir. Biz bir başkasını mutlu etmeye çalışmışızdır. Mükafatı Allah'a aittir. O kişiyi mutlu etmek konusunda bütün çabalarımız boşa gitti. Başaramadık diyelim. Tamam. Ama sevgili kardeşlerim, o çabayı gösterdiniz ya. O kişiyi mutlu etmek istikametinde size düşen her şeyi yaptınız. Allah'ın size verdiği bütün vasıtaları kullandınız. Ama o kişi gene de mutlu olmadı. Siz bu konuda harcadığınız emeğin karşılığını Allah-u Teala'dan mutluluk mükafatı olarak mutlaka alırsınız. Allah-u Teala mutlaka kişiye yaptığının bedelini öder. İşte insanların asli unsurlarını bir türlü yerlerine oturtamadığı unsur budur. Kime ne yaparsanız size geri döner. Öyleyse bunun ortaya koyduğu gerçek ne? Başkalarına mutluluk verelim. Allah Teala da bizi mutlu kılsın.

Bu bir otomatik sistemdir sevgili kardeşlerim. Kime, hangi ölçüde mutluluk verebilirseniz, aynı ölçüde mutluluğu siz de yaşarsınız. Allah Teala'nın size verdiği mutluluk, huzur, başkalarına verdiğiniz mutluluğun seviyesiyle her zaman paralel yürür. Öyleyse kendinizi mutlu etmek mi istiyorsunuz? Bunun adı mutlu olmak. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? İlacı sizde. Başkalarını mutlu edeceksiniz. Onlara verdiğiniz, onlara yaşattığınız mutluluğun aynını mutlak olarak siz de yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, o zaman aynı şarkıları söylemeye başlarız. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Her şey aslında çok güzel. Onları çirkin yapan biz insanlarız. Başkalarına yaptığımız her yanlış ve kötü davranış, onların huzursuzluklarına sebebiyet vermez sadece. Bizi de tedirgin eder. Kim bir başkasına onu huzursuz eden bir davranışta bulunmuşsa, o kişi bundan sadece huzursuzluk duyar. İşte şeytanın insanları mutsuz etmek konusundaki silahı budur. A, B'ye karşı kötü bir davranışta bulunmuşsa, B bundan mutsuz olacaktır. Huzursuzluk duyacaktır. Ama A da B'ye o huzursuzluğu yaşattığı için Allah Teala tarafından huzursuz edilecektir. Her hesap anında mutlaka ödenir sevgili kardeşlerim. Kişi her olayın sonunda derecat kaybeder veya kazanır. Huzursuzluk veren derecat kaybeder ama huzursuzluğu yüklenen, başka birinin kendisine haksız bir davranışı sebebiyle huzursuz olan kişi, bunun karşılığını derecat olarak Allah-u Teala'dan mutlaka alır. Yani her şey en güzel standartlarda Allah-u Teala tarafından öyle bir dizayn edilmiş ki, her şey dört başı mamur bir güzelliğin ayrı bir temsilcisi. Sevgili kardeşlerim, güzellik isteyen, mutluluk isteyen, onun gereklerini yerine getirdiği takdirde mutlaka bu hedefine ulaşır. Her zaman etrafınızda birkaç kişi vardır. Her zaman birkaç kişiye değil, 10 kişiye, 20 kişiye ulaşabilirsiniz. Her gün böyle bir şey yapabilirsiniz. Her birine vereceğiniz birer damlalık mutluluklar size onların her birinin kazandığı bir derece mutluluğun yanında size 20 derece mutluluk verir. Onların toplamına, hepsine o mutluluğu ulaştırmak üzere bir gayetin sahibi olmanız Allah için sizin mutlu olmanızın mutlak sonucunu oluşturma hedefi, mutlak standartlarda yerini alır. Kim başkalarına mutluluk vermek istiyorsa, hangi ölçüde bunu başarabilirse değil, onu başarmak için ne kadar gayret sarf ettiyse, onun karşılığını alır Allah-u Teala'dan. Başarır ya da başaramaz.
Ama Allah Teala burada o kişinin niyetine bakar. Niyet ne? Başkasına yaptığınız her davranış eğer sizin cephenizden sadece bir tek hedef tayin edilerek yapılmışsa, sizin gayeniz sadece karşınızdaki kişiyi mutlu etmek, ona huzur vermekse, o zaman siz bunun mükafatını Allah-u Teala'dan mutlak olarak alırsınız. Sözüme dikkat edin sevgili kardeşlerim. Ona mutluluk vermeyi başarabilseniz de, başaramasanız da alırsınız. Dikkat edin. Allah için niyetler amelden üstündür. Kim hangi niyetle neyi yapmış? İşte Allah için önemli olan budur. Allah o niyetin halis olmasına bakar. Kim bir başkasına mutluluk vermek üzere, onu huzurlu kılmak üzere, onu mutlu etmek üzere herhangi bir olayı vücuda getirmişse, onun maksadı diğerine mutluluk vermek olduğu cihetle Allah onu mutlak olarak mutlu edecektir. Belki mutluluk gerçekleşemezse daha az bir mutluluğu yaşayacaktır karşısındakine mutluluk vermek isteyen kişi. Ama mutlaka mutlu olacaktır. Yaptığı o güzel davranış sebebiyle huzur duyacaktır. İşte Allah Teala sadece bu kadar bir olay için bile, yani başarıya ulaşamamış bir mutluluk talebi, kişi elinden geleni yapmış, karşısındakini mutlu etmek istemiş ama başaramamış. Karşısındaki mutlu olmamış. Ama mutlu etmek isteyen kişi mutlaka mutlu olur. Onu mutlu eden kendisi değildir. Onu mutlu eden onun gayretinin mukabilinde Allah-u Teala'nın verdiği mutluluk garantisidir. Kim başkasını mutlu etmek için kalbi bir taleple harekete geçmişse, başaramasa da Allah Teala onu mutlu eder. Başarsa da mutlu eder. Başardığı zaman daha büyük bir mutluluğu yaşar. Başaramasa bile mutluluğu yaşar. Aynı seviyede bir mutluluk olmaz ama mutluluktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman etrafınızda insanlar yok mu? Her zaman var. Ne kaybedersiniz ki? Hepsine en güzel davranışlarda bulunsanız, onları mutlu etmeye çalışsanız. Sevgili kardeşlerim, sizi sevmeyenleri de sevmeye çalışsanız. Herkes Allah'ın emrinde değildir ki sevgili kardeşlerim. İnsanların büyük kısmı şeytanın emrinde. Kim nefsinin afetlerine hangi olayda tabi olmuşsa o kişi o olayda şeytanın emrindedir. Öyleyse başkaları böyle olduğu zaman, nefslerindeki afetler açısından harekete geçtikleri zaman, o zaman onlar günaha gireceklerdir. O zaman onlar mutsuz olacaklardır. Mutsuzlukların arkasında mutlak olarak şeytan vardır. Bir insana yanlışlıkları işlemekteki, hatta işletmekteki en büyük rehber o
Şeytan adı verilen mahluktur. İblis. Sevgili kardeşlerim, herkesin etrafında mutlaka şeytanlar vardır. Hepsi bütün gayretleriyle sizleri tuzağa düşürmeye çalışırlar. Bir başkasına yanlış bir davranışta bulunmanızı isterler. Bunu gerçekleştirmeye çalışırlar. Sizi mutsuz edecek davranışlarda bulunmanızı gerçekleştirmeye çalışırlar. Onlar şeytanla işbirliği halinde olan, yani iblisle işbirliği halinde olan şeytanlardır. Herkesin etrafında şeytanlar mutlaka vardır. Onun için davranışlarınızı Allah'ın o en güzel dizaynına göre gerçekleştirin sevgili kardeşlerim. Hepiniz için bütün güzellikler Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiştir. Allah-u Teala herkesin mutlu olmasını ister. Onun için Allah'a ulaşmayı dilemeniz Allah-u Teala tarafından emrolunmuştur. Mürşide tabiyet emrolunmuştur. Ruhunuzu bu dünya üzerinde yaşarken Allah'ın kendisine ulaştırması emrolunmuştur. Ve sizin bir tek dileğiniz, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demeniz, kalpten bir talepse bu konu için yeterlidir. Allah sizi mutlaka mürşidinize ulaştırır. Mutlaka tabiyetinizi sağlar. Mutlaka ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Ve 7-8 aylık bir ömrü varsa kişinin, mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın bütün insanlara ayırt etmeksizin nimetidir, ihsanıdır. İnsanlar sadece bir tek dileğin sahibi olsunlar. Ya Rabbi, ben de ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur, benim de ruhumu sana ulaştır. İşte böyle bir talebi yapan kişinin ruhu o kişi tarafından değil, Allah tarafından kendisine ulaştırılır. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır ve o kişiyi yapmış gibi onu mükafatlandırır. O kişiye mürşit sevgisini veren Allah'tır. Tabiyetini gerçekleştiren Allah'tır. Tabi olduğu anda ruhunu vücudundan ayıran Allah'tır. Allah'a doğru yola çıkan kafileye onu da katan Allah'tır. Ve kişi normal standartlarda görevlerine devam ettiği sürece hiçbir problem olmaksızın o kişi ruhunu mutlaka Allah'ın kendisine ulaştırmasıyla son bulacak olan bir yolculuğa çıkar. Ruhunu Allah kendisine ulaştırır ve de Allah o kişiyi sanki ruhunu o kişi Allah'a ulaştırmış gibi onu mükafatlandırır. İşte insan olarak yaratılan siz kardeşlerim Allah tarafından bu kadar çok seviliyorsunuz. Allah hepinizi çok ama çok seviyor. Hadi gelin eski günlerimize geri dönelim. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz o ilk günlere, o büyük mutluluğu tekrar yaşayalım. Ve
O büyük mutluluğu ilk defa yaşayacak olanlara da hep kılavuz olalım, örnek olalım. Mutluluğumuz onların da mutluluk hayatına girmeleri için bir örnek teşkil etsin. Sevgili kardeşlerim, böyle bir mimarinin yapısının temelinde sevgi vardır. Sevgi Allah'ın en büyük nimetidir. Seviniz. Sizden nefret edenleri de seviniz. Bir şey kaybetmezsiniz. Ama çok şey kazanırsınız. Onlar sevmeyenler hep kaybedeceklerdir. Sevgisiz bir hayat, mutsuzluğun ta kendisini ifade eder. Mutluluğun temelinde sevgi yatar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, insanlar bu kadar güzel olan bir dünyada dünyayı çekilmez, sıkıntılı bir dünya olarak yaşıyorlarsa, bu başka birine ait olan bir hata değildir. Bu hata onlarındır. Kendilerine düşeni yapamadıkları için bir tek dileği, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bunu gerçekleştirseler, onlar yapmayacaklar. Allah onların ruhunu kendisine ulaştıracak ve onlara onlar ulaştırmış gibi mükafat verecek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi ama hepinizi o kadar çok seviyor ki, siz bir insansınız. İnsan olarak yaratıldınız. Allah'ın sevgisine layıksınız. Sizi o kadar çok seviyor ki mutlu olmanızı istiyor. İşte bunun mutluluğu, Allah-u Teala tarafından size ödenecek olan mutluluk. Bütün insanların bir tek dileğine bakar. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Hepsi bu kadar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Kalbimizde sizler varsınız. Kalbimiz hep sizlerle dolu, dop dolu. Hepinize sonsuz mutluluklar diliyoruz. Her şeyin en güzeli sizlerin olsun diyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Çok ama çok.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere böyle hitap etmek bile bir büyük zevk. Can dostlarım, gönül dostlarım. Biz gönlümüzce birbirimize dostuz. Gönlümüzden dostuz. O gönül ki, o kalp ki Allah'ın her zaman baktığı ve gördüğü yerdir. Hep kalbinize bakar. Acaba kalbinizde bir gün Allah'a ulaşma talebi var olacak mı diye. Olduğu takdirde ne olur? Olduğu takdirde o sizi cennetlerinden cennetlere koyar. Dünya saadetinde size ihsan eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a dikkatle bakın. O sizin sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Mutlu olmanızın ötesinde hiçbir talebi yoktur sizden. Ya öyle mi diyecek şimdi bir kısım insanlar? Allah Teala bize namazı farz kılmamış mı? Orucu farz kılmamış mı? Zekatı farz kılmamış mı? İslam'ın 5 tane şartını farz kılmamış mı? Kılmış. Kılmışsa hani bizden başka bir şey istemiyordu? İstemiyor. Burasını anlayamadık diyecekler tabii. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın size verdiği bu namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak görevleri var ya, onları siz sevmeyeceksiniz. Sevmek mecburiyetinde değilsiniz. Yapmak mecburiyetinde değilsiniz. Allah size öyle bir sevdirecek ki onları siz yapmak isteyeceksiniz. Siz onlarda doyulmaz zevkler yaşayacaksınız. O zaman Allah-u Teala'nın size bunları zorla kabul ettirmediğini, anladığınız tarzda üzerinize farz kılmadığını, onları siz yapmak isteyeceğiniz için sizin derecat kazanmanızın bir sebebi olsun da o namaz kılma, o zikir yapma mutluluğunu kullarım yaşasınlar diye Allah-u Teala üzerinize farz kılmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sözüme son derece de dikkat edin bu noktada. Sizin üzülebileceğiniz hiçbir şeyi istemez. Sadece sizi mutlu kılacak olan şeyleri vücuda getirmenizi ister. Ama buna karşılık iblis devamlı sizin mutsuz olmanız konusunda bir faaliyetin sahibidir. Öyleyse Allah-u Teala sizden ne ister? Sadece mutlu olmanızı. Unutmayın, Kur'an-ı Kerim bir saadet, bir mutluluk davetiyesidir. Bütün insanlığa ve size de. Hani şu anda acaba bu dünyada benden daha mutsuz, benden daha huzursuz, benden daha sıkıntılı bir insan var mı diye düşünen size de. Etrafındaki insanlar zarara uğramış olan, bir çözüm yolunun olmadığını zanneden, herkesin kendisine düşman olduğu kanısında olan, dünyanın en mutsuz insanı olduğunu düşünen size de, size de Allah Teala sadece mutlu olmanız için Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Ama siz gözlerinizi Allah'a değil, kalbinizi Allah'a değil, dünya işlerinin sadece sizi üzen kesimlerine çevirdiniz. Onlarla meşgul şu anda kafanız. Komşularınız size neden kötü davranıyor? Onunla meşgul. Etrafınızdaki insanlar neden rahatsız, hasta? Onunla meşgul. Neden anlaşmazlıklar vücuda getiriyor o insanlar sizinle? Onunla meşgul. Sevgili kardeşlerim, yaşamak bir hünerdir. Sadece Allah'a sığınanlar, çözümleri Allah'tan gece gündüz Allah'a yalvararak dileyenler elde eder. Dünyadaki şartlar ne olursa olsun, onlar hep mutludurlar. Şimdi size soruyorum, hanginiz dayanabilir? 3 yıl süreyle yiyeceğini ölmeyecek kadar alabilme sıkıntısına, asr-ı saadeti yaşayan sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaşadılar. 3 yıl muhasaraya tabi kılındılar. Karınlarına taş bastılar. Ama dayandılar. Şikayet etmediler. Allah'a güvendiler. Ne oldu? Mekke'yi yeniden onlar fethetti. Onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Onlar dünya saadetinin sahibi oldular. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, şu dünyada başka insanlar da yaşıyor. Herkes sizin standartlarınızda yaşamıyor. Bir kısmı şeytanla işbirliği halinde, bir kısmı Allah ile hiç ilişkisi olmayan insanlar, bir kısmının kalbi sadece insanlara kötülük yapmak için çalışıyor. Olabilir. Ama onlar ne yaparlarsa yapsınlar, Allah sizinleyse, siz bunun farkındaysanız, onlar size bir zarar veremezler. Bakınız ne diyor Allah Teala Maide Suresi'nin 105. ayet-i kerimesinde. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedürrüküm men dalle izate deytüm sümme mercüküm cemiyan. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefsleriniz üzerinizedir. Nefslerinizin sorumluluğu, nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefs tezkiyesine başlayarak hidayet üzere olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah Teala. Her olayı hiç üzüntü duymadan da geçirmek mümkündür. Allah sizinle beraberse, Allah'ın sizinle beraber olduğuna inanıyor ve ona güveniyorsanız, başkalarının sonsuz üzüntülere duçar olacağı olaylar sizi etkileyemez. Siz Allah'ı dost etmişseniz, olaylar sizin üzerinizde bir tesir vücuda getiremez. Takva elbisesi giymiş olacaksınız. Bir zırh kuşanmış olacaksınız. Öyleyse insanlar bana düşman oldu.
0: Bu insanların yaptığı düşmanlıklar beni çok mutsuz ediyor. Ailemin fertleri başka başka hastalıklardan, hepsi hasta. Dünya geçiminde sıkıntı çekiyorum. Etrafımdaki komşular beni hiç sevmiyorlar. Her an etrafımda sıkıntı yaratan insanlar mevcut. Ben mutsuz olmayayım da kim mutsuz olsun? Böyle mi diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Yanılıyorsunuz. Allah var. Ve biz varız. Unutmayın, ona ne kadar güvenirseniz o sizi o kadar iyi şartların içine alır. Ona güvenmek asıldır. Ya güvenirsiniz ya da güvenmezsiniz. Eğer güvenmezseniz hayatı boyunca hep hayatından şikayet eden, devamlı huzursuzlukların içinde yaşayan bir insan olursunuz. Siz tasavvufu yaşayamazsınız. Ya Allah'a güveneceksiniz. Hangi sıkıntı gelirse gelsin, onu göğüslemeye her zaman hazır olacaksınız. Hanginiz onların çektiği sıkıntıyı çekebilir? 3 sene boyunca lüzumlu, yeterli gıdayı hiçbir zaman alamamak, aç kalmak. Öyleyse neden o devre asr-ı saadet diyoruz? Bu insanlar aç kalmışlar ama mutluydular. Siz aç değilsiniz. Ama şikayet ediyorsunuz. Mutsuzsunuz. Hep hayatın sizi üzebilecek olan yanlarını iblis size gösteriyor. Allah ile olan ilişkiyi lazım gelen boyutta kuramıyorsunuz. Her zaman hayatın dikenleri olacaktır. Hayat bir dikensiz gül bahçesi değildir. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizinle olan ilişkilerine dikkat edin. O sadece mutlu olmanızı ister ve mutluluğun standartlarını size vermiş. Eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor Allah-u Teala. Eğer güveniyorsanız bilin ki diyor sizi yenecek yoktur. Eğer bana güveniyorsanız diyor ben sizi mutlu ederim. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de bana ulaştırmanızı mutlaka sağlarım diyor. Ve bunu siz yapmayacaksınız diyor. Ben yapacağım diyor. Size bana olan ibadetlerinizi sevdireceğim diyor Allah-u Teala. Ben sizlere bunu yapmadığınız bir şeyi, bana karşı yapmak istemediğiniz bir şeyi zorla yapın, bana ibadet edin demiyorum diyor Allah-u Teala. İbadetleri size ben sevdireceğim diyor. O zaman bunların sizin için bir yük olmadığını, bir zevk olduğunu yaşayacaksınız diyor. Sevgili kardeşlerim, yaşamanın sırlarına dikkatle bakın. Eğer iblis sizi etrafınızdaki negatif olaylara indekslemişse, odak noktanız onlarsa, insanların sizlere karşı yaptığı yanlış davranışlar, sizi üzecek davranışlarsa ve siz bunlardan etkileniyorsanız, siz tasavvufu hem bilmiyorsunuz hem yaşamıyorsunuz. İslam'ı yaşamıyorsunuz. Tasavvuf İslam'ın yaşanmasıdır. 14 asır geriye doğru dönüp İbretle onlara bakın. Hayatları savaşlarla geçti. Allah için şehit oldular. Şu kadarcık hayatlarının bir değeri yoktu onlar için. Allah'ın değeri vardı. Ve onlar mutluydular. Ölürken de mutluydular. Allah için şehit olurken de mutluydular. bu dünya nasıl bu kadar değer kazanıyor gözünüzdeki, her şey sizi mutsuz ediyor? Bu sohbet, bu mutsuzluk çukurundan sizi kurtarmak için yapılıyor. Ona güveniyor musunuz? Allah'a güveniyor musunuz? Eğer güvenseydiniz, bu mutsuzluk çukurunda olmazdınız. Biz sizinle beraberiz. Hangi şartların içinde olursanız olun. Allah sizinle beraberdir. Hiç bırakmaz sizi, siz onu bırakmadıkça. Ama siz ondan çözülmüşseniz, şu dünyanın sıkıntıları sizi Allah'a bakamayacak kadar kuşatmışsa, Allah'ı defterden silmişseniz, ona ibadet etmenin bir zevk olduğunu hiç yaşayamıyorsanız, o zaman yanlışlıklar içindesiniz. Ne zaman Allah'a yönelirseniz, dünya problemlerinin sizi yakalayamadığı, kıskıvrak sizi mutsuz edemediği bir yeni zemine oturacak geminiz, hayat geminiz. Allah'ın temel emri odur. Bana tevekkül edin diyor. Bana güvenin diyor Allah Teala. Eğer Allah'a güvenirseniz, o zaman sevgili kardeşlerim, o zaman huzursuz olmanın üzerine bir sünger çekmeyi başaracaksınız. Hiçbiriniz onlar kadar huzursuz edici şartlar içinde yaşamıyorsunuz. Ama iblis size etrafınızdaki şartları korkunç kabuslar gibi gösteriyor. Ve aklınızı oradan kurtarıp Allah'a konsantre edemiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Kur'an bir mutluluk kitabıdır. Onu ne kadar tatbik edebilirseniz o kadar hayattasınız. Yoksa bir ölüsünüz. Şu dünyada Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların gözlerinin kör olduğunu, kulaklarının sağır olduğunu, kalplerinin idrak edemediğini söylüyor Allah Teala. Bütün insanlarda Allah'a açılan bütün kapılar, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği ana kadar, cüz'i iradesini bu istikamette kullandığı güne kadar, Allah'a ulaşmayı dilediği güne kadar kapalıdır. Şeytanın bütün kapıları da açık. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyerek dirileceksiniz. Hanginiz bize ulaşıyorsa ve dayanılmaz dertler içinde olduğunu söylüyorsa, onlara şunu söylüyoruz, şunu tavsiye ediyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a güvenin. Biz her zaman sizin için Allah'a dua ediyoruz. Hepiniz için. Biz hepiniz için dua ediyoruz ama bir kısmınız mutlusunuz. Onlar Allah'a yaklaşmayı hedef ittihaz edenler, şeref ittihaz edenler. Şu dünyadaki bütün dertler o insanların üzerine gelse onları üzemez. Allah'ın yolundan ayıramaz. İşte sahabe öyleydiler. Kitabın bütününe iman edenler, kitabın bütününü tatbik edenler. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi şu dünyanın dertleriyle üzülmeniz için yaratmadı. Siz Allah'a yöneldiğiniz zaman o dertlerin size en ufak bir tesiri kalmaz. Beklemediğiniz yerlerden Allah Teala kapılar açar. Öylesine kapılar açar ki mutluluktan camları açıp bağırmak geçer içinizden mutluyum diye. Ama bunlar sizin bir kulağınızdan giriyor, öbür kulağınızdan çıkıyorsa o zaman Allah Teala sizi üzmüyor. Siz şeytanın tesiri altında kendinizi üzüyorsunuz. Hanginiz şu anda bir üzüntünün sahibi ise o kesin olarak Allah ile yeterli ilişkinin sahibi değildir. Allah'a yeterli boyutta yönelmiş değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman Allah'a yönelirseniz, kendinizi ona teslim ettiğinizi düşünürseniz, ben Allah içinim, benim etrafımda olaylar cereyan edebilir, insanlar beni üzmek isteyebilir ama Allah Teala isterse ben o olaylardan tesir almamayı başarırım diye düşünebiliyor musunuz? Hanginiz mancınıkla ateşe atılıyorsunuz? Hazreti İbrahim atıldı. Ama öyle bir güveni vardı ki Allah-u Teala'ya, Allah ateşi su yaptı. O boşluktayken de, o ateşe doğru giderken de hiç korkmadı. Emindi Allah-u Teala'nın mutlaka bir şey yapacağından. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bedava yaşanan bir şey değildir. Ama hepiniz için hazırdır. Öyleyse mutluluğa layık olmak mecburiyetindesiniz. Mutluluk sizindir. Ama ona layık olacaksınız. Sınanacaksınız. İmtihanlardan geçeceksiniz. Her imtihan sizi biraz daha bileyecek Allah yolunda. Biraz daha ona dayalı olacaksınız. Biraz daha Allah'a güveneceksiniz. Biraz daha güçlü olacaksınız. Her türlü problem Allah-u Teala tarafından sizin karşınıza sizi daha güçlü, daha Allah'a yakın, daha Allah'a layık kılmak için çıkarılır. Hedef sizin mutsuz olmanız değildir. Mutluluğu yakalamanızın şartlarına sizi adapte edebilmektir. Öyleyse hangi şartlar içindesiniz? Şu halinize bakın. Savaşta mısınız? Düşmanlar sizi silahla öldürmek için bekliyorlar mı? Onlar savaştaydı. Onlar her an ölümle umurundaydı. Ve en büyük şeref onlar için Allah yolunda ölebilmekti, şehit olabilmekti. Onlar aç kaldılar. Siz kaldınız mı? Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne söylediğime dikkatle bakın. Tasavvufu yaşamıyorsunuz. Kim bana ulaşmışsa ve sadece şikayet ediyorsa, sözüm onlara. Siz tasavvufu yaşamıyorsunuz. Söylediklerim bir kulağınızdan giriyor, öbür kulağından çıkıyor. 30 yıldır sizlere verdiğim emeklere hiç acımıyor musunuz? Bu nasıl yaşantıdır ki en ufak bir sıkıntıda en büyük sıkıntıların sahibiymiş gibi hissediyorsunuz kendinizi? Tasavvuf insanlara o dertleri dert göstermemeyi başartan ilimdir. Onlar hayatınızdaki insanların size ters davranmaları, yanlış yapmaları, siz Allah'a güveniyorsanız, Allah sizin dostunuzsa ne yazar ki? Bir düşünün bakalım, bir karşılaştırın kendinizi. Sahabenin yaşadığı hayatla bugün yaşadığınız hayatı bir karşılaştırın bakalım. Ve sorun kendi kendinize, şu hayatlarından devamlı şikayet halinde olan insanlar, sizlere sesleniyorum. Sorun kendi kendinize. Ben onların yaşadığı o günlerde yaşasaydım, acaba onlara katlanabilir miydim? Deyin bakalım kendi kendinize. Üç yıl aç kalmaya dayanabilir miydiniz? Her an düşmanla boğaz boğaza olmaya, onlar hem aç kaldılar, hem savaşlar yaptılar, ama hiç yılmadılar. Hiç moralleri bozulmadı. Mutsuzluğu hiç yaşamadılar. Onlar güvendiler. Resullerine güvendiler, Allah'a güvendiler. Ve güvenlerinin bedelini aldılar Allah-u Teala'dan. Asr-ı saadeti yaşadılar. Öyleyse unutmayın, yeni bir çağın içindesiniz. Bu çağın adı asr-ı saadet değil. Bu çağın adı asr-ı hidayet. İnsanların hidayetin ne olduğunu öğrenecekleri çağ. Ve bir mutsuzluklar girdabında hepiniz yuvarlanıp gidiyorsunuz. Öğrettiklerimiz bunlar mı? Bu kadar binlerce saat sizlere anlattığımız şeylerden bu kadar az mı nasip alacaksınız? Neden Allah'a güvenmiyorsunuz? Allah sizi sadece mutlu olasınız diye yarattı ve bunun sırlarını sizlere öğretti. Mutlu olmanın sırları. Allah mutluluğun kainattaki tek sahibidir. Hepinizi bir tek sebebe dayalı olarak yarattı. Mutlu olasınız diye. Hayatınıza giren en küçük bir üzüntüde bu kadar ümitsizliğe düşecek misiniz? O zaman nasıl söyleyebilirsiniz ben tasavvuftayım diye? Ben İslam'ı yaşıyorum nasıl söyleyebilirsiniz, nasıl diyebilirsiniz? İslam odur ki onlara işkence edildi. İşkenceye de dayandılar. Size işkence eden mi var? Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda bir yolculuktasınız. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmek için teçhiz edildiniz. Bu teslimler boyunca her geçen gün metanetinizin artması söz konusudur. Öyleyse birbirine sımsıkı bağlı, kenetlenmiş, Allah yolunda her türlü fedakarlığı yapacak olan Allah'ın dostları olmaya çalışacaksınız. Hiçbir şeyin sizi yıldıramadığı, bir muhteşem dizayn içerisinde onlar sizi gördükleri zaman hayranlık duyacaklar. Hamdolsun ki çoğunuz öylesiniz. Nerede sizi görenler, siz nasıl böyle insanlar oldunuz? Bu tasavvuf nasıl bir şey ki bu kadar birbirinizi seviyorsunuz? Bu kadar birbirinizle bir mutluluk dairesi içerisinde berabersiniz. Allah için bu kadar hizmet ediyorsunuz. Dünyada en çok ibadet edenlersiniz. Bu nasıl iş? Ben de sizin gibi olmak istiyorum. İşte böyle söylemediler sizin için. Söylüyorlar. Öyleyse bir toplumun en zayıf halkası zincirin en zayıf halkası gibidir. Bir zincirin gücü en zayıf halkasının gücü kadardır. Oradan kopar. Öyleyse tasavvufu anlamadan yaşayamazsınız. Tasavvuf aşktır. Allah'a karşı duyulan aşk. Gözlerinizi kendinize değil Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin bir ilmeği olduğunuzu, en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. Fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinize ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Kendinizi ne zaman başkalarına adayabilirseniz o zaman üzülemezsiniz kendiniz için. Buna zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız. İşte bunları öğreneceksiniz. Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için bir yarıştaydılar. Onun için insanların kendilerine eza etmeleri, kötü davranmaları, onların bakmak imkanını bulamadıkları olaylardı. Onlarla meşgul olacak zamanları yoktu. Herkes başka birine, acaba ben bugün hangi iyiliği yapabilirim diye yaşıyordu. Sevgili kardeşlerim, sizi toplu halde görenlerin imrenecekleri bir zincirleme dizayn içerisinde en sağlam insanlar olmalısınız. Birbirlerine karşı güven duyan ve dışarıdakilerin de mutlak bir güven duyduğu insanlar olacaksınız. Hamdolsun ki çoğunuz öylesiniz. İmrenilecek insanlar. Herkesin sizin için bu ne kadar güzel bir yaşantı, ben de sizin gibi olmak istiyorum diyeceği bir güzelliğin içinde yaşamalısınız. Buna layıksınız. Burası o hüviyetin kazanıldığı ocaktır. Allah'ın ocağı. Öyleyse dikkat edin sözlerime. Sözlerim hepiniz için. Şu dünyada her zaman imtihana tabi tutulursunuz. Başka insanlar sizi anlamazlar. Kırılacağınız davranış biçimleri olacaktır. Eşyanın tabiatına son derece uygun. Ama bu davranış biçimleri 14 asır evvel onlara yönelen öldürme hüviyetine girmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Bütün insanlar Allah için yaratılır. Hepiniz Allah içinsiniz. Allah için olmanın şuuruna vardığınız zaman kendiniz için yaşamadığını, Allah için yaşadığını idrak eden ve başkalarına yaptığı her yardımın Allah'a yardım etmek olduğunu idrak eden, başkalarının mutluluğu için yaşayan bir insan olmak yolunda cehd edeceksiniz. Bu cehdiniz ruhunuzun tesliminde, fizik vücudunuzun tesliminde, nefsinizin tesliminde hep artacak. Daha çok başkaları için, yani daha çok Allah için olacak.

insanlara, etrafınızdaki insanlara, özellikle tasavvufu yaşamayanlara öyle bir örnek olmalısınız ki onlar size sevgi, minnet ve neticede hayranlık duymalıdır. Ah ben de böyle olabilsem, onlar gibi yaşayabilsem demelidirler. Bu sözle olmaz. Ben şöyleyim, ben böyleyim demek bir şey ifade etmez. Davranış biçimlerinizle bunu evvela Allah'la ilişkilerinizde kendinize ispat etmek mecburiyetindesiniz. Allah için yaşamak. İşte bu, bunun özü başkaları için yaşamaktır. Ancak fedakarlık ettiğiniz sürece yaşarsınız. Başkalarının mutluluğuna sarf ettiğiniz her saniye sizin için bir kazançtır. Allah'ın en kıymetli hazinesi para değildir, altın değildir, zamandır. O zamanı başkalarının mutluluğuna harcayarak mutlu olmanızı istiyor Allah Teala. Eğer hepiniz bunu anlamış olsaydınız, bugün aranızda en güzel standartlarda öyle dostluklar var olurdu ki etrafınızdaki insanlar, dışarıdakiler buna sadece hayranlık duyabilirdi. Hamdolsun ki büyük bir kısmınız öylesiniz. Sevgili kardeşlerim, böyle olan kardeşlerimizle iftihar ettiğimi söylemek istiyorum. Ötekiler de öyle olacaklardır diye bir büyük ümidin içindeyim. Allah-u Teala o sizi o standartlara ulaştıracak. Siz sadece o hedefe ulaşmayı isteyeceksiniz. Önce Allah'a ulaşıp ruhunuzu Allah'a teslim etmeyi isteyeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi, en sonra da iradenizi. Eğer birçoklarınızın zannettiği gibi zor bir şey olsaydı, bu hedefe sahabe ulaşamazdı. Hepsinin ulaşması mümkün olmazdı. Öyleyse zannettiğiniz gibi zor değil. Gayretin meyvesi gayretinizin mevcut olmasıyla elde edilir. Allah'ın size vereceği mükafatı oturtabileceğiniz bir bazı vücuda getirmedikçe, siz getirmedikçe oraya Allah mükafatını koymaz. Size Allah'ın 700 katlı bir saray inşa etmesi için bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Geri kalanı Allah'a ait. Ama siz bodrum katını inşa etmedikçe ondan neticeyi alamazsınız. Öyleyse siz Allah yolunda kendinize düşeni yapmalısınız. Şu dünya hayatı mutlulukları da mutsuzlukları da içerir mi diyorsunuz? Hayır, öyle değil. Bir kısmına göre sadece mutsuzlukları, bir kısmına göre sadece mutlulukları, bir kısmına göre de hem mutlulukları hem mutsuzlukları içerir. Öyleyse neresindesiniz yolun? Başlangıçta sadece mutsuzluk vardır. Sonra mutluluklarla mutsuzluklar beraber yaşanır. Giderek mutluluklar artar. Nefsinizin kalbindeki afetlerin boşalması, yok olması süreci içerisinde, onlara paralel bir dizayn içerisinde mutsuzluklar adım adım yok olur.

Her geçen gün mutluluk oranınız artar. Sonra daimi zikirle birlikte daimi mutluluk da sizin olacaktır. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasında tam bir sulh ve sükun hali. Dış dünyanızda başka insanlarla sizin aranızda tam bir mutluluk ve sulh ve sükun hali. Ve Allah'ın emirlerinde ve nehilerinde tam itaat. Bunlar sizi dünya saadetinin bütününe ulaştıracaktır. Unutmayın, şu anda dünya üzerinde sizin aldığınız bu seviyedeki bir bilgiyi alan başka bir toplum mevcut değil. Siz insanların öğrettiklerini öğrenmiyorsunuz. Siz Allah'ın öğrettiklerini öğreniyorsunuz. Öğretiler insanlara aitse yanlış olabilir. Ama Allah'a aitse orada yanlış bulmak imkansızdır. Öyleyse Allah'ın hedefinin sadece sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayacaksınız. Her ortamda mutlu olmanızı sağlayan çok şey bulacaksınız. Ararsanız, bulmayı hedef ittihaz ederseniz, mutlu olmayı başkalarına mutluluk vermek olarak kabul ederseniz, o zaman siz dünyadaki en mutlu topluluğu oluşturursunuz. Elbette mutluluğa bir günde ulaşılmaz. Elbette çok gayret sarf edeceksiniz. Allah yolunda imtihanlara tabi tutulacaksınız. Her imtihana girdiğiniz zaman, "O Allah, ben ona güvenirim. Mutlaka beni bir sahile çıkaracaktır." diye güven duyabilirseniz, o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Güveniniz arttıkça daha çok mutluluğu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayatınızın odak noktası hep üzüntülerse, siz sadece üzüntülere kendinizi odaklamışsanız, hep üzüntü içinde yaşarsınız. Etrafınızdaki insanların size ulaştırabildiği şey sadece üzüntüyse, siz şeytanın elinde bir esirsiniz. O üzüntünün tasavvufta mutlu olanlarda mevcut olmadığını mı zannediyorsunuz? Üzüntü kaynağı her zaman vardır. Tasavvuf sizi o üzüntüyü sizin için yok saydıracak bir noktaya ulaştırmakla görevlidir. Bir gün yok olduğunu göreceksiniz. Sonra düşüneceksiniz ki eskiden de vardı bu olay, şimdi de var ama ben buna eskiden çok üzülüyordum. Artık üzülmüyorum. Hamdolsun ki yaşamın ne olduğunu öğrendim. Kendimi Allah'a yönlendirdim. Allah bana mutluluğu öğretti diye konuşabileceğiniz günler gelecek. Tasavvuf etrafınızdaki şimdi dert olarak düşündüğünüz şeylerin bitmesi anlamına gelmez. Onların bütün hayatı çilelerle geçti. Sahabeden bahsediyorum. Ama tasavvuf, yani İslam, yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini onlara o üzüntü zannettikleri şeylerin hava gazı olduğunu öğretti. Ivır zıvır olduğunu öğretti. Hiç önemi olmadığını öğretti. Yaşamayı öğrendiler. Hayata bakış açıları değişti. Sıkıntılar artık onlar için değerli değildi.
onları etkisi altına alabilecek olan bir özelliğin sahibi olmayı her gün biraz daha kaybetti. Sıkıntılar, üzüntüler, olaylar her gün yerlerini daha çok, daha çok, daha çok mutluluğa terk ettiler. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Onlar size hep yanlış davranışlarda bulunacaklar. Ama siz onların o yanlış davranışlarından etkilenmeme sanatını öğreneceksiniz. Allah size bunu öğretecek. Ve mutlaka öğretecek. Siz istediğiniz sürece her geçen gün bu merdivenin üzerinde, mutluluk merdivenin üzerinde 28 basamakla devamlı olarak yükselirsiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, hayatın sıkıntıları vardır diye ölmezsiniz. O sıkıntıların şeytanın elinde sizi mutsuz ve ümitsiz kılacak veriler olmasına tesir sahaları oluşturmasına müsaade etmemeyi öğreneceksiniz. Göreceksiniz ki hayatınızın merkezinde siz varsınız ve size yön veren Allah sizi her alanda korumak yetkisinin, imkanının sahibidir. Hüneri öğrendikçe dünya hayatının başkalarına üzüntü veren rüzgarları, fırtınaları, kasırgaları size hiç tesir etmeyecek bir noktaya ulaşacaksınız. O zaman vaktiyle ben bunlardan ne kadar üzülmüştüm, oysa ki hiç üzülecek şeyler değilmiş dediğiniz günlere ulaşacaksınız. O günlerde şunu göreceksiniz ki artık siz kendiniz için yaşamıyorsunuz. Başkaları için yaşadığınız için sizin üzerinize oluşan tesirler sizin üzerinizde hiçbir tesir oluşturmamaya başlamış. Artık sizin için tesir sahası yok. Siz yoksunuz. O tesir sahası için cephe oluşturmuyorsunuz. Siz orada yoksunuz. Siz öbür tarafta başkaları için yaşayan bir insansınız. Onun için size o olaylar artık tesir edemez. Onları düşünecek vaktiniz olmayacak. Başkaları için yaşamaktan kendinize yönelen olayları negatif değerlendirebilecek olan zamana sahip olmayacaksınız. Düşünce standartlarınızın her alanda pozitif olmasını Allah size imkanlı kılacak, mümkün kılacak. Güzeli, daha güzeli, daha güzeli ve sonunda en güzeli yakalayacaksınız. O Allah'ın size vereceği son standarttır. İradenizin Allah'a teslimi. İşte tasavvufu yaşayanlar o mutlu insanlardır ki olaylar onların üzerinde tesir icra edemez. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala şu mutluluk denilen hayat tarzını sizin için yarattı. Bütün insanlar için yarattı ama o hedefe sadece bu tasavvufu yaşayabilenler ulaşabilir. Allah ile en sağlam standartlarda bağlantıyı kurabilen sizlersiniz ve sizler olacaksınız.
Çünkü sizler Allah'ın hedefinin ne olduğunu yüzlerce ispatla öğrenebilmiş olan nadir insanlarsınız. Bugün dünya üzerinde yaşayan insanlar arasında. Etrafınızdaki insanlara bakıp onları yokladığınız zaman onların sizden ne kadar geride olduğunu göreceksiniz. Ve Allah'a her seferinde daha çok şükredeceksiniz. Bu ocakta olduğunuz için. Bu ocak dünya ocağı değildir. Bu ocak kainat ocağıdır. Kainata ilmin yayıldığı merkez. Öyleyse yeni giren kardeşlerimiz aramıza mutluluğun ne olduğunu henüz bilmedikleri için kendilerini eski sıkıntılarının devamında yaşıyor olarak aramıza girerler. Ama sonra bakarlar ki hayır öyle değilmiş. Allah'a yöneldikleri zaman o mutsuzlukları, sıkıntıları hepsi adım adım suyun güneş karşısında buharlaşması gibi yok olup gidecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kainatın en sağlam misali karşınızda. 14 asır evvel onların yaşantısı tarih hazineleri içerisinde bir bütün. Osmanlı'nın altın çağına bakın, aynı hayatı göreceksiniz. Osmanlı'nın yükselme devresi asr-ı saadetin bir devamıdır aslında. Osmanlı'nın yükselme güneşini oluşturan faktör tasavvuftur. Düşünün ki tasavvuf dışında Osmanlı ordusundan hiçbir fert yoktu. İlmiye sınıfının büyük kısmı, esnafın tamamı, halkın büyük kısmı tasavvufu yaşadılar. Ve dünyaya örnek oldular. Adalet götürdüler dört bir yana. Ve Osmanlı'yı Osmanlı yaptılar. Onlar mutluluğu yaşadı. Yükselme devri boyunca. İşte biz de kendimize o devri örnek almalıyız. Osmanlı'nın yükselme devrini. Sevgili kardeşlerim, unutmayın o kanı taşıyorsunuz. Osmanlısınız. Onlar onu başarmışlarsa her devirde başarılabilir. Siz Allah ile beraber olmayı hedef ittihaz edeceksiniz. Olaylar karşısında sarsılmamayı, başkalarının davranışlarından negatif etkilenmemeyi öğreneceksiniz. Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hasredildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak. Öyleyse unutmayın, sadece mutlu olmak için yaratıldınız. Ve şartlar, çevrenizdeki şartlar ne olursa olsun siz mutlu olabilirsiniz. Bu dizayna dikkatle bakın. Mutluluğunuzun mimarı sizsiniz. Siz bazı oluşturdukça Allah Teala onun üzerine binaları ard arda inşa edecektir. Layık olduğunuza, liyakatinize paralel olarak. Öyleyse mutlu olmak için çok sebebiniz var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki. Bu güzelliği bir yaşayabilseniz, bir yaşayabilseniz. Allah hepinizden razı olsun.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, üniversitemizin, vakıflarımızın, dergimizin, radyolarımızın, uydumuzun değerli mensupları. Allah'ın hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini bahşetmesini, sonsuz mutlulukların içinde Allah için, başkaları için yaşayabilecek günlere ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat Allah'a sana alam. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere birlikteyiz. Bu akşamki konumuz hurafelerden. Sırat-ı müstakim de doğru yoldur. Hidayet de doğru yoldur. İfadesi. 14 asır evvel yaşanan Kur'an'daki İslam'la bugün yaşanan İslam ne kadar birbirinden ayrılmış sevgili kardeşlerim. Bilinmeyen eller zaman parçaları içinde şeytanın sonsuz ömrünün kıyamete kadar devam edecek olan ömrünün onun lehine çalışan bir dizaynı olarak kavramlar yer değiştirmiş. Kavramlar çığırından çıkmış, esas anlamını kaybetmiş ve insanlar bir kavram kargaşası içerisinde dalalette bırakılmış. Sevgili kardeşlerim, hidayet ve dalalet birbirinin tersi olan iki kavramdır. Hidayette olmak, dalalette olmak bir dizaynı ifade eder. Evvela kalın çizgilerle hidayet nedir sualinin cevabına ulaşalım. Nedir hidayet? Allah Teala cevap veriyor. Yalnız özünü söylüyorum. Ayetteki konumuzla alakalı olan kesimi, Âl-i İmrân suresi 73. ayet-i kerime, innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi, inne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse hidayet insan ruhunun vücudundan ayrılarak 7 tane gök katını aşmak suretiyle Allah'ın veçhine, zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iki ayet-i kerime bize hidayetin ne olduğunu söylüyor. Hidayet insan ruhunun seyrisülük adı verilen bir yolculukla bu vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması, 7 tane gök katını aşması ve Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Bir fenomendir, bir işlevdir, bir eylemdir. Bir yolculuktur. Ruh için hidayet bu. Peki fizik vücudumuzun hidayeti nedir? Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek bir noktaya fizik vücudun ulaşmasıdır.
Ne zaman nefsimizin kalbinde %81 nur birikimi olursa, o zaman o kişi muhsinlerden olur ve veçini Allah'a teslim eder. Bu veçin, fizik vücudun Allah'a teslimidir. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçehu lillahi ve huve muhsinu." O kişi ki nefsini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. İşte bu fizik vücudun Allah'a teslim edildiği nokta ikinci teslimdir. Fizik vücudumuzun teslimidir. Yeni bir hidayet kademesidir. Sonra nefsimizin Allah'a teslimi, nefsimizdeki bütün afetlerin yok olması, yerlerin melekutunu görmemiz, göklerin melekutunu görmemiz, nefsimizin afetleri afetlerinden bir kısmı değil, hepsi tamamen yok olduktan sonra nefsimizin kalbinde 14 mertebe müzeyyen olma hangi şartlar altında gerçekleşirse, o zaman bütün afetler yok olduktan sonra 14 mertebede nefsimizin kalbi müzeyyen olduğu zaman hem yerlerin melekutunu hem göklerin melekutunu Allah bize gösterdiği zaman nefsimizi de Allah'a teslim etmiş oluruz. Muhlis oluruz. Yani nefsinin kalbinde artık katışık kalmayan, nefsinin kalbi müzeyyen olmuş birisi oluruz. Ve ma umiru illa liyabudullâhe muhlisine lehuddine hünefâe diyor Allah Teala hanifler olarak. Onlar emrolunmadılar. Allah'a hanifler olarak nefslerini teslim eden, onun dininde muhlis olanlar olmakla emrolundular. Yani nefslerinin kalbi bütün afetlerden kurtulmuş bir nokta. Bu üçüncü teslim, hidayetin üçüncüsü. Nefsin hidayeti. Ve sonunda iradenin Allah'a teslimi ve iradenin hidayeti. Eğer ruhun teslimi açısından hidayeti alıyorsak, o zaman hidayetin ciddi bir muhteva taşıdığını görürüz. Hidayet bir yolculuğu ifade eder. Bu yolculuğun sonunda vücudumuzdan ayrılan ruhun Allah'ın zatında yok olmasını ifade eder. Ruhumuzun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok oluşu hidayete ermemiz demektir. Öyleyse bu ruhumuzun hidayeti, hidayetlerin en önemlisi ve başlangıcıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah mutlaka o kişiyi hidayete erdirir. Diyor ki Allah Teala,
Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhü yeşte ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve kim o dilediklerinden, kendine seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine hidayet eder. Ulaştırır. Öyleyse hidayet bir fiildir. Allah'ın zatına ruhun o kişi hayatını yaşarken, hayattayken ulaşmasıdır. Allah'a mülaki olmasıdır. Ama Allah Teala bunu hidayetin başlangıç noktası olarak değerlendirmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Hidayetin başlangıç noktası kişinin dalaletten kurtulduğu noktadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o bu dilek noktasından itibaren artık dalaletten kurtulmuştur, hidayet üzeredir.

Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde insanlardan bahsediyor. Bu insanların hidayete ermesi söz konusu. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'ın zatına ulaşmayı dilerse diyor. Onları Allah'a yönelirse, Allah'a münib olursa, onları kendisine hidayet eder diyor, ulaştırır diyor. Öyleyse hidayete ermenin birinci standardı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen hidayete erer. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse için hidayet söz konusu değildir. Şimdi ruh açısındaki hidayetin bu standartlar altında gerçekleştiğini görüyoruz. Ve burada sırat-ı müstakim devreye giriyor. Sırat-ı müstakim nedir? Sırat yol demek. Tarık da tarik de yol demek. Sırat-ı müstakim istikamet üzere olan bir yol demek. Nereye doğru istikametlenmiş bir yol? Hicr suresinde Allah Teala sıratı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş bir yol diyor. Allah'a istikametlenmiş bir yol. İstikameti Allah olan bir yol, Allah'a ulaşan ve üzerindeki yolcuyu Allah'a ulaştıran bir yol. Öyleyse sırat-ı müstakim bir yoldur. İstikamet üzere olan bir yol. Peki Allah'a doğru istikametlenmiş olan bu yol neyi sağlar? Hidayete ermeyi sağlar. En'am suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bir evvelki ayette bahsettiği nebilerden, peygamberlerden bahsederek diyor ki onların anne babalarından, usullerinden ve evlatlarından, furularından usul o kişinin kendisinden evvelki cetleri, furu da kendisinden sonraki gelecekler. Oğullar, oğulların oğulları vesaire. Allah Teala burada buyuruyor ki onların usullerinden, anne babalarından ve daha belki nesillerinden seçtik. Onların furularından da seçtik. Kardeşlerinden de seçtik. Seçeriz. Ve onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. En'am 87. En'am 88'de diyor ki Allah Teala işte o sırat-ı müstakim ki biz onunla onları, o insanları hidayete ulaştırırız diyor. Sırat-ı müstakim hidayete erdiren yolun adı. Sırat-ı müstakim
doğru yol adıyla kullanılıyor. Hidayet, o da doğru yol adıyla kullanılıyor. Bunlardan sırat-ı müstakim gerçekten bir yoldur. Ve bu yol Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bir hüküm ifade eder. Yol, gerçek anlamda bir yol. Zemin kattan başlayan, dünyada verilen bu gezegenden başlayan, 7 tane gök katını aşarak Allah'a ulaştıran bir yol. 7. gök katının 7 tane aleminin de geçilmesini, Sidretül Müntaha'ya kadar ulaşılmasını, oradan yeniden dikey bir yolculukla Allah'a ulaşmayı sağlayacak olan bir yol. Bu sırat-ı müstakim üçüncü sırat-ı müstakimdir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren birinci sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları sırat-ı müstakime ulaştırır. İşte bu husus açık bir şekilde anlatılıyor. Allah-u Teala diyor ki,

Yunus suresinin 25. ve 26. ayetlerinde Allah'ı yedu darüsselamı yehdi men yeşâ'ı ila sırat-ı mustakîm lillezîne ahsenül hüsnâ ve ziyade diyor Allah-u Teala. Allah selam yurdu olan, selamet yurdu olan, teslim yurdu olan zatına davet eder. Ve o davet ettiklerinden dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Buyuruyor Allah Teala En'am suresinin 27. ayet kerimesinde de aynı şeyden bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır. Yani hidayete erdirir diyor. Burada Allah Teala'nın onlardan, insanlardan dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Yani kendi zatına ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Ve onlar için diyor, ahsenül hüsna vardır, Allah'ın zatına ulaşmak vardır. Ahsenlerin, güzellerin en güzeli olan Allah'a ulaşmak ve ziyadesi ve ileride son hidayette iradenin Allah'a tesliminde Allah'ın zatını görmek. Ahsenül hüsna'nın ötesi, ziyadesi, sonu. Sırat-ı müstakim demek ki selam yurduna, teslim yurduna ulaştıran yolun adı. Ve Nisa 175 buna daha açık bir şekilde şekil vermiş. Diyor ki Allah Teala orada kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse, yani Allah'ın zatında ruhunu yok etmeyi dilerse, Allah'ın zatına ulaşmayı ve Allah'ın zatına sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder, iletir, ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakime ulaşmak Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün ve kaim. Sırat-ı müstakime ulaşacaksınız, o sizi Allah'a ulaştıracak. Sırat-ı müstakime ulaşmak içinse sadece Allah'a mülaki olmayı dilemeniz gerekecek. Kim Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar diyor. Ne demek? Kişi zikir yapmaya başlıyor. Allah'ın yolundaki kişi önce Allah'a ulaşmayı diler. Bu kişi olayların yaşandığı, olayların değerlendirildiği birinci ve ikinci basamakları aşmıştır, seçilmiştir. Allah'a ulaşmayı diler. Dilemişse üçüncü basamağa geçer. Allah'ın rahim esması derhal o kişi üzerinde tecelliye başlar. Onun üzerine Allah Teala o kişiye 7 tane furkan verir. Görmeyen gözleri görmeye, görme hassası çalışmaya, işitmeyen kulakları işitmeye, işitme hassası çalışmaya, idrak etmeyen kalbi idrak etmeye başlar. Bu 7 tane Furkan'ın
arkasından bu furkan verildiği zaman o kişi sırat-ı müstakimin üzerine ulaşmıştır. Bu birinci sırat-ı müstakimdir.

kim Allah'a ulaşmayı dilerse demek ki o kişiyi Allah-u Teala rahmet ve fazlıyla evvela mükafatlandırıyor. Nerede başlıyor bu? Bunlardan sonra Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Bu verdiği 7 tane Furkan'dan sonra kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kalbi Allah'a çeviriyor. Sonra o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Kişi zikir yapıyor. Bu nur yolundan içeriye Allah'ın nurları girmeye başlıyor. Ondan sonra kişinin kalbinde bu nurlar %2'ye ulaştığı zaman huşu sahibi oluyor. Giren rahmetle faz ve burada rahmetle faz söz konusu. Sonra kişi mürşidine ulaşıyor. Ulaştığı zaman Allah Teala o kişi zikir yaptığı zaman gönderdiği nurları 2'den 4'e çıkarıyor. Rahmetle faz ve rahmetle salavat. İşte Allah Teala'nın Nisa suresinin demin söylediğimiz ayet-i kerimesinde bahsettiği 175. ayet-i kerimesinde bahsettiği Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyardan murat budur. O kişi zikir yapar. Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat o kişinin göğsünden kalbine ulaşır. Ama fazılları taşıyan rahmet nurları kalbe girdikten sonra fazıllar Allah'ın o kalbe yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bunun için fazıl son derece önemli bir nurdur. Allah'ın katından gelen en önemli nurdur. Çünkü nefs tezkiyesi fazılla yapılır. Rahmetin sadece %2 katkısı olur. %98 nur fazıldır. İşte Allah Teala onun için Nisa 175'te Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Ne oluyor? Kişinin ruhu bu noktada vücudundan ayrılıyor ve sırat-ı müstakime ulaşıyor. Allah Teala Sebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde bir tövbe merasiminden bahsediyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişiden bahsediyor. Sonra yapılacak olan bir tövbenin sonucunu söylüyor. Sadece kendisine izin verilen konuşur diyor. İzin verilen devrin imamının ruhudur. Yetkisi nedir? Yetkisi o kişinin günahlarını sevaba çevirmeyi sağlar. Adı Allah'a göre bu olayın mağfirettir. O kişinin günahları sevaba çevrilir. Ama devrin imam ile o kişi arasındaki olaya bakarsanız bunun adı şefaattir. Ve şefaat sahibiyle o kişinin ruhu konuşur. Vücudundan ayrılan ruhu arasında geçen muhaverede şefaat günahların sevaba çevrilmesi aynı zamanda o kişiye 1'e 10 verirken Allah-u Teala'nın 1'e 100 vermeye başlamasını ifade eder ki her ikisi de sevabın arttırılmasıdır. Onun için Allah-u Teala Sebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde ve izin verilen kişi konuşur, iki kişi konuşur ve sevap söyler diyor. Yani günahların sevaba çevrildiğini söyler diyor. Kişi ne yapmıştır? 12 tane ihsanla tabi olmuştur. Tövbe ederek tabi olmuştur. Bunun üzerine Allah-u Teala'nın dizaynı
kişiye, o kişinin kendisine bir yol tutması. Nebe 39. Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine bir Allah'a doğru bir yol ittihaz eder. Bu yolu takip eden kişinin ruhu için Allah'ın zatı meab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Âl-i İmrân Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki vallahu indehu hüsnül me'ab. And olsun ki, yemin olsun ki Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. İşte o sığınağa doğru kişinin bir yol seçmesi söz konusu.

Kişi Rabbine doğru bir yol ittihaz eder. O yol sırat-ı müstakimdir. Allah'a ulaştıran yol. Allah Teala sırat-ı müstakimleri 7 tane koymuş. Her biri bir sırat-ı müstakim. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci sırat-ı müstakimin üzerindesiniz.

ikinci sıratımızdaki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için geçerli olan bir sıratımızda kimdir? Bir yere götürmez. İmajiner bir sıratımızda kimdir? Kişinin kurtuluş üzere olduğunu ifade eder sadece. İrşad makamına ulaştığınız zaman ikinci sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Bu sırat-ı müstakim dört tane sebilden oluşur. Birincisi yatay bir yoldur, sebildir. Dört sebilin toplamı iki yatay, iki de dikey. Dört sebilin toplamı sırat-ı müstakimi içerir. Bu sırat-ı müstakim, Kur'an-ı Kerim'in sırat-ı müstakimlerin bel kemiğini teşkil ettiği temel sırat-ı müstakimdir. Bütün insanlar için söz konusu olan şey ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. İnsanların üzerine Allah Teala bunu 12 defa farz kılmıştır. İşte bu sırat-ı müstakim üzerinden kişinin ruhunun Allah'a ulaşması söz konusu. Bu sırat-ı müstakim söylediğimiz gibi dört sebilden oluşuyor. İkinci sırat-ı müstakim, ruhumuzu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim dört sebilden oluşuyor. Allah Teala bize hangi mürşide göstermişse hacet namazını kıldığımızda ona ulaşıyoruz. Tabi olduğumuz anda ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp o dergahta yerini alıyor. Bu noktadan itibaren o ruh oradaki tekamülünü, oradaki tecrübesini tamamlayarak ana dergaha ulaşıyor. Tabi olduğunuz mürşidin dergahıyla devrin imamının ana dergahı arasında yeryüzünün sattığına paralel bir sebil var. Bu sırat-ı müstakimin, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin, Nisa 175'te geçen Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin birinci ayağıdır. İlk sebildir, yataydır. Buraya ulaşan ruhlar bu noktada tariki müstakime ulaşmış olurlar. Sırat-ı müstakimin İkinci sebilinin adı tariki müstakimdir. Tariki müstakim 7 tane gök katını ihtiva eder. Orada eğitim gören ruhlar, orada Kur'an-ı Kerim öğretisine tabi tutulan ruhlar, her birinin önünde bir rahle vardır. O rahlede Kur'an-ı Kerimler sıralanır. Ve oradaki altın kapıdan çıkarak altıncı kata kadar çıkabilen ruhlar birinci grubu oluştururlar. Yedinci kata çıkabilenlerse ikinci grubu oluştururlar. İki grup ruh da tariki müstakim üzerinden yola çıkarlar. Altıncı kata kadar çıkabilenler her katta bir kesimi kalarak yükselirler tariki müstakim üzerinde. Tariki müstakim Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin ikinci ayağıdır. Dikey bir yoldur. Birinci gök katına ulaşıldığı zaman açıkta çimenler üzerindeki seccadelerde secde edilir. Öndekiler daha üst katlara çıkabilenlerdir. Arkadakiler birinci katta kalacak olanlardır. Onlar secdede kalırlar ve yukarı çıkan arkadaşlarını beklerler. Bu tarık-ı müstakimin birinci
katıdır. İkinci katta suvarılma havuzlarında suvarılma eylemi, işlemi yapılır. Üçüncü katta iki katlı bir mescitte iki katta da secde edilir. Üçüncü katla dördüncü kat arasında normal uçuş söz konusu değildir. Mihenk menfezinden birer birer yukarı çıkılır. Zemin kattan birinci kata saf halinde

menfezine giren ruh bir evvelkinin ayaklarının altında yukarıya doğru yükselir, dördüncü kata öyle ulaşır. Kimsenin ayağı kendisinden sonra gelenin başına değmez. Ve dördüncü katta tekrar saf bağlanır, saf haline gelinir ve Mescid-i Aksa'da, Aksa'nın aslında dördüncü katta orada namaz kılınır. Kapılardan girilir, ön saftakiler gene bir üst kata yükselirler kubbeden. Burası da Mescid-i Haram'ın aslıdır. Buradaki namazdan sonra öndekiler oradan da yükselirler ve Sıbhatullah olma mahalline gelirler. Orada beyaz renkte bir nur o kişileri tamamen kendi rengi dönündürür ve derilerini çatlatır. Burası altıncı kattır. Altıncı kata kadar çıkabilenlerin sonudur. Burada bu çatlama işlemi tamamlandıktan sonra aşağı doğru iniş başlar. Beşinci kata inilir. Oradakilerle beraber, orada beklemekte olanlarla beraber daha kalabalık bir grup oluşturulur. Dördüncü kata inilir. Gene secde edilir. Gene oradakileri de beraber alarak üçüncü kata inilir. Oradakileri de beraber alarak ikinci kata inilir. Hepsi birlikte birinci kata inerler. Oradakileri de birleştirerek altın kapıdan tekrar devrin imamının dergahına dönüş yapılır. Zemin katta onarlık diziler tekrar oluşur. Onarlık sıraları halindedir. Sadece ilk sıranın sağında ve solunda sağ kanat velisi ve sol kanat velisi yer alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu olaya seyr-i sülük denir. Altıncı kata kadar çıkabilenlerin olayı budur. Bir de yedinci kata kadar çıkabilenler var. Yedinci kata çıkanlar, altıncı kata aşabilenlerdir. Ne zaman aşarlar? Ne zaman o nur bir kişinin üzerinde artık onu çatlatamıyorsa, onun derileri yeşil renge bürünüyor, çok açık beyaz, çok açık bir yeşil, beyaz gibi bir yeşil, fosfor yeşili. Artık onun derileri çatlamıyorsa, o yedinci kata çıkma hakkını kazanmıştır. Ve yedinci kata elbiseleri değiştirilerek, eline bir kılıç verilerek yedinci gök katına bu kişi kılıcı yukarı doğru kaldırıp Eûzü Besmele ile yükselir ve Tarık-ı Müstakim'in bitişini ifade eden yedinci gök katının altın kapısına gelir. Tarık-ı Müstakim bitmiştir. Buradan yedinci kata giriş yapılacaktır. Bu altın kapı zemin kattaki altın kapıyla tamamen aynıdır. Ama orada altın kapı zeminden başlar. Burada zeminden itibaren 7 tane mermer merdiven vardır. Altın kapı ondan sonra başlar. Altın kapının önünde bu 7 tane mermer basamağın beyaz mermerdendir. Beşinci sırasında iki tane trabzanı birbirine bağlayan bir altın zincir vardır. Elindeki kılıçla o altın zincire bir defa vurur. Allah Teala'nın evliya namzedi, evliyası oradan altın kapı otomatik olarak açılır, zincir düşer düşmez ve oradan

içeriye giren ruh oradan yükselir. Yani tavanı aşar ve kader hücrelerine ulaşır. Kader hücreleri tamamlandıktan sonra Ümmül Kitab'a geçilir. Kader hücrelerine kadar çıkanlar kader hücrelerinde kalırlar bir süre. Onu tamamlayabilenler Ümmül Kitab'a ulaşırlar. Ümmül Kitab'ın altında yapılan bir tedrisat söz konusudur. Ondan sonra Kudret Denizi, ondan sonra Makam-ı Mahmud, ondan sonra Divan-ı Salihin, ondan sonra zikir hücreleri ve zikirlerin tamamlanmasından sonra indi ilahi. İndi ilahide Sitret-i Müntaha'ya ulaşan ruh oradan Allah'ın zatına ulaşır. Ve tarik-i müstakim burada tamamlanır. Allah Teala kimleri tarik-i müstakime ulaştırır, kimleri ulaştırmaz. Kimler insanların hidayete ermesine mani olursa onların tarik-i müstakime ulaşması mümkün değildir. Allah Teala Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde şöyle söylüyor: İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kattalû dalâlen bâidâ. Onlar ki kafirdirler, muhakkak ki kafirdirler ve onlar insanları Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. İnnellezîne keferû ve zalemû. لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَر۪يكًا اِلَّا طَر۪يكَ جَهَنَّمَ خَالِدِنَ ف۪يهَا اَبَدًا. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Allah onlara mağfiret etmez. Onları asla tarika, yani bahsettiğimiz tarik-i müstakime ulaştırmaz. Onları cehennem tarikine, cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse demek ki tarik-i müstakim diye bir yol var. Sırat-ı müstakimin ikinci ayağını teşkil ediyor. 7 tane gök katını aşırıyor. Sırat-ı müstakimin temeli, omurgası bu yoldur. Tarik-i müstakim. Ve kişinin ruhu o yol üzerinden yaptığı yolculukla Allah'a ulaşıyor. Yedinci kata kadar çıkabilenler de her ulaştıkları yerde sadece secde ederek, hiç fire vermeden hepsi birden her katı aşar aşar aşar. Yedinci gök katının da hangi safhasına ulaşabiliyorlarsa her biri orada kalır. Tekrar inerler aşağı. Ne zaman ki zikir hücrelerindeki zikir tamamlanır, Allah'ın zatına ulaşmak ondan sonra mümkündür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakim veya tarik-i müstakim. Tarik-i müstakim, sırat-ı müstakimin bir bölümüdür sadece. Sırat-ı müstakimler 7 tanedir. Allah'a ulaşmayı dileyen birinci sırat-ı müstakimdedir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi ikinci sırat-ı müstakimdedir. Fizik vücudu Allah'a teslim eden kişi üçüncü sırat-ı müstakimdedir. Ama bu sırat-ı müstakimde, birinci sırat-ı müstakimde insanları, insan ruhunu fizik standartlarda bir yere ulaştırmaz. Onun için sırat-ı müstakim dediğimiz zaman asıl anlaşılması lazım gelen sırat-ı müstakim, zemin kattan Allah'ın zatına kadar ulaşan, iki yatay, iki dikey, dört sebilden ulaşan, oluşan sırat-ı müstakimdir. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci sırat-ı müstakimdesiniz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra Allah'a kadar olan yolculukta ikinci sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Mürşidinize ulaştıktan sonra. Vuslattan sonra üçüncü sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Ama burada fizik vücudunuz bir yolculuk yapmaz.
Ama gene de sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim etmek için 5. sırat-ı müstakimdesiniz. İrşada ulaştığınız zaman, ulaşmak üzere nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizden sonra 6. sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Ve 7. sırat-ı müstakimle iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Her bir işlev birbirinden farklıdır. Ama her birisi ayrı bir sırat-ı müstakim ifade eder. Ve bu sırat-ı müstakimler Kur'an'da geçen 7 tane sırat-ı müstakim 7 tane safayı ifade eder. Bunlardan gerçek anlamda fizik standartlarda yolculuk yapılan sırat-ı müstakim sadece 2 numaralı sırat-ı müstakimdir. Bu 7 tane sırat-ı müstakim 4 tane teslimi oluşturur. Fizik standartlardaki teslim sadece ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ne fizik vücudunuz Allah'ın zatına ulaşır, ne nefsiniz Allah'ın zatına ulaşır, ne iradeniz. Teslim müessesesi her biri için ayrı bir özellik taşır. Her biri ayrı bir hidayeti ifade eder. Hidayet kelimesi lügat manası itibariyle ulaşma anlamına gelmesine rağmen her bir hidayet birbirinden farklı bir özellik taşır. Fizik vücudunuzun hidayeti, fizik vücudunuzun Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getirdiği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği bir müesseseyi ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri hidayet yoluna sevk etmiş. Hidayet yolunun bir başka adı da rüşt yoludur. Sebil-i rüşt. Bir de dalalet yolu var. Sebil-i gay. İnsanları dalalete bırakan, dalaleti derinleştiren bir yol. İşte Allah Teala eğer onlar sebil-i rüştü, onlar rüşt yolunun sebil-i rüştü gördükleri zaman onu yol itaz etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman, sebil-i gayı gördükleri zaman o yola tabi olurlar dediği zaman sebil-i rüşt gene sırat-ı müstakimlerden birisini ifade ediyor. Araf 146'da Allah Teala iki yoldan da bahsediyor. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde de iki yoldan bahis var. Allah Teala diyor ki la ikrahe fiddini kat tebeyene rüştü minel gay. Rüşt ile irşada ulaştıran yolla gay yolu birbirinden ayrılmıştır, tebeyyün etmiştir, kesin bir şekilde beyan edip birbirinden ayrılmıştır diyor. Hemen yekfir bit tagut ve yümin billahi ve kad istemsek el vervetil uska diyor. Kim gay yolunu reddederse ve tebili sırat-ı müstakimi kendisine yol edinirse, rüşt yolunu yol edinirse, o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışmış olur.
iki müessese birden hem mürşide ulaşmış oluyor, hem de sırat-ı müstakime Allah'ın ipi. Öyleyse sırat-ı müstakim Allah'ın ipidir. Allah Teala diyor ki Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Bu sırat-ı müstakim ve insanlardan bir ip ediyor, o da mürşittir. Ve Allah'a dost olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki sırat-ı müstakim bir yoldur. 7 tane yoldur. Bu 7 tane yolun bir tanesi ise 4 tane ayrı sebilden oluşur. Allah Teala Enam suresinin 151 ve 152. ayetlerinde 7 sırat-ı müstakimi birden alıyor muhtevasına. Diyor ki ve ahdullahi efu haza sırat-ı müstakim fettebiuhu. Allah'ın ahdini yerine getirin. Yani ruhunuzu da ve içinizde, nefsinizde, iradenizi de Allah'a teslim edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse ona tabi olun, sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer yollardan birine sapmayın ki bütün yollar sizi fırkalara ayırır. Fırkalara ayrılmış olursunuz. O zaman Allah'ın vasiyetini yerine getiremezsiniz ve takva sahibi de olamazsınız diyor Allah-u Teala. İşte burada Allah-u Teala Allah'ın ahdini yerine getirecek olan sırat-ı müstakimlerden bahsettiği cihetle bu 4 teslimi içerir. 7 sırat-ı müstakim de burada Enam suresinin 154. ayet-i kerimesinde 152. ayet-i kerimesinde tamamlanmıştır. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun ifadesi insanı ahdini, Allah'ın ahdini yerine getirmeye götürecek olan bir sırat-ı müstakim olarak ifade ediliyor. 7 sırat-ı müstakimin hepsi burada yer almıştır. Şuraya ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sırat-ı müstakim bir yolun adıdır. Allah'a ulaştıran bir yol, fiziki yol, imajiner yollar ama hepsi de sadece yoldur. Hidayetse Allah'a teslim olmaktır. İkisi birbirinden tamamen ayrı mefhumlardır. Bunların hepsini inşallah bütün boyutlarıyla düzeltmek söz konusudur. Ne yazık ki insanlar kendilerine göre bir şeyler uydurmuşlar ve onlar İslam literatürünün içinde ciddi bidatlar oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah bizleri birlikte kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği yaşamak üzere, bir zikir sohbeti yapmak üzere, bir mutluluk sohbeti yapmak üzere birlikteyiz. Unutmayın, Allah Teala sizi başka bir maksatla değil, sadece bir tek maksada mebni olarak yaratmıştır. Bu maksat sizin mutluluğunuzdur. Allah'ın hepinizden istediği şey sadece sizlerin mutluluğunuz, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Başka hiçbir sebep aramayın. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Sizin namazınıza, orucunuza, zekatınıza, zikrinize, hiçbir şeyinize Allah'ın ihtiyacı yoktur. Ama siz Allah'a her açıdan ihtiyaç içindesiniz. Hepimiz öyleyiz. O hepimizin Rabbidir. Bizim sahibimizdir. Biz onun azatsız kölesiyiz. Bunu kainatın en büyük şerefi olarak kabul ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, hamd edecek, şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki. Düşünün, Allah Teala bize neler nasip kılmış. Yerlerin melekûtunu göstermiş. Göklerin melekûtunu göstermiş. Sonunda kendi zatını göstermiş. Ve bizi kainatı aydınlatmakla vazifeli kılmış. Hayır sevgili kardeşlerim, bu küçücük gezegen söz konusu değil. Bizi alemlere hidayet olsun diye yarattığını söylüyor. Hidayet. Üstü kalın bir toz tabakasıyla örtülmüş, örümcek ağlarıyla mağaraların karanlıklarında yok edilmiş olan hidayetten bahsediyoruz. Bu mağaralar Allah'ı tanımayan insanların dine ilave ettiği karanlıkları içerir. Aslında dinin muhtevasının değişmiş olan ümitsiz bir ortamda herkesin hidayette olmadığı halde kendisini hidayette sandığı bir ortamda Allah Teala hidayeti bizim ağzımızdan açıkladı. Burada çok rahat bir şekilde söylüyoruz ki hidayetin mimarı biz değiliz, Allah'tır. Kur'an'ı indiren Allah'tır ve bize verdiği emir sadece Kur'an. Sizlere Allah'ın emriyle sadece Kur'an'ı öğretiyoruz. Ama yakın bir gelecekte başka dinlerin mensubu olduğunu zannedenlere de onların kitaplarındaki hidayeti göstererek gene aynı şeyleri anlatacağız. Çok uzaklarda değil sevgili kardeşlerim, vakit yaklaştı. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala İslam'ın 7 safhasını sayıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Mürşide ulaşıp tabi olmak 2. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek 3. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek 4. Nefsi Allah'a teslim etmek 5. İrşada ulaşmak 6. Ve iradeyi de Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin olmak 7. Kur'an-ı Kerim
bunu ayetlerle en geniş standartta anlatıyor. 7 tane hidayet söz konusu. Bu saydığım 7 safhanın her biri ayrı bir hidayet safhasıdır. Bu sebeple Allah Teala biz onlara hidayet veririz diyor. Yetmiyor. Ve diyor onların hidayetlerini arttırırız diyor. Hidayetin başlangıcı birinci hidayettir. Ve 6 defa arttırılır. 7 tane hidayet oluşur. Hidayet çağında bunları size anlatmanın mutluluğunu, huzurunu yaşıyoruz. Ve Allah'a huzurlarınızda sonsuz hamd ediyoruz, sonsuz şükrediyoruz. Öyleyse daha ötesi var mı? Elbette var. Allah Teala gene Kur'an-ı Kerim'de bundan asırlarca evvel Hazreti Musa'nın etrafındaki kişilerle beraber İslam'ın 7 safhasını yaşadığını kaydediyor. Hazreti İsa zamanında İslam'ın 7 safhasının da yaşandığı Kur'an-ı Kerim'de kesin olarak yer alıyor. Yeter mi sevgili kardeşlerim? Hayır, yetmez. Tevrat'ta da kesin şekilde yer alıyor. Allah Teala 3 mukaddes kitaptan bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Öyleyse Yahud kavmi bu standartlar içinde İslam'ın 7 safhasını, yani Allah'ın Hanif dininin, İslam dininin ya da dinin Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif dini. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hanif olduğunu söylüyor Allah Teala. Ve bir sonraki aşamaya geliyoruz. Hazreti İsa'ya bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa zamanında da İslam'ın 7 safhasının yaşandığını kesin olarak ifade buyuruyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. İncil'i açıp da incelediğiniz zaman İncil'de de İslam'ın 7 safhasının ayrı ayrı mevcut olduğunu görüyorsunuz. Öyleyse ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Dinler yoktur. Sadece bir tane din oluşmuştur. Hazreti Adem'in dini. Hazreti Nuh'a kadar gelen bütün peygamberlerin dini. Hazreti Nuh'un dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini birbirinden bir farkı olmayan hep aynı din sevgili kardeşlerim. Hiç değişmemiş. O dinin hidayet adı verilen temel muhtevasını Allah Teala bize öğrettiği ve bizi bu devirde hidayetle görevlendirdiği için Allah'a huzurlarınızda sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Kainattaki bu görev sevgili kardeşlerim Allah Teala'nın bize enam buyurduğu nimetlerin muhakkak ki en büyüğü. Onun hidayetini sizlere, dünyaya ve alemlere açıklamak. Bu sebeple şükrümüz, bu sebeple hamdimiz sonsuzdur. Öyleyse açıkça ismini koyalım. Din mutluluktur. Mutluluk yoksa din yaşanmıyor demektir. Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmıştır. Kur'an-ı Kerim bu sebebe dayalı olarak bir saadet davetiyesidir. Bir saadet
tarifnamesidir, reçetesidir, kılavuzudur. Ve 3, Kur'an-ı Kerim bir saadet yani mutluluk garantisidir. Allah Teala sevgili kardeşlerim mutluluğunuzu garanti ediyor. Mutluluk adına istediğiniz neyse top sizde. İsterseniz topu kullanırsınız ve de Allah'ın 7 safhasını da yaşarsınız. Sizin için hedef gösterdiği 7 safhanın 7'si de üzerinize farz. Sevgili kardeşlerim, neden öyle söylüyoruz? Kur'an-ı Kerim diyoruz, bir saadet garantisidir diyoruz. Çünkü Allah Teala garanti veriyor. Diyor ki, işte iki tane ayet-i kerime size, birisi Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Şöyle buyuruyor Allah Teala, Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Nereye ulaştırırmış? Kendisine. Allah ulaştırır diyor. Garanti veriyor Allah Teala. Size 3. kat cenneti garanti veriyor Allah Teala ve dünya saadetinin yarısını garanti veriyor. Garanti ediyor. Kainatı yaratan Allah garanti ediyor mutluluğunuzu. Bitti. Eğer siz şuradan kalbinizden yapacağınız bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz takdirde siz Allah'a ulaşmayacaksınız. Allah sizi, yani sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Allah'a insanın fizik vücudu hiçbir zaman ulaşamaz normal şartlarda. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ulaştı ve de bir gecede gitti, emirleri aldı ve geri döndü. Ve kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Yani ruhunun baş gözüyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gördüklerini kalbi tekzip etmedi. Öyle diyor Allah Teala. Ve kalbi gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. O da yüzlerce defa Peygamber Allah Teala'yı görmüş ve de en sonunda ruhu vücuduna örtü olarak Allah'ın huzuruna ulaşmış ve yaşamış bu muhteşem gerçeği. Allah'ın zatını görmeyi. Sevgili kardeşlerim, şu kainatın dışında göklerde bir Allah yoktur diyenler aslında büyük bir hatanın içindedirler. Bu kardeşlerimizin bu hatadan kurtulmaları için, onlar için dua ediyoruz. Göklerde Allah vardır. Unutmayın. Allah kainattır diyenler, sizlere sesleniyorum. Kainat yokken de Allah vardı. Yok muydu? 6 günde 3 asıl, 3 zıttı, 6 tane alem yarattım diyor Allah Teala. Sonra da arşa istiva ettim diyor. Arşa ulaştım, arşa yerleştim diyor. Arştadır. Arş neresi? Varlıklar aleminin son bulduğu sitetin imtihanın ötesi yukarısı arştır. Ve Allah oradadır. Nasıl kainatı yaratmadan evvel bir mekana ihtiyacı yoksa, gene bir mekana ihtiyacı yok. Sevgili kardeşlerim, Kur'an doğruları her şeyin temelini teşkil eder. İşte huzurlarınızda Allah-u Teala'ya bir defa daha hamd edip şükrediyorum ki, bize Kur'an doğrularını O öğretti, Allah öğretti.
sevgili kardeşlerim. Şimdi bu cepheden meselemize baktığımız zaman görüyoruz ki Allah-u Teala bizi vazifeli kılmış. Neye vazifeli kılmış? Tek bir şeye. Sizlerin mutluluğuna. Sevgili kardeşlerim, işte biz ihtarları gönderdik. Bütün yetkili gördüğümüz, ulaşmasında fayda gördüğümüz insanlara binlerce ihtar gönderdik. Binlerce insan, yani bir ihtarın gönderildiği insan sayısından bahsediyoruz. Binlerce insana gönderdik. Allah'ın emrettiği ihtarları gönderdik. Hiç kimse onların yanlış olduğunu iddia edemez. Onları biz öğrenmedik. Allah bize öğretti. Bu ilmin ilahi bir ilim olduğunu hala anlamayan varsa şaşarım. Sevgili kardeşlerim, hiçbir üniversitede bu söylediğimiz şeylerin hiçbirisi öğretilmiyor. Sadece bizim şu küçücük ülkemizden bahsetmiyoruz sevgili kardeşlerim. Bu dünyadaki bütün üniversitelerden bahsediyoruz. Hayır, hiçbirinde bu ilim öğretilmiyor. Hiçbirinde çağımıza damgasını vuran hidayet öğretilmiyor. Biz hidayetçiyiz. Hidayete ulaştırmakla vazifeli kılındık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah-u Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini anlamıyor musunuz? Diyor ki sizden hiçbir şey istemiyorum. Sadece diyor bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Çok mu be sevgili kardeşlerim? Bir dilek, sadece bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı şuradan kalbinizden sıcacık bir şekilde dileyeceksiniz. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyeceksiniz. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden beklediği, istediği şey bundan ibaret. Geri kalanını bırakın, o yapsın. Diyor ki siz bir şey yapmayacaksınız. Sizi diyor mürşidinize ben ulaştıracağım. Sizi cehennemden ben kurtaracağım diyor. Sizi diyor kendime, zatıma, sizin ruhunuzu ben ulaştıracağım diyor. Emanetinizi ben geri alacağım diyor. Siz bir şey yapmayacaksınız diyor. Sizin yapacağınız şey sadece bir dilek. Sormaz mıyız o zaman sizlere? Yani Allah-u Teala'nın sizden istediği şey sadece bir dilekse, sizden sadece Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyorsa, geri kalan her şeyi ben yapacağım diyorsa, üçüncü kat cenneti size hazırladım diyorsa ve buna rağmen sevgili kardeşlerim, hala insanların çoğu onun elçisine karşıysa, bu bir cehalet habercisi değil mi bu olgu? Ne kadar yanlış şeylere inanmış insanlık. Hayır, sadece İslam dünyasından bahsetmiyorum sevgili kardeşlerim. İslam dünyasından İslam alimleri için bahsediyoruz. Ama bu tuzağa ilk düşen Yahudiler olmuş, Museviler olmuş. İkinci düşen Hristiyanlar olmuş. Üçüncü ve son defa düşen İslam olmuş. Ve ne diyoruz? Dinler yoktur. Sadece bir tek din olmuştur. O din Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün devirleri kapsayan ve sadece bu dünyaya ait olmayan, kainata ait olan bir dindir. Öyleyse
Diyorum ki mutlu olmanız için her şey var. Her şeyden evvel biz varız sevgili kardeşlerim. Allah'ın söylediklerini sizlere ulaştırmakla görevli olan biz. O Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz mutlu olmanız için yeterli. Siz sadece dileyeceksiniz. Geri kalanını o yapacak. Öyleyse soruyorum şimdi size. Olay buysa neden mutsuzsunuz ha? Neden mutsuzsunuz? Hitap ettiklerimin şu anda yarısından çok daha fazlası henüz Allah'a ulaşmayı dilememiş durumda. Ama bütün topluma ulaştığımız zaman bunun çok büyük bir yüzde oluşturduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu ülkenin insanları olduğunuz için, Osmanlı'nın mirasçıları olduğunuz için, hidayetin yayılacağı ülkeden olduğunuz için Allah'a çok hamd edin, çok şükredin. Siz bahtlı insanlarsınız. Osmanlı'nın mirası size aittir. Şu yer küremizin de mirası sizlere ait. Aranızdaki salihler bu yeryüzünün varisleridir. Yeryüzünün mirasına her devirde salihler, nefslerini daimi zikirle ıslah etmiş olanlar, irşadı olmuş olanlar, iradelerini de Allah'a teslim ederek Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilenler, onların ötesinde bütün kavimlerin resulleri, onların da ötesinde devrin imamı. Biz Allah'a nasıl hamd etmeyiz, nasıl şükretmeyiz sevgili kardeşlerim? Bizi seçmiş o imamlık müessesesine. Ben size bunları bundan 10 sene evvel de anlatıyordum. Ama bunlar daha ispat edilmemişti kimseye. Ama şimdi bilgisayarın hafızasında 7000 saatten fazla anlatım var sevgili kardeşlerim. Kur'an'ın, Allah'ın sizlerin bilmenizi istediği bütün hakikatleri orada bilgisayarın hafızasında. Ve Allah'ın düşmanları devamlı ataktalar. Onların Allah'ın muhafazasında olduğunu fark etmemiş zavallılar. Güneşi balçıkla sıvamaya uğraşmak gibi bir şey. Cehaletleri ortaya çıkmasın diye gayret sarf eden de tarikat mensubu olduğunu iddia eden bir takım insanlar da ne yazık ki onların arasında. Sevgili kardeşlerim, gerçekten bu insanlar kendilerine ne kadar yazık ettiklerini ancak orada öğrenecekler kıyamet gününde. Hayat filmlerinin onlara gösterdiği o göstergelerde. İnsanları yalanlar söyleyerek kandırmak ne sağlar ki insanlara? Bir günün beyliği beyliktir deyip ne kadar daha devam edebilirse o kadar uzatalım. Mevkimizi diye düşünen o zavallı insanlara biz sadece acırız sevgili kardeşlerim. Güneş yükseliyor.
sadece bu ülkeyi değil, bütün dünyayı aydınlatacak. Kısa bir zaman sonra diğer sempozyumlarında bizi göreceksiniz. Bütün dünyaya hidayeti anlatıyor olacağız. Sevgili kardeşlerim, hatırlayın bakalım. 28 sene evvel Allah Teala bize bu görevi verdi. O günden bu tarafa Allah'ın bizim ağzımızdan sizlere söylediği her şey gerçekleşmedi mi? Bir tane istisna gösterebilir misiniz? O zaman kim ihtimal verebilir ki biz bunları kendimizden söylüyoruz diye? Din öğretimini ne lisesinde ne üniversitesinde görmemiş olan birisi kalkıp dünyaya din öğretiyor. Olacak şey mi bu? Arapçayı doğru dürüst konuşamayan, okuması da sakat olan, Arapçayı konuşamadığı gibi doğru dürüst ifade de edemediğimiz anlatılıyor birçok kişi tarafından. Konuşamayan bir zavallı diyorlar bize. İşte o zavallı var ya, o zavallı Allah'ın şu anda kainat üzerinde en çok sevdiği kişi. Ha, inanmayan mı var? O zaman sorsunlar. Sahibimiz orada. Kolay, hacet namazı kılacaksınız. Eğer Allah lütfederse size mutlaka gösterir, layıksanız. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Düşünün bir defa. Biz Allah'ın mutluluk dizaynının en üst noktasında mutlu olanız. Hayatımızı sizlere adamışız. Ve hamdolsun ki bunun asıl mutluluğun bu olduğunu bu yaşantıya ulaştıktan sonra anladık. Başkaları için yaşamak mutluluğun en üst göstergesi. Kendinizi düşünmeye fırsat bulamazsınız sevgili kardeşlerim. Başkaları için yaşamaya başlarsınız. Oyalanmak için bir şeye ihtiyacınız yoktur. Vakit nasıl geçecek diye sıkıntı çekmeniz gerekmez. Hayatınızın her anı doludur. İşte böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gönül dolusu selamlarımızla sizlere ulaşıyoruz. Sizleri muhabbetle kucaklıyoruz. Mutlu olun diyoruz. Şu dünyada mutlu olmak varken neden diyoruz başkalarına düşmansınız? Bize düşman olanlar, sevgili kardeşlerim, düşman kardeşlerim, siz bize düşman olabilirsiniz. Ama biz size düşman olamayız. Bizim hedefimiz sizleri de kurtarmaktır. Sizleri de mutlu etmektir. Hatırladınız mı Hazreti Musa'yı? Hani bir kuzuyu kovalıyor. Kovalıyor, kuzu kaçıyor. Kovalıyor, kuzu kaçıyor. En sonunda kuzuyu yakalamış Hazreti Musa. Ne demiş kuzuya biliyor musunuz? Ey kuzucuk demiş. Niçin kaçıyorsun demiş. Benim maksadım sana süt vermekti demiş. Ve kuzuya süt vermeye başlamış. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hı? Bir defa daha söyleyelim. Biz size düşman olamayız. Bu bizim tabiatımızda artık yok. Yok etti Allah Teala onu. Kalbimizden kini, düşmanlığı, haseti, kibiri çekip aldı. Kur'an'da da bunu açık açık söylüyor. Bunların alındığı insanların var olduğunu. Ah sevgili kardeşlerim.
sizin için çarpan bir kalbimiz olduğunu biliyor muydunuz? Allah Teala'nın bize bu vazifeyi vermesinden sonra yaşadığımız her şey ayrı cepheden bir mutluluktu. Ve mutluluk olmakta devam ediyor. İşte bu sohbeti yapmak başlı başına bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Bu sohbet başlı başına bir mutluluk. Bilmem ki nasıl anlatsam. Nasıl size mutluluğumu? Nasıl? Bir mutluluk ki yerlere, göklere sığmaz. Ve her şey öylesine güzel ki. Bu güzelliği göremeden şu dünyada bir ot gibi yaşayıp bir gün ölüp giden insanlara buradan bakarsanız acımamanız mümkün değil sevgili kardeşlerim. Herkesin mutluluğu için hayatımızı adamışız ama şöyle bakıyorum ülkemizin haline. Daha 1920 yılına kadar 600 yıl 621 yıl dünyadaki en az suç işlenen ülke olmak şerefini koruyan Osmanlı'nın torunlarıyız. Şu anda yine bir rekorun sahibiyiz. Dünyada en çok suç işlenen ülkeyiz. Sevgili kardeşlerim, bu hale nasıl mı düştük? Bu hale Allah'ı unutarak düştük. Allah'ı unutan bütün ülkelerin insanı mutlaka böyle davranışların sahibidir. Allah Teala hepimizi mutlu olan diye yaşatıyor. Evvela yaratıyor. Sonra da bizim mutluluğu yaşamamızı istiyor Allah Teala. Ve diyor ki mutluluk şarta bağlı bir eylemdir. Eğer mutlu olmayı istiyorsanız düğmeye basın. Yani bana ulaşmayı dileyin diyor. Ve insanlar 28 yıldır bunları anlatmış olmamıza rağmen hala insanımızın büyük değil çok büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyor sevgili kardeşlerim. Hatta konferanslarda acı acı şunu gördük ki bir takım insanlar Allah'ın bu yaptığını haksızlık olarak değerlendiriyorlar. Yani Allah Teala diyor ki bir tek dileğiniz olacak benden, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ben sizi üçüncü kat cennetime alacağım, cehennemden mutlaka kurtaracağım. Ve dünya mutluluğunun da yarısını vereceğim sadece bir dileğiniz için. Ve adam diyor ki bu haksızlık değil mi diyor. Siz olsaydınız ne derdiniz sevgili kardeşlerim? Allah Teala şu insan adı verilen mahlukunu diyor ki en çok sizi seviyorum diyor kainatta. En çok sevdiğim mahluk biz insanlar. Neden? Diyor ki Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldık diyor. Ey insanlar diyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi diyor. Göklerde ve yerlerde Allah'ın yarattığı her şey mi? Her şey biz insanların emrine musahhar kılınmış. Her şey bizim için sevgili kardeşlerim. Ha iyi ama o 100 milyardan fazla galaksiden bahsediyorsun. Her galakside de 100 milyardan fazla yıldızdan bahsediyorsun. Biz oralara gidip göremedikten sonra nasıl bizim oluyor mu diyorsunuz? Gidiyorsunuz sevgili kardeşlerim. Gidiyorsunuz. Giderken ışık duvarını aşıyorsunuz.
burasını hatırlamaz oluyorsunuz. Dönerken bir defa daha ışık duvarını aşıyorsunuz. Işık duvarından tekrar sıfır hıza ulaşıyorsunuz. Çıktığınız zaman da ışık duvarından oradakileri unutuyorsunuz. İşte böyle bir dünyada yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hep zannederdim ki mutlu olmak deyince insanlar hep koşacaklar mutlu olsunlar diye. Bedava bir reçete veriyor Allah Teala. Sizden karşılığında hiçbir şey istemiyor. Sadece diyor bir tek dileğiniz, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Küfürden kurtulacaksınız. Dalaletten kurtulacaksınız. Hüsrandan kurtulacaksınız. Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulacaksınız. Tağuta kul olmaktan kurtulacaksınız. Tağuta dost olmaktan kurtulacaksınız. Dalaletten kurtulacaksınız. Cehennemden kurtulacaksınız. Şirkten kurtulacaksınız diyor Allah Teala. Bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle sizi cehenneme götürecek olan faktörler her neyse onların hepsinden birden kurtulacağınızı söylüyor. Bu bir tek dilekle. Ona rağmen sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu garantisine rağmen insanlar Allah'a ulaşmayı gene de dilemiyorlar. İşte burada şeytanın insanlar üzerindeki tesirini çok net olarak görebiliyorum sevgili kardeşlerim. Allah Teala diyor ki Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münker Allah'ın söylediği hakikatleri inkar etme müessesesini ihtiva eder. Fuhuşsa nefsinizin afetlerine tabi olduğunuz her olayı ihtiva eder. Nefsinizin afetlerine hangi olayda tabi olmuşsanız o bir fuhuştur. Nefsin afetleriyle hareket ettiğiniz her nokta. Ve Allah Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar mutlaka tağuta kul olmaktan kurtulurlar. Bütün sahabe kurtarmış kendisini sevgili kardeşlerim. Neyden kurtarmış? Tağuta kul olmaktan kurtarmış. Öyleyse ne görüyoruz? Gördüğümüz şey çok açık. Tağuta kul olmak. Allah Teala açık bir şekilde Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا تَعْقُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَعْبُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي. Onlar diyor tağuta kul olmaktan iştinam ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Nasıl diye sorun. Nasıl? Allah'a yöneldiler diyor çünkü.

Ne olur bir insan daimi zikre ulaşırsa? Daimi zikre ulaşırsa nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olur. Ulyelbap makamında bütün afetler yok olur. O kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Kimdir Ulyelbap? Li Ulyelbap feskurallâhe yeskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. O Ulyelbap kullarım için diyor Allah Teala, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Hep Allah'ı zikretmek. Öyleyse nasıl bir olgu bu? Allah'ı zikretmek, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmek. Ama sesli, ama sessiz. Ya da buradan kalpten birincisinde de ikincisinde de dili kullandık ama üçüncüde kullanmadık. Dilinizi kullanmadan Allah kelimesini kelime kelime geçirirseniz aklınızdan, o zaman kalbinize mutlaka sirayet eder bu. Sevgili kardeşlerim, Allah bizden ne istiyor diye düşünün. Cevabı hemen bulacaksınız. Allah sizden sizin mutlu olmanızı istiyor. O kadar. İşte bir insan daimi zikre ulaşırsa ne olur? Kalbin durumuna bakalım beraberce. Nefsinizin kalbinin üzerinde bir kapı var. Rabbani kapı. Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın, salavat nurlarının kalbinize girmesi için ve fazılların kalbinizde Allah'laşmayı dileyip de mürşidinize tabi olduğunuz gün kalbinize yazılacak olan iman kelimesinin kurtuluş reçetesi. İman kelimesi kalbinize Allah Teala tarafından yazılır. Kalbinizin İçine Allah kelimesi, iman kelimesi yazıldıktan sonra ruhunuz vücudunuzu terk eder. Günahlarınız sevaba çevrilir. Ruhunuzun vücudunuzu terk etmesinin sebebi devrin imamıdır. Başınız üzerine gelir. Onun bir ruhu, onu Allah Teala sizin için göndermiştir. Ve senin yevmi talakın geldi der sizin ruhunuza. Ruhunuza düşen de vücudunuzu terk edip gitmektir. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynın sonunda daimi zikre ulaştınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman kalbinizin nur kapısının üzerine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı kesintisiz olarak vurur. Ve o orada zülmani kapının üzerinde kaldığı sürece şeytanın karanlıkları ayaklarınızdan kalbinize kadar ulaşırlar ama kalbinize giremezler. Şeytan öfkesinden kudurur. Kalbinize daimi zikre ulaştığınız zaman giren nurlar kalbinizi terk edemez. Karanlıkların kalbinize girmesi mümkün değildir. Ard arda rahmetin, fazlın ve salavatın kalbinizin üzerindeki o kapının üzerine gelmesi kesintisiz bir şekilde aşağıdan zorlayan karanlıkların nefsinizin kalbine girmesini engeller. Hiçbir zaman karanlıklar nefsinizin kalbinden içeriye giremezler. Ve kalbiniz Allah'tan gelen nurla zaten birkaç dakika içinde daimi zikre ulaştığınız gün dolmuştur. Ve bir daha da boşalması mümkün değildir. Çünkü o mührün üzerine, kapının üzerine devamlı rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı vardır. Hiçbir zaman zulmani

kapı açılmaz. Açılması mümkün olmadığı için de nefsinizin kalbi %98 fazılla, %2 de rahmet nuruyla doludur. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah Teala size önce yerlerin melekûtunu, idikat cehennemi gösterir. İçiniz ürperir, korkarsınız. Ya Rabbi, insanın kaderi senin elindedir. Yoksa bizim gideceğimiz yer orası mı diye içiniz ürpererek sorarsınız Allah Teala'ya. O da der ki, bunları senin mutlaka görmen lazım. Yedi kat cehennemi gösterir. Ulul Elbab makamında. İhlas makamında ise yedi kat cennet gösterilecektir. Yedi tane gök katı gösterilecektir. Sitre-i Münteha'ya kadar bütün gök katları. Sonra Salah makamına geçeceksiniz. Orada mürşidinize ulaştıktan sonra işlediğiniz günahlar örtülecek. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Başınız üzerine Allah Teala Salah nurunu verecek. Ve zaten o noktaya kadar başınız üzerinde bir nur vardı. Çünkü devrin imamının ruhu başınızın üzerindeydi. Onun da başının üzerinde Salah nuru var. Ve o gün Allah Teala size Salah nurunu verecek, size ait olanı. Ve hem devrin imamının ruhu başınız üzerinde, hem de sizin nurunuz başın sağ omuzunuzun üstünde. Allah Teala onlar diyor Tahrim 8'de nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler, önlerinde. Başınızın üzerindeki nur biraz sizden önde gider. Devrin imamının ruhu yere paralel durduğu için onun başının üzerindeki nur da sizden biraz önde gider. Önlerinde ve sağlarında diyor bu yüzden. Sonra günahlarınız sevaba çevrilir. Salah makamının birinci kademesinde tövbe-i nasuh gerçekleşir. İkinci kademesinde günahlarınız örtülür. Üçüncü kademesinde salah nurunu kazanırsınız. Dördüncü kademesinde de günahlarınız, mürşide ulaştıktan sonra işlediğiniz günahlar sevaba çevrilir. Bu gerçekleştiği zaman irşada ulaştınız. Bütün sahabenin ulaştığı gibi. Ve bir tek şey kaldı geriye. İradenizde Allah'a teslim etmeniz. Teslim ettiğiniz zaman dört başı mamur bir saadet bütün boyutlarıyla sizleri kaplar. Pencereleri açıp haykırmak gelir içinizden mutluyum diye. Ve insanlara hayretle bakarsınız. Neden bu insanlar da aynı mutluluğu yaşamıyorlar diye. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizinle, siz Allah'la konuşmaya ehil olmadıkça konuşmaz. Karşılıklı konuşmaya, siz daimi zikre ulaşana kadar Allah sizinle girmeyecektir. Daha evvelki kademelerde ilham vermesi söz konusudur. Bu karşılıklı konuşma değildir. Allah Teala dilediği zaman ilham verir. Ama karşılıklı konuşma Allah Teala'nın kişiyle tezekkür etmesi halidir. O sadece ulul elbab olanlar için geçerlidir. Bunun daha ötesi var mıdır? Vardır. Kişi tasarruf altına alınır. İradesini de Allah'a teslim eder ve tasarruf altına girer. Nasıl? Allah Teala onu irşat makamına tayin eder. Aslında bu kişisel bir tasarruf sayılmaz. Asıl tasarrufta olan sadece devrin imamıdır. Buradaki tasarruf dediğimiz şey Allah Teala'nın yaptırması değildir. İrşat makamına gelenler için Allah Teala'nın o insana devamlı emretmesidir. Allah Teala
kesin olarak iradesini devraldığı için kişinin, Allah Teala bilir ki ne söylerse o kişi mutlaka gerçekleştirecektir. İşte orası mutlulukların doruğudur. Orada her şeyin en güzel olduğu bir noktada yaşarsınız. Allah'a çok hamd edersiniz, çok şükredersiniz. Mutluluktan uçarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedeflerin hepsine ulaştılar. İradelerini de Allah'a teslim ettiler ve bir hakkın takvanın sahibi oldular. İşte Allah Teala Ali İmran 110'da diyor ki, siz münkerden, nehyeden, marufla emreden bir ümmet oldunuz diyor sahabe için. Ondan evvel gene Ali İmran Suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, sizden, sizin içinizden münkerden, nehyeden ve marufla emreden bir ümmet oluşsun. Tabiatıyla evvelce sahabe öyle değildi. Ama sonra o hükmet oluşuyor. Sahabe en üst boyutta Allah'ın sevgilisi oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak istemez misiniz? Hedefiniz bu değil mi yoksa? Eğer istiyorsanız bütün kapılar sizin için de açık. Ve bu kapıdan geçmek için sadece bir tek şey yapılır. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalanı mı? Bırakın onları, Allah yapsın. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir mutluluk sohbetimiz daha burada tamamlanıyor. Hepinizi öylesine seviyoruz ki, mutlu olmanız için her şeyimizi veririz. Sevgili kardeşlerim, bilin ki biz sizler için yaşıyoruz. Bizi sevmeyenler de dahil, onlardan her birinin kurtuluşu bizim için bir büyük mutluluk vesilesidir. Gözünüzün önünde insanlar gözlerinizin içine baka baka cehenneme doğru giderler. Sözlerinizi hiç mi hiç anlamazlar. Ve bir şey yapamazsınız sevgili kardeşlerim. İşte bize en çok üzen budur. Ama sizler varsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyenler, sizler geleceğin güneşlerisiniz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

an. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz bir olmak, beraber olmak. Atalarımız diyor ki bir elin nesi var, iki elin sesi var. Kuvvet birlikten doğar. İşte eski Türk hakanlarından birisi oğullarını huzurunda topluyor ve her birine birer tane ok veriyor. Diyor ki kırın bakalım bu okları. Hemen her biri kırıyor. Ondan sonra 12 tane ok veriyor. Ve en küçüğünden başlamak üzere en büyüğüne kadar hepsine denetiyor. Hiçbirisi okları kıramıyor. 12 tanesi birlikte olduğu için. Birliğin bu kadar önemli olduğunu kesin bir yargıyla onlara anlatmış oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, birlik kuvvetin temelidir. Allah Teala da bir olmamızı, beraber olmamızı emrediyor. Hepiniz biliyorsunuz ki Hanif dini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de dinidir. Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim Hanif olarak kendini dine ikame et. Dine doğrult. Din için bütün hayatını vakfet. Hanif olarak doğrult diyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin sahibi olarak dine doğrult kendine diyor. Sonra diyor ki o Hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. Yani seni de Hanif fıtratıyla yarattık ama sen Hanif dininin sahibi oldun. Hanif fıtratının gereğini yerine getirmek üzere vazifelendirildin bizim tarafımızdan diyor Allah Teala. Ve diyor bu din kayyum olan dindir. Yani ezeli ve ebedi olan din. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kayyum olan din Hanif dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hanif. Hanif dini, Hazreti İbrahim'in dinidir. Üç esas ihtiva eder. Bir, vahdet, Allah'ın tekliği. Hazreti İbrahim der ki, Allah tektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem der ki, Allah tektir. Kur'an der ki, Allah tektir. Göklerde başka ilahlar olsaydı mutlaka onlar birbiriyle kavga ederdi diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, demek ki Hanif dininin Hazreti İbrahim'in dinindeki adı Hanif, yani teslim demek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanındaki adıyla İslam dini, yani teslim dini önce
birinci muhtevayı ifade ediyor. Bu birinci muhtevada ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Vahdet, Allah'ın tekliği, tek bir Tanrı, tek bir ilah oluşu, o el ilah yani Allah'tır. Allah kelimesi el harfi tarifiyle ilah kelimesinin birleşmesinden oluşur. El ilah kelimesinin muhtevası budur ve bu Arapların E'yi bizdeki A gibi telaffuz etmeleri Allah demenirse bile El ilah Allah kelimesine dönüşmüş. Öyleyse Allah adından bahsediyoruz. İşte o Allah ki bir tek din yaratmış, o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvelki devrede Hazreti İbrahim'in dini olarak değerlendiriliyor. Hazreti İbrahim, Hazreti İsa'dan da evveldir, ondan evvelki Hazreti Musa'dan da evveldir. Aradan geçen bütün peygamberlerden de daha evveldir. Ama Hazreti Nuh'tan sonradır. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de tek bir dinin, tek bir şeriatın varlığından bahsediyor. Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala biz Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana vahyetmek suretiyle size de yani sana ve sana tabi olanlara da şeriat kıldık diyor Allah Teala. Herkese şeriat kılmış. Sana da sana tabi olanlara da şeriat kıldık diyor. Öyleyse Allah Teala'nın şeriat kıldığı bir tek şeriat var sevgili kardeşlerim. Tek bir şeriat. İki tane hiç olmamış. Tek bir şeriat. Şeriat dinin bütünüdür. Niçin verdik diyor bu dini sana da verdik. Dini ayakta tutun diye bir ve fırkalara ayrılmayın diye. İşte fırkalara ayrılmak Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine göre açık ve kesin bir şekilde şirki ifade eder. Diyor ki orada Allah Teala Rum 30'da bunu söyleyen Allah Teala sen hanifsin. Hanif olarak kendini dine doğrult. Biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık ve kayyum olan din budur. Ne dinde ne de insanları yarattığımız hanif fıtratında bir değişiklik göremezsin. İlk insandan son insana kadar bütün dinler bunu ifade ediyor sevgili kardeşlerim. Dinler zannedilen şey aslında yoktur. Sadece tek bir din vardır. O din Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini adıyla Hazreti Musa tarafından yaşanmıştır. Tabiatıyla ve ona bağlı olanlar tarafından, Hazreti İsa tarafından
ve ona bağlı olanlar tarafından Hazreti Nuh tarafından Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yaşanan dindir. Adem aleyhisselamdan Nuh aleyhisselama kadar herkes aynı dini yaşamış. Hazreti Nuh'tan Peygamber Efendimiz aleyhisselama kadar gene bütün peygamberler gene aynı dini yaşamış. Tek bir din, tek bir toplum. Hazreti İbrahim'in dinini tek bir Allah'ı ifade ediyor. Bu vahdettir. Allah'ın vahdeti, Allah'ın tekliği. İkinci özelliği Hazreti İbrahim'in Hanif dininin tevhid akidesidir. Allah'a ulaşmayı dileyen insanların oluşturduğu tek bir toplum. Sevgili kardeşlerim, Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. 32'de de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılanlardır. Her biri ayrı bir huzup, her bir grup ayrı bir hizip oluşturmuştur. Ve her biri kendi ellerindekiyle avunurlar, ferahlanırlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse vahdet müessesesi Allah'ın tekliğini ifade ediyor. Ama fırkalara ayrılmış olanlar bu muhtevayı bozanlar olarak çıkıyor karşımıza. Kimdir bu fırkalara ayrılanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes ayrı bir fırkada yer almıştır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini fırkalara ayrılmaktan kesinlikle önlüyor insanları. Fırkalara ayrılmak Hazreti İbrahim'in Hanif dininde farklı bir hüviyeti gösteriyor. Fırkalara ayrılmayanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın sahipleri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, diyor ki Allah Teala fırkalara ayrılmayın diye ve dini ayakta tutun diye sana da aynı şeriatı verdik diyor. Bir defa şeriat hiç değişmemiş. Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar yani ilk peygamberden son peygambere kadar. Hazreti Adem ilk insan ve ilk peygamberdi. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de son peygamberdi. Onunla beraber nübüvvet müessesesi mühürlenmiştir. Nübüvvet sona ermiştir peygamberlik. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den sonra başka bir peygamber gelmeyecektir. Ve kıyamete kadar dünya son peygamberine Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'le temsil edilecektir. Onunla hükmedilecektir. Öyleyse böyle bir hüviyette Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti
Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın dini hepsi aynı dindir. Hazreti İbrahim hepsinden evveldir. Ve dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, bir başka ismiyle, Arapça adıyla İslam dininin, ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hanif olduğuna göre İslam dini olduğu açıktır. Hanif dininin zaten lügat manası da o. Üçüncü cephesi teslimleri içerir. Bir insan Allah'a ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini teslim etmekle mükelleftir. Öyleyse bu teslimin muhtevasına bakmamız lazım sevgili kardeşlerim. Teslim ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 28 basamaklık bir İslam skalası, bir İslam merdiveni var. Bu 28 basamağın muhtevası 22. basamakta ruhun Allah'a teslimini içerir. 25. basamakta ikinci teslim fizik vücudun teslimini içerir. 26. basamakta üçüncü teslim nefsin teslimini içerir. 28. basamakta dördüncü teslim olan iradenin teslimini içerir. Bunların hepsi üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Öyleyse Hanif dininin asıl muhtevası teslimlerdir. Bütün bir Kur'an-ı Kerim'i içeren, baştan aşağı kadar bütün Kur'an-ı Kerim'i devreye alan, bütün Kur'an-ı Kerim'i içeren, muhtevasına alan bir din söz konusu. İslam dini, Arapça adıyla, Hanif dini, Hazreti İbrahim'in lisanıyla, Türkçemizde de teslim dini diyoruz. Ve Allah-u Teala teslimi, ruhun teslimini garanti ediyor bütün insanlara. Ey insanlar diyor, bana ulaşmayı dileyeceksiniz, göreviniz bu kadar. Geri kalan işi ben yapacağım diyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dediği andan itibaren kumanda Allah'ta. O dileyen kişiyi Allah en güzele ulaştıracak. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine düşen görevi yapmıştır. Allah-u Teala'nın ondan istediği o kadardır. Sen diyor bana ulaşmayı dileyeceksin. Bu senin görevin ama bunu dilersen benim görevimi verdiğim sözün gereği olarak mutlaka yerine getirmemi sağlayacaksın. Ben de diyor seni kendime ulaştıracağım. İşte Hazreti İbrahim'in vahdet müessesesi, tevhid müessesesi ve teslim müessesesinden oluşan üç ayrı cephesiyle bir tek din oluşturması söz konusudur. Sadece tek bir şeriat
insanlık tarihi boyunca insanlığa, Allah'a inananlara hakim olmuştur. Sevgili kardeşlerim, bizleri dinleyenler, izleyenler, aramızdasınız ya da değilsiniz. Ama o zaman şunu kesin olarak söyleyebiliriz ki, eğer şu anda bizi dinliyorsanız, izliyorsanız ama Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, bizden değilsiniz. Mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Hiçbir şekilde mutlu olmanız mümkün değildir. Neden mutsuzum diye sormayın sakın kendinize. Arkasında sakın başkalarını aramayın. Ben falan sebebiyle mutsuzum. İşte bana şöyle davranıyorlar, böyle davranıyorlar da onun için mutsuzum demeyin. Bunların hepsi sizin bahaneleriniz, zanlarınız. Bir tek realite var, hakikat, tek bir hakikat. Siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Öyleyse mutsuzluğa kendinizi mahkum ettiniz. Aslında mutlu olabilirdiniz eğer Allah'a ulaşmayı dileseydiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, böyle bir dizayn içerisinde insanların mutsuz olması bizi hüzünlendiriyor. Bu kadar kolaysa mutlu olmak, niçin mutlu değilsiniz sevgili kardeşlerim? Anlamıyor musunuz söylediklerimizi? Son derece açık ve basit bir lisanla konuşuyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır, ulaştıracağına dair sözü var. Bir defa daha söyleyelim. Allah Teala buyuruyor ki, Allahu yeştebi ileyhi men yeşa'ü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır sadece. Sadece onların ruhunu kendisine ulaştırır. Üç safa. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu sizi 14. basamağa kadar götürecek. Mürşidinize ulaşacak, tabi olacaksınız 14. basamakta. Bu sizi 21. basamağa kadar götürecek. Yani ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktaya götürecek. Ve böylece Allah'ın emri gerçekleşmiş olacak. Siz de ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız an 3. kat cennetin sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlerle birlikteyiz. Sizlere Allah'ın güzelliklerini anlatmakla vazifeliyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Eğer Allah Teala bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı, bir insanı 3. kat cennetine kabul buyurursa, bunu garanti etmişse ve insanlar bunun farkında bile değilse, din adamları çoktan Allah'ın hakikatlerini unutmuşlarsa ve bu yüzden milyonlarca insan, 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru yol almaktaysa, sevgili kardeşlerim,
bu ilmin sahibi kılınan kişi hüzünlenmez mi? İşte bunları düşündükçe hüzünleniyoruz. İnsanları kulaklarından tutup da hidayet sahibi yapamazsınız ki. Hiç kimse böyle bir yetkinin sahibi kılınmamış. Hidayetin sahibi sadece Allah. Biz ömrümüzün 30 yılından fazlasını insanlara bunları anlatmaya tahsis ettik. Hep anlattık, hep söyledik sevgili kardeşlerim. Ve her gün hamdolsun ki sayımız artık süratle artıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için yaşıyoruz. Allah'sa sizleri mutlaka mutlu kılmak ister. Saadet sahibi yapmak ister. E bu saadetin cennet saadeti ise kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ve ulaştırdığım kişi üçüncü kat cennetimi hak eder. Onun özel bir gayret yapması, gayret sarf etmesi gerekmiyor diyor Allah-u Teala. Sadece ben bütün insan adı verilen bu kullarımdan, bu mahluklarımdan, insanlardan ruhlarını ölmeden evvel bana ulaştırmalarını istiyorum diyor. Bütün talebim bu kadar. Ama insanlar üçüncü kat cennete yetinmezler. O zaman daha ötesini de sağlarım diyor. Kim fizik vücudunu bana teslim ederse dördüncü kat cenneti de veririm onlara. Kim nefsini bana teslim ederse beşinci kat cennetimin sahibi olur. İhlasa ulaşırsa beşinci kat cennetin, altıncı kat cennetin sahibi olur. Kim iradesini Allah'a teslim ederse, ki bu son teslimdir, ruhunu yirmi ikinci basamakta teslim etmiştir. Birinci teslim, fizik vücudunu yirmi beşinci basamakta teslim etmiştir. İkinci teslim, nefsini 26. basamakta teslim etmiştir. Yirmi yedinci basamakta muhlis olmuştur. 28. basamakta da iradesini Allah'a teslim etmiştir. Böylece ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden birisi vardır. Bir insan. Bu insan dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Nefsinde hiç afet kalmamıştır ki nefsinin afetleri onu huzursuz edebilsin. Ruhu çoktan Allah'a ulaşmıştır. Teslimini, ruhunu teslim etmeyi gerçekleştirmiştir. Fizik vücudunu da Allah'a teslim etmiştir. Fizik vücudu Allah'ın emrettiği her şeyi yapan, yasak ettiklerini asla işlemeyen bir hüviyete bürünmüştür. Nefsi daimi zikir sebebiyle afetlerden %100 arınmış, yerine ruhun hasletlerinin paralelinde olan fazıllar, kişiyi fazilet sahibi kılacak unsurlar gelip yerleşmiştir. Bunların hepsi ayrı ayrı sebeplerdir sevgili kardeşlerim. Ve de Allah-u Teala hepinizin bu büyük mutluluğu mutlaka yaşamanızı istiyor. Kim olursanız olun.
Dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın ama bilin ki mutluluk sizin de hakkınız. Ve mutluluğunuzun anahtarı bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. O zaman ne duruyorsunuz sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ne duruyorsunuz? Eğer şu ana kadar Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, neden hemen dilemiyorsunuz? Neden hemen cennetinizi hazırlamıyorsunuz? Birçok insan Allah'ın kendisini asla cennetini almasının mümkün olmadığını zannetmektedir. Birçok insan da bunun tam tersi olarak, ben müminim, Allah'a ulaşmayı diliyorum. Madem ki Allah'a ulaşmayı diliyorum, Allah'a inanıyorum, Allah'a ulaşmayı diliyorum değil. Kişi diyor ki ben müminim çünkü Allah'a inanıyorum. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki müminlerin gideceği yer cennettir. Öyleyse ben mutlaka cennete gireceğim diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın iki tür mümin kavramı var Kur'an-ı Kerim'de. Bir, Allah'a inananlar, inananlar anlamına Allah-u Teala onlar için mümin kelimesini kullanıyor. Bir de hakka müminler var. Hak müminler. Onlar sadece Allah'a inanmakla kalmıyorlar. Allah'a ulaşmayı da diliyorlar. İşte bunlar hak müminler. Cennetin üçüncü katına ulaşacak olanlar onlar. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah-u Teala kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Ayetleri söyledik, iki ayet. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesi. Ve Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. İkisinde de Allah-u Teala kim diyor bana milaki olmayı dilerse, ruhunu bana ulaştırmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. O kişinin ruhunu, o kişi hayattayken mutlaka kendime ulaştırırım. Bunun manası üçüncü kat cennet. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabiyetini gerçekleştiren kişi mutlaka ikinci kat cennetin sahibi olur. Ve ruhunu Allah'a hayattayken ulaştıran birisi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i temizlenmiş olacağı için dünya mutluluğunun da yarısını mutlaka kazanır. Öyleyse Hazreti İbrahim'in Hanef dininin teslimlerine bir göz atın sevgili kardeşlerim. Hanef dini teslim dinidir. Ve de kişinin ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmek asli görevidir. İşte böyle bir görevle hepiniz vazifelisiniz sevgili kardeşlerim. Başka bir şey için değil, sizin mutlu olabilmeniz için, sizin saadeti yaşayabilmeniz için. Allah-u Teala insanların zanlarına dayalı bir hüviyet taşımaz. Kur'an'daki esaslara dayalı bir hüviyet taşır. Allah herkesi sever, en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar. Bir sonsuz yelpaze vardır.
Sadece bizim dünyamızdaki insanları değil, bütün kainattaki insanları sever. Ve de onların hepsinin Allah'ın cennetine ulaşmalarını da diler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse ne duruyorsunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı hala dilememişseniz, neden dilemiyorsunuz? Cennetinizi Allah Teala garanti ediyor. Dilerseniz diyor, birinci kat cennete de değil diyor, ben sizi mutlaka üçüncü kat cennetime kadar ulaştıracağım. Size bana ulaşmayı dilediğinizden itibaren 7-8 aylık bir ömür biçmişsem, böyle bir imkanın sahibiyseniz mutlaka ben sizi kendime ulaştırırım diyor. Ama diyor ömrünüz kısa, siz Allah'a ulaşmayı dilediniz, öldünüz. Ertesi gün ölen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ertesi gün öldüğü zaman mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşır kişi 14. basamakta, ondan sonra öldü, ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdı, ondan sonra öldü, üçüncü kat cennetin sahibidir. Sonuç? Sonuç, Allah'ın garantisi altındasınız. Öyleyse sorabilir miyim? Allah Teala sizi mutlaka saadete ulaştıracaksa, Allah'a ulaşmayı dilememek ve kendinizi cehenneme mahkum etmek sizce akılcı bir olay mı? Rasyonel bir müessese mi? Bu kadar açık ve kesin Allah'ın hükümleri varken, garantisi varken ondan faydalanmamak akılcı bir müessese mi? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbetimiz daha burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu sohbetimizi de inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Ciao a te.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri bir defa daha beraber kıldı. Konumuz İlmen yakin, aynen yakin, hakkul yakin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bilindiği gibi İslam merdiveni 28 basamak oluşturur. El-Asr suresinde bu 28 basamak 4 tane 7 basamaktan vücuda gelir. İşte ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin müessesesi 28 basamağın bütününü ihata eder. Bu 28 basamak sevgili kardeşlerim bütünü içerir. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin teslimine kadar ulaşan bir dizayn içerisinde bir muhteva söz konusu. Bunun öğretime müteallik kesimi ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin isimlerini alır. Aynı basamaklar. Ama bu sefer yakin açısından meseleye bakıyoruz. Allah Teala ne diyordu? Nem suresinin 83. ayet-i kerimesinde diyordu ki kıyamete yakın bir zamanda yerden topraktan bir dabe çıkartırız ve göklerden seslenir. O mukaddes kitabın ayetlerine, o kitabın ayetlerine yakin hasıl edemediklerini söyler diyor insanlara. İşte o dabbe bir uydudur. Uydu gökyüzünden sesleniyor ve insanlara diyor ki siz o kitabın ayetlerine yakin hasıl edemediniz. İşte yakin hasıl etme müessesesi ilmel yakinden başlayarak aynel yakini ve hakkul yakini de kavrayan bir bütün oluşturur. Allah-u Teala'nın dizaynı yakin hasıl etmek istikametinde geçerlidir. Öyleyse 28 basamağın başından başlayalım. Vel-Asr suresine beraberce bir şekil içerisinde vermeye çalışalım. Sure şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Vel-Asr. Asra andolsun ki. Yani zamana yemin olsun ki innel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âminû, ama âmin olanlar hariç. Ve amelü sâlihâti, ve nefsi ıslah edici amel yapanlar da hariç. Ve tevâsav bil hak, hakkı tavsiye edenler. Ve tevâsav bil sabr, sabrı tavsiye edenler. Hepsi hariç. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
böyle bir dizaynda.

일반 여친이, 아이날 여친이, 하쿨 여친이, 내리에 오토트요. 니디라 가타라, 자마나 안도순 ki, insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların tümü cehenneme gidecektir. Hüsranda olanların gideceği yer cehennemdir. Ama dört tane istisna var diyor Allah Teala. Bir, aminu olanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. İki, amenü's-salihat işleyenler, nefsi ıslah edici amel işleyenler, müşriklere tabi olup da nefs tezkiyesine başlayanlar. Ordun 14. basamaktan sonrası.

sonrası. Ta iradenin teslimine kadar. Öyleyse ilim açısından meseleye bakarsak, yakin hasıl edebilmek, ilme yakin hasıl etmektir. Öyleyse ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin, üç ayrı yakin kademesini ifade eder. Allah Teala ayetlere yakın olmak konusunu çeşitli ayetlerde işlemiş.

Secde suresinin 24. ayet-i kerimesine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki Allah Teala şöyle söylüyor. Ve ca'alna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yuqinun. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Huzur namazının imamları. Niçin kılmış? Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Sabır sahibi olmalarından dolayı ve ayetlerimize yakin hasıl etmelerinden dolayı. Buradaki yakin kademesi hakkul yakin. Böyle bir kişi huzur namazının imamı mutlaka Rabbini görmüştür. Hakkul yakin kademesi Rabbin, Allah'ın zatının görülmesiyle başlar. Mutlaka Allah'ın bütün Resulleri, bütün Nebileri Rablerini görmüşlerdir. Allah-u Teala onların kalp gözlerini açmıştır. Onları ilmelikinden aynen yekine ulaştırmıştır. Ondan sonra da iradelerini teslim almıştır. Huzur namazlarının, huzur namazının imamlarını ise tasarruf altına almıştır Allah Teala. Ama huzur namazının imamı olmasa da irşat makamına birisi ulaşsa, kavim resulü de olmasa, irşat makamına ulaşsa o kişi gene hakkul yakinin sahibi olur. Öyleyse bu açıdan meselemize baktığımız zaman en büyük alanı ilmel yakinin kapladığını görüyoruz. İlmel yakin üçüncü basamaktan başlar. Nereye kadar devam eder? 21. basamağın sonuna kadar 22. basamağı da kapsar. ...23, 24, 25. basamaklar ilmel yakinin aşıldığı ama aynel yakine ulaşılamadığı bir köprüdür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevaya beraberce bakalım. Birinci basamak, olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendiriyoruz. Herkes değerlendirecektir. Bu değerlendiren insanlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanların da Allah'ın yoluna ulaşmasına mani olmaya çalışanlardır. Başka insanları da Allah'ın yolundan men edenlerdir. Allah onlara yardımcı olmuyor, onları seçmiyor. Onlar özellikle Allah'a karşı cephe almış insanlar ve iradelerini Allah'a karşı

çıkmak yolunda kullanıyorlar. Hedefleri belli. Allah-u Teala tarafından biliniyor ki o insanlar başka insanları da Allah'ın yolundan ayırmak konusunda özel bir gayretin sahipleridir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ikinci basamakta Allah-u Teala insanların büyük kısmını seçer. Kendisine ulaştırmayı temin etmek üzere. Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Allah'ın büyük kısmı seçtiğini ama bunlardan sadece Allah'ın seçtiklerinden sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'a ulaştırıldığını anlatıyor Allah Teala. Acaba sevgili kardeşlerim, ilmin başladığı nokta neresidir? İlim bir yerden başlayacaktır. Bir, kendilerine ilim verilenler var. Bir de ilim sahipleri. Kendilerine ilim verilenler, ilmi almaya başlamış olanlar. Peki Allah-u Teala kimleri ilim sahibi kabul ediyor? İlimleri sebebiyle dalalette olanları değil. Onlar kendilerine ilim verilenler de değildir. İlim sahibi de değillerdir. Riyaziyet suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilmi üzerine dalalette bırakır. Öyleyse hem adamlar ilim sahibi ama aynı zamanda dalalette. Onların ilimleri üzerine Allah dalalette bırakır diyor. Yani onların ilimleri ilim değildir. O insanlar ne kendilerine ilim verilenlerdir ne de ilim sahibi olmuşlardır. İlmi kendilerine göre yorumlamış ve Allah'ın hiç hedef göstermediği bir yerlere ulaşmışlardır. Allah'ın ilmini unutmuşlardır. Ve bugün faydasız ilmin sahipleri o insanlardır ki Allah'a ulaşmayı dilemezler. Bu kadar bir tarif yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ilimsizlerdir. Öyleyse kendilerine ilim verilen insanlardan bir kısmı ilimsiz kalacaktır. Ya da kendilerine faydası olmayan bir ilme sahip olanlar olacaklardır. Öyleyse Allah-u Teala ilmi herkese verir. Herkes dilediği kadarını ilimden alacaktır. Ama ne yazık ki şeytan boş durmaz. İnsanları hem ilim öğreniyorum diye bir şeylerle meşgul kılar, hem de o insanlar realitede kendilerine faydası dokunacak olan hiçbir şeyi öğrenemezler. Ve bu dünyadan bir kara cahil olarak ayrılırlar öldükleri zaman. Kendilerine verilen ilimden nasip alamayan kesim bu. Allah Teala kendilerine ilim verilenlerden bahsediyor. Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde o kendilerine ilim verilenler o kişinin
mürşidin o sözleri haktan alarak söylediklerini idrak etsinler ve ona inansınlar diye diyor Allah Teala. Onlara ilim verildi. İrşad makamının Allah'tan aldıklarını söylediğinden emin olsunlar diye diyor Allah Teala, ona inansınlar diye onlara ilim verildi diyor. Öyleyse burada bir ilim verilmesi müessesesi var. İşte demin söylediğimiz Yasin Suresinin 23. ayet-i kerimesindekilere de ilim verilmiş. Ama onlar o kendilerine verilen ilmi hiç alamamışlar. O ilmin kendilerine hiç fayda sağlamayacak olan kesimlerini almışlar ve onunla da böbürlenmişler. Ben ilim sahibi oldum diye. Oysa ki ilim sahibi olamamışlar. İlim odur ki insanı kurtuluşa götürür. Yani felaha götürür. İlmin sonunda felah yoksa Allah'a göre bir faydalı ilim değildir. Hangi ilim olursa olsun insanı felaha ulaştırmıyorsa, kurtuluşa ulaştırmıyorsa, cehenneme gitmeye medar oluyorsa o ilim Allah'a göre faydalı ilim değildir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve de dinleyenler, insanlardan her kim böyle faydalı bir ilme sahip olmak istiyorsa o kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelidir. Dilemiyorsa hiçbir şekilde faydalı ilmin sahibi olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi faydalı ilmin sahibi olamaz. O kendisine ilim verilmişlerden birisi de olamaz. İlim onlara ait değildir. İlim Allah'a ulaşmayı dileyenlere aittir. Eğer ilmin verilmesi söz konusuysa ilim bütün insanlığa verilir. Her indirilen mukaddes kitap bütün insanlığadır. Ama kendilerine ilim verilenler bu ilmin kendilerine o ilmi bilenler tarafından, Allah'ın öğrettikleri tarafından verilenleridir. Bunlar da gene ikiye ayrılırlar. Bir kısmı ilimden hiç nasiplerini alamazlar. Bir kısmı ise alırlar. İşte o ilimden nasiplerini alabilenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes kendisine ilim verilenlerden biridir. Ama bu ilim daha ön kademede ona sunulmuştur. Her şey tebliğ ile başlar. Evvela şunu kesinlikle söyleyeyim ki tebliğe muhatap olmayan kimse yoktur. Herkes mutlaka tebliğe muhatap olacaktır. Ama büyük kitle tebliği reddedecektir. Ve tebliğ sahibini küçültmeye çalışacaktır. Onlar kendilerine ilim verilenler standartlarına girmezler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi tebliğe muhatap olmuştur ve tebliği kabul etmiştir. Öyleyse o noktadan itibaren o kendisine ilim verilendir. Ve bu kişi adım adım ilmin sahibi olmaya başlayacaktır. Bu kişiye ilim verilmeye başlamıştır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah da bu talebi görmüştür, işitmiştir, bilmiştir.
o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelliye başlamıştır. Kişinin ilim sahibi olması bu noktadan sonradır. Çünkü Allah Teala Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesine göre bu kişi de rahim esmasıyla tecelli etmeye başlar. Buradaki rahim esmasıyla tecellinin standartlarına bakıyoruz. Rahim esmasıyla tecelli Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesine dayalı. Ema barru nefsi innen nefse le emaretin bisu'i illa ma rahime rabbim. Hazreti Yusuf diyor ki ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Onlar diyor, o Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler, onlar ancak teskiye olabilir, beraat edebilir, Allah'ın katında aklanabilir. Öyleyse bu Allah'ın rahim esması ile tecellisi ne sağlar bakalım. Allah Teala ne diyor Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde? Ey amiri olanlar, takva sahibi olun. Allah'laşmayı dileyin ki Allah da size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün, sonra da size mağfiret etsin diyor Allah Teala. İşte Allah'ın verdiği furkanlar devreye giriyor. Bir, o kişinin görme hassasının üzerindeki gışave isimli mührü Allah-u Teala alıyor. Bu kişi mutlaka Allah'ın davetini icabet etmiştir. Onu başlangıçta anlamamıştır. Ama Allah'ın davetine muhatap olduğu anda onu algılayamazsa kişi, onun gözleri görme hassası örtülür. Gözlerine hicab-ı mestüre konulur. Görme hassasının üzerine gışavet adlı bir perde konulur. Kulaklarına vakra konulur. İşitme hassası mühürlenir. Kalbine ekinnet konulur. Kalbi mühürlenir. Ve bu standartlarda bir insan vardır. Allah'a ulaşmayı dileyene kadar insan ilk tebliğe muhatap olduğu andan itibaren Allah'a ulaşmayı dilediği noktaya kadar kördür, sağırdır ve cilsizdir ve idraksizdir. Allah'a göre ölüdür. İşte bu ölüler ilimsizlerdir veya zulmani ilmin sahipleri veya faydasız ilmin sahipleri. Hepsi ölüler safında yer alır. Ne zaman o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona rahim esmasıyla tecelli eder. 7 tane furkan vererek onu kör, sağır ve dilsizken gören, işiten, konuşan ve idrak eden bir hüviyete sokar. İşte burada o kişinin görmesi, işitmesi ve idrak etmesi söz konusu olur. Bu noktada itibaren bu kişi ilmin sahibi olmaya başlamıştır. Kendilerine ilim verilenler safhasını aşıp da ilmin sahibi olmaya başlaması kişinin ancak görmesi, işitmesi ve idraki açılmasıyla mümkündür. Bu noktadan itibaren bu görme, işitme ve duyma hassası açıldığı noktadan itibaren kişi ilm ve yakinin sahibidir. Artık yakin hasıl etmek için hazır zemini vardır. Yakın hasıl etmek bu noktadan itibaren başlar.
Allah'a ulaşmayı dilemenin hemen arkasından gelir. Üçüncü basamakla yedinci basamak arasında 6-7 dakikalık bir farklılık vardır sadece. Allah-u Teala o kişinin bütün Furkan 7 tane Furkan vererek görmesini, işitmesini ve idrak etmesini mümkün kılacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu kişi artık gören, işiten ve idrak eden bir insandır. Kendisine ilim verilmiştir. İlm ve yakin için ilk adımı atmıştır. Artık ilm ve yakinin içindedir. Kendisine tebliğ edilen hiç kimse tebliğ edildiği an ilm ve yakinin sahibi olamaz. Tebliğden sonra Allah'a ulaşmayı dileyenler kulaklarının, gözlerinin ve kalplerinin açılmasıyla muhatap oldukları noktadan itibaren ilm ve yakinin sahibi olurlar. Bu da olmadıkları nokta ile oldukları nokta arasındaki 7 dakikalık farklılıkla teşekkür eder. Her Furkan'da Allah Teala o kadar süreyi kullanmaz ama biz 1 dakika kullandığını düşünerek söylüyoruz. Aslında kullanmaz. Ama kişi en geniş manada 7 dakikalık bir zaman zarfında ilimsizken ilm-i yakin standartların içine girer. Kendilerine ilim verilenler Allah'a ulaşmaya davetine icabete çağrılanlardır. Onlara anlatılır. İlim verilir, sunulur. Bu ilimden ne kadarını aldıkları, onların ilim sahibi, ilmel yakinin sahibi olabilmeleri için mutlak bir sonuç gerektirir. Bir insanın ilmel yakinin sahibi olabilmesi için gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete kavuşması lazım. Bu hüviyet yoksa o kişi ilmel yakinin sahibi olmaya yetkili değildir. Ve bu kişi görmeye, işitmeye, idrak etmeye başlar. Sonra ne olur? Allah o kişinin kalbine ulaşır. Sonra ne olur? Allah o kişinin kalbinin dur kapısını Allah'a çevirir. Kalbini Allah'a çevirir. Sonra ne olur? Allah o kişinin göğsünü yarar. Göğsünden kalbine nur yolunu açar. Sonra bu kişi zikir yapmaya başlar. Allah'ın bu kişi üzerinde Allah rahim esmasıyla tecelliye başladığı için Allah'ın katından gelen rahmetle faz nurları o kişinin göğsüne gelir. Göğsünü Allah'ın yardığı yerden geçerek kalbine ulaşır. Kalbe rahmet nuru girmeye başlar. Burada kişi 11. basamaktadır. Ve kalbinin içine rahmet nurunun girmesini, %2'ye ulaşmasını müteakip kişi huşu sahibi olur. Allah'a sorar mürşidinin kim olduğunu. Allah ona mürşidini gösterir ve irşat makamına ulaşır kişi. 14. basamak. Ve de ilmi devamlı olarak artacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bu dileğinden sonra mürşidine ulaştığında ilm ve yakin konusunda gerçek bir eğitimin içine girer. İyi bir öğretim veren bir yerdeyse bu kişi dışarıda olanların kolay kolay ulaşamayacakları bir büyük ilmin sahibi olabilir. Tabiiyetten sonra kişinin ilmi mutlaka geniş seviyede, geniş çaplı olarak artacaktır.
tabiyet 14. basamakta gerçekleşir. Ve ruh vücuttan ayrılır. Nefs tezkiyesi başlar. Nefs tezkiyesi başlar. İlmi eğitimin o kişiyi hedeflere ulaştıracak olan bilgilendirme sistemi de her gün biraz daha gelişme gösterecektir. Bu bapta bu kişi nefsinde %7 nur birikimi, fazla birikimi oluştuğu zaman birinci gök katına ruhu ulaşacaktır. Nefse emare edilir. İkinci bir %7 nur birikimiyle ikinci gök katına ulaşacaktır. Nefsi levham edilir. Üçüncü defa %7 nur birikimiyle nefsi mühlime de üçüncü gök katına ulaşacaktır. Allah'tan ilham almaya başlayacaktır. Dördüncü defa %7 nur birikiminde nefsi mutmainneye gelir. Allah'ın verdiklerinin kendisine kesinlikle yeterli olduğunu kişi bu noktada idrak edecektir. Sonra sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktadan daha ötede beşinci gök katında nefsi radiyededir. Allah'tan razı olacaktır. Altıncı gök katına ulaştığı zaman ruhu nefsi maddededir. Allah da ondan razı olacaktır. Ve de yedinci defa %7 nur birikiminde ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ve bu kişi nefs tezkiyesini tamamlamış olacaktır. Başlangıçta bu kişinin nefsinde %2 rahmet birikimi oluşmuştu. Onuncu basamaktan sonra 11. basamakta göğsünden kalbine nur yolu açılmıştı. Ve kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı sadece ulaşabildi. Bu rahmetin %2 kalbe göre %2 oranında bir kısmı o kişinin kalbine ulaştı ve kişi huşu sahibi oldu demiştik. Burası nur birikiminin başlangıç noktasıydı. Bunun üzerine, bu %2'nin üzerine 7 defa %7'lik nur birikimi tahakkuk etti. Fakat bunlar rahmet nurları değil, fazıllar. Kişiyi fazilet sahibi kılan özellikler. Ruhun hasletlerinin paralelinde olan hasletlerin kişinin nefsinin kalbine yerleşmesi olayı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde böyle bir statüye dikkatle bakın ki bu sizi bu kademede 21. basamakta Allah'a ulaştırmıştır. Ve ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman birinci kesim İlmel yakin olayı tamamlanmıştır. Şimdi bu noktaya kadar bu konunun açıklamasına girelim. Allah Teala Bakara suresinin 152. ayet-i kerimesinde nurunu tamamladığını söylüyor. 151. ayet-i kerimesinde ise tıpkı diyor o nur gibi sizin içinde sizden olan bir Resulü size gönderdik diyor. Nebi Resul olarak gönderdik diyor. Ve şartları söylüyor. Yapacağı görevleri. Sizin nefsinizi size Allah'ın ayetlerini tilavet etmek için, okumak ve anlatmak için. Sizin bir, nefsinizi tezkiye etmek için, 2, size kitap öğretmek için, 3, size hikmet öğretmek için, 4, ve size hikmetin ötesinde daha bilmediğiniz şeyler öğretmek için
5. İşte ilmel yakinin içine ayetlerin tilaveti girer ve tilavetin ötesinde nefsin tezkiyesi girer. Bakara 151 bu konunun bu kısmını içerir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ilmel yakin niye alır muhtevasına? Tilaveti alır. Tilavet tebliğ ile başlar. Tebliğ, tilavet, ayetlerin okunması ve anlatılması, izah edilmesi ve nefsin tezkiyesi. Fatır suresi 18. ayet-i kerime nefsin tezkiyesinin sonucunu veriyor. Diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ Kim nefsini tezkiye etmişse o kişi bunu kendi nefsi için yapmıştır. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır diyor. Neden kendi nefsi için yapmıştır? Çünkü nefsi Allah'a ezelde yemin vermiştir. Tezkiye olacak ve tasfiye olacak diye. Tezkiye yolun yarısını ifade eder. Nefsin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Yani yarıdan fazla nur olmuştur. Şeytanın emirlerine o kişinin nefsi başlangıçta %100 açıkken şimdi nefsin kalbinin %51'i artık Allah'ın emirlerini yerine getirmek için gayrette, yasak ettiği fiilleri de işlememek üzere gayrette. Eskiden nefsin kalbinin hepsi Allah'ın emirlerine isyan ediyordu ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemek istiyordu. Şimdi ve tabii o noktada şeytan nefsin bütün boyutlarıyla hakimiydi. Ama bu noktada şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Nurlarsa sıfırdan %51'e ulaşmıştır. Burası ilmel yakinin sonudur. Sonra bu kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olur. Kişi fena fillah olur. Allah-u Teala Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesinde diyor ki Zalikel yevmül hakkı femen şâ ittaze ilâ rabbihim eâbâ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran Allah'a doğru bir yol ittaz eder. Kimin ruhu o yol üzerinden Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişiye me'ab olur diyor Allah Teala. Sığınak olur diyor. Ruhu Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında ifna olmuştur, yok olmuştur. Bir başka ifadeyle Allah'ın zatı o kişiye me'ab olmuştur. Kişi de evvab olmak şerefine ermiştir. Yani ruhunu Allah'a ulaştıran ve sığınakta yok eden. Sığınağa, ruhu sığınağa sığınan kişi. Allah'ın zatı bir sığınaktır. Âl-i İmran 14'te Allah-u Teala vallahu indehu hüsnül me'ab diyor. Ve andolsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır diyor. Ve bu sığınağa ulaşma, sığınma. Sonra Allah Teala o kişiye bir taht ihsan ediyor. Burası o kişiye indi ilahide Allah'ın indinde bir teslim yurdu vermek. Enam suresi 127. ayet-i kerime. Onlara Allah'ın katında Allah'ın indinde teslim yurdu vardır. Bu bir altın tahttır. Böyle bir taht veriliyor kişiye. Sonra o kişi zahit oluyor. Zühd makamının sahibi oluyor.
Yani bu tahtı elde etmesi günün yarısından daha fazla zikre başlamadan evvelki bir olgu. Bekabillah deniyor bu kademeye. Sonra kişinin ruhu Allah'ın zatında zaten yok olmuştur. Yeni bir ruh indi ilahide o kişiye bir taht ihsanıyla Allah'ın indinde baki kalmasını temin etmiştir. Sonra kişinin zikri günün yarısını aşar. Bu kişi böylece zahit olur, zühd makamının sahibi olur. Nefsin kalbindeki nurlar %71'e ulaşır. Bu nurlar günün yarısından fazla zikir giderek daha çoğalacağı için bir gün %81'e ulaşır. Bu fizik vücudun da Allah'a teslimini içerir. Allah Teala diyor ki Nisa 125'te femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçini fizik vücudunu yani Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha fizik vücudu muhsin olan kim vardır diyor Allah Teala. Fizik vücudu ahsen olan kim vardır diyor. Fizik vücudun teslimi. Burası ilmel yakinle aynel yakin arasındaki köprünün son merhalesidir. İlmel yakin ruhun Allah'a ulaşmasıyla tamam olmuştur. Ama ilim devam ediyor. İlmen yakin seviyesinde devam ediyor. Ruhun Allah'ta yok olması, bir altın taht verilmesi, kişinin zikrinin gün yarısını aşması ve fizik vücudun Allah'a teslimi her biri birbirinin arkasından daha üst kademe bir ilmin kişinin sahibi olmasını ifade eder. Ama kişi daha üst seviyede bir ilme sahip olduğu halde aynen yakine ulaşamaz. Demek ki burası bir köprü. İlmel yakin ruhun Allah'a ulaşmasıyla zaten Allah'ın zatında yok olacaktır. Sona ermiştir. Ama aynel yakin başlamamıştır. Taht ihsanı aynel yakin başlamamıştır. Fizik vücudun teslimi aynel yakin başlamamıştır. Aynel yakinin özelliği ne? Niçin başlayamıyor? Aynel yakinin özelliği bir tane değil. Özelliklerinden bir tanesi daimi zikrin sahibi olmak. Bir kişi daimi zikrin sahibi olmadıkça aynel yakinin sahibi olamaz. Yani kalp gözüyle görerek yakinin. Halbuki bundan evvel de kalp gözü açılabilir kişinin. Bu köprü üzerinde birçok kişinin kalp gözü açılmıştır. Bir kısmının da kalp kulağı açılmıştır. Bazılarında da hem kalp gözü hem kalp kulağı beraberce açılmıştır. Bu kişiler arif olmuşlardır. Arif olmuşlardır bu kademede ama aynen yakinin sahibi olamamışlardır. Öyleyse ilmel yakinin sahipleriyle aynel yakinin sahipleri arasında ne fark var? Şu fark var. Aynel yakinin sahiplerinin birinci özellikleri daimi zikre ulaşmaları. Bu sebeple nefslerinin kalbinde hiç afet kalmaması ikinci özellikleri. Halbuki İlmel yakin boyunca nefsin kalbinde afetler hep vardır. Aynel yakinde yok olur. Öyleyse bu noktaya kadar kişi aynel yakine ulaşamamıştır. İlmel yakinde o bundan evvel tamamlanmıştır. Ama aynel yakine girilmediği için kişi ilmel yakinin hudutlarında kalmıştır. Ama İlmen yakini aslında aşmıştır. Ruhun Allah'a ulaşması ve yok olması
İlmen yakinin ilim olarak sonudur. Ama kişi bir taraftan da bu geçen süre içerisinde zikri artarken geçen zaman parçasında giderek ilmini de arttırıyor. Ama artan ilmi aynen yakine eklenmiyor. İlmen yakinin ilaveleri arasında. Öyleyse buradaki birine veya diğerine ait olamamanın özelliği her ikisi de aynı kademede görülebiliyor. Yani aynen yakinin bir özelliği kalp gözünün açılması, ikinci özelliği kalp kulağının açılması, bu dört basamağın birinde her an vücuda gelebilir. Ama vücuda geldi diye kişi aynen yakinin sahibi olamaz. Veya vücuda gelmeyebilir ama vücuda gelmedi diye de aynen yakin standartlarını kişinin açtığı inkar edilemez. Çünkü ilmi, ilmel yakin seviyesini yani tilaveti ve nefs tezkiyesini aşmıştır. Nefs tezkiyesi %51 nur birikimiyle bitmiştir. Bundan sonra o kişiye kitap öğretilecektir. Yani Kur'an'ın ruhu öğretilecektir. Öyleyse Kur'an'ın 7 tane ruhunun öğretildiği bir dizayn söz konusu.

Bu yedi tane ruh, Kur'an'ın yedi tane ruhu. İlmen yakini de aynen yakini de kapsa. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı, ulul-elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı Kur'an'ın yedi tane ruhunun öğretildiği makam. Bundan evvel Kur'an'ın lafzı öğretilmişti. Nereye kadar? O kişinin nefsini tezkiye ettiği noktaya kadar. O noktaya kadar kişiye Kur'an'ın lafzı öğretilmişti. Nefs tezkiyesi de lafız müessesesi içerisinde tamamlanmıştı. Şimdi kitabın öğretilmesi, kitabın ruhunun öğretilmesi anlamına geliyor. Öyleyse ilmel yakini aşan bir müessese var. Artık ruha girilmiş ama öbür taraftan da daimi zikre ulaşılamamış. Ruha girilmiş. Ruha girilmesi ilmel yakinin ötesinde olduğunu gösterir. Ama daimi zikre ulaşamamış kişi o zaman aynen yakine ulaşamamıştır henüz. Bu sebeple burası bir köprüdür. Kitabın ruhunun öğretilmeye başlandığı ama daimi zikre ulaşılamadığı, yedi tane vasfın sahibi olunamadığı bir dizayn. Öyleyse kitabın öğretilmesi kitabın ruhunun öğretilmesidir. Yedi tane ruhun bir kısmı kitabın öğretilmesidir, bir kısmı hikmetin öğretilmesidir. İşte başlangıçtaki dört kesim irade ruhumuzu Allah'a ulaştıktan sonra ruhumuzun Allah'ın zatında yok olması, fena makamı, beka makamı, züht makamı ve muhsinler makamı yani fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz nokta bunların hepsi Kur'an'ın ruhunun öğretilmesidir. Ama hikmete ulaşılamamıştır. Hikmetin öğretilmesi aynel yakini açtığınız hakkul yakini açtığınızı aynel yakini ulaştığınızı gösterir. Hikmet aynel yakinin standartları içindedir. Hikmete ulaşmadan evvel kişi aynen yakinin sahibi olamaz. Öyleyse aynen yakinin sahibi olan kişiyi inceleyelim şimdi. Birinci özelliği daimi zikrin sahibi oluşu. Bu sebeple ikinci özelliği nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması. Bunun mukteseb hakkı olarak o kişinin kalp gözü mutlaka açılmıştır. Kalp kulağı da açılmıştır. Peki bunun ötesinde bu kişi bu dört temel şartın ötesinde üç tane de vasıf şartı kazanmıştır. Bir, bu kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile konuşabilmektedir. Ehli hayır olmuştur. Daimi zikirde olduğu için devamlı bir hayrın sahibidir ve ehli hikmet olmuştur. Hikmetin sahibidir. İşte aynel yakini dizayn eden faktör budur. Aynel yakin bu standartlar içinde geçerlidir. Hikmetin sahibi olmalıdır kişi, daimi zikrin sahibi olmalıdır. Bu iki vasıf mutlaka var olmalıdır. Kalp gözü ve kalp kulağı açık olmalıdır kişinin. Ancak o zaman bu kişi hikmet ehlidir. Burası Kur'an'ın ruhuna gerçekten lafza açıp Kur'an'ın ruhuna gerçek anlamda hikmet kademesinde girmeyi ifade eder. Burada hikmet artık söz konusudur. Kişi gerçek anlamda hikmetin sahibi olmuştur. Yani aynen yakin burada bütün boyutlarıyla görünür. Ve birinci aşamada ulul albab makamında bu kişiye kalp gözü açık olan bu kişiye yerlerin melekûtu gösterilir.
Sonra hikmetin ikinci kademesine geçilir. Birinci gök katından itibaren 7 tane gök katı gösterilir. Göklerin melekûtu gösterilir. Her bir gösterimde bu makamın, yani hakkul aynel yakinin bir başka özelliği oluşur. Aynel yakinin bir özelliği de o kişinin artık kalbinin müzeyyen olmasıdır. Kalbindeki bütün afetler yok olmuştur ve kalp hemen müzeyyen olmaya başlamıştır. Hulelbap'ta 7 kademe, İhlas'ta 7 kademe, 14 kademe müzeyyen olacaktır kalp. Bundan sonra kişi tövbe-i nasuha davet edilecektir. Sitret-i müntaha kişiye gösterildiği an Allah onu mutlaka tövbe-i nasuha davet eder. Bu davet o kişiyi aynen yakinin daha üst kademesine ulaştırır ama hakkul yakini ulaştıramaz. Bu daha üst kademede o kişinin günahları örtülecektir. O kişiye salah nuru verilecektir. Neden sonra? Evvela yapılması lazım. Allah-u Teala'nın yaptığı şey o kişiyi tövbe-i nasuha davet etmesidir. Bundan sonra o kişinin günahları örtülecektir. Daimi zikrin bu kademesinde. Ondan sonra salah nuru verilecektir ve günahları sevaba çevrilecektir. 4 defa müzeyyen olmak da burada geliyor. 14 kademe Ulu'l-Elbab ve İhlas kademesinde müzeyyen olmuştu kalp. 4 kademede burada müzeyyen oluyor ve kişi irşada ulaşıyor. Peki irşada ulaşınca bu kişi hakkül yakinin sahibi olur mu? Hayır, olmaz. Hala aynel yakinin içindedir. Ne zaman o kişi iradesini de Allah'a teslim ederse o zaman hakkul yakinin sahibi olur. O zaman hakkı görür. Hakkul yakin hakkı görme yeteneğinin sahibi olmak demektir. Bir hakkın takvanın sahibidir kişi. Hakkı tukatihi takvanın sahibidir. Hakkul yakin takvasının sahibidir. Allah Teala böyle insanlar için diyor ki ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ölme önce Allah'a teslim, külliyle teslim ol. Ondan sonra öl. Buradaki teslim ruhun ve cinsin, nefsin ve iradenin de teslimini gösterir. İşte sadece o insanlar Hakka tukatihi takvanın sahipleri. Onlar 7. safhaya, hakkul yakine ulaşırlar. Bu Kur'an'ın ruhunun öğretilmesinin sonudur. Resullerin ve nebilerin dışındaki insanların ulaşabilecekleri en yüksek mertebe burasıdır. Salah makamının 5. kademesi. 6. kademesinde Resuller vardır. Her kavimdeki Resuller, kavim Resulleri. 7. kademesinde de devrin imamları vardır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin müesseseleri birbirinden farklı özellikler gösterirler. Ve de aslında bunların hepsinin bir saatlik bir programın içine girmesi gördüğünüz gibi biraz zor oldu. Gene aynel yakin ve hakkul yakin kademeleri gerekli boyutta açılamadı. Allah-u Teala hakkul yakin sahipleri için ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için ifadesini kullanıyor. Devrin imamlarından bahsediyor mesela. Hakkul yakinin sahiplerinden bir grup. En üst seviyede olan devrin imamıdır. Hakkul yakinin
en üst noktasında olan kişiler devrin imamlarıdır. Ve Nebi Resul iseler zaten otomatik olarak devrin imamıdır. İkinci bir kişi yoktur devrin imamı olabilecek. Aralarından seçsin de Allah-u Teala onu devrin imamı yapsın. Böyle bir olay yok. Çünkü bir tane peygamber vardır. O peygamber varsa mutlaka devrin imamı odur. Ama eğer peygamber yoksa o zaman Allah-u Teala bütün kavimlerdeki Resullerden bir tanesini devrin imamı olarak seçer. Ve devrin imamı olarak seçtiği bu kişiyi görevle tayin eder, devrin imamlığı göreviyle. O kişi bir peygamber değildir. Bir nebi resul değildir. Bir veli resuldür, evliya resuldür. İkisi arasında çok büyük bir farklılık var. Nübüvvet müessesesi bir defa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sona ermiştir. Peygamberlik onunla beraber bitmiştir. 1400 seneden beri dünya üzerinde peygamber yoktur. Bir daha olması da hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte ilmen yakin, aynen yakin ve hakkul yakin müessesesinin bütün boyutları bu standartlar altında beyan ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Allah Teala sizlerden mutlu olmanızı istiyor. Bu bir emirdir. Başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi değilseniz mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Onlar beni mutlu ederse ben de onları mutlu ederim sözü şeytanın korkunç bir tuzağıdır. Allah'ın sözü başkalarını mutlu edin ki siz mutlu olasınız tarzında. Neden? Etrafınızda 10 kişi varsa o 10 kişinin her birine mutluluk veren sizseniz karşılığında o mutluluğu Allah Teala size mutlaka yaşatacaktır. Her birine yaşattığınız mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız. Herkes için böyleyse 10 kişi yerine 20 kişiyle, 30 kişiyle, 100 kişiyle dost olan, arkadaş olan bir insan, onlarla en güzel ilişkilere giren bir insan, ilahi ilişkilere giren bir insan mutlu olmaz mı sevgili kardeşlerim? Her birine verdiği mutluluğun karşılığını o kişi kendisi yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın böyle bir dizaynı var. Neka küfte, oka ekmek. A'ya mutluluk verdi kişi, aynı mutluluğu yaşar. B'ye de mutluluk verirse, A'ya B'nin mutluluğu kadar eklenir o kişiden. C'ye de mutluluk verdiyse, C'nin mutluluğunu da yaşar. Böylece etrafındaki bütün insanlara mutluluk vermek o kişi için doyulmaz bir zevk haline gelir. Ve o kişi sadece başkalarını mutlu etmek için yaşar. Ama aslında en çok mutlu olan kendisidir. Çünkü Allah Teala başkalarına her mutluluk verdiğinde o mutluluğun aynısını kendisine yaşatacaktır. O kişiye yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun sırlarının en önemlisidir. Herkes bilmeli ki başkalarına ne kadar mutluluk verirse Allah Teala ona başkalarına verdiği mutluluğun aynını yaşatır. Neyse kim hayatını başkalarına mutluluk vermeye alarsa o dünyadaki mutlu insanlardan, en mutlu insanlardan bir tanesidir. Ve tatbikatına girerseniz bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. Ayrıca yaşayacağınız mutluluk sizi vazgeçilmez bir davranış biçimine itecektir. Başkaları için yaşamak. O zaman göreceksiniz ki siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz. İşte Allah Teala bize yeni bir bayrama, Ramazan bayramından sonra bir kurban bayramına gene hamdolsun ki ulaştırdı. Mutluluk içinde bir kurban bayramını karşılıyoruz. Allah Teala'nın daha nice kurban bayramlarına hepimizi ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle kurban bayramınızı bir defa daha canı gönülden tebrik ediyorum sevgili dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım.

Bismillahirrahmanirrahim. Onun kavminden kibirlenenlerin ileri gelenleri şöyle dediler. Ya Şuayb, seni ve seninle beraber amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka ülkemizden çıkaracağız. Ya da siz mutlaka bizim milletimize, dinimize dönersiniz. Şuayb aleyhisselam, şayet biz kerih görüyorsak da mı? Dedi. Allah'ın bizi ondan kurtarmasından sonra eğer sizin milletinize, dininize dönersek Allah'a yalanla iftira etmiş oluruz. Ve Rabbimiz Allah'ın dilemesi hariç bizim oraya geri dönmemiz olamaz. Rabbimiz ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Allah'a tevekkül ettik. Rabbimiz kavmimiz ile bizim aramızı hak ile aç, ayır. Sen fethedenlerin, fatihlerin en hayırlısısın. Kavminden kafir olanların ileri gelenleri şöyle dediler. Eğer gerçekten Şuayb'a tabi olursanız, o takdirde siz mutlaka hüsranda olanlardan, nefslerini hüsrana düşürenlerden olursunuz. Böylece şiddetli bir sarsıntı onları yakaladı. Bunun üzerine kendi yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Şuayb aleyhisselamı tekzip edenler, yalanlayanlar, sanki orada hiç var olmamış gibiydi. Şuayb aleyhisselamı yalanlayanlar, onlar hüsranda oldular, nefslerini hüsrana düşürdüler. Şuayb aleyhisselam böylece onlardan yüz çevirdi, döndü ve şöyle dedi. Ey kavmim, andolsun ki Rabbimin risalelerini, gönderdiklerini size tebliğ ettim, ulaştırdım. Ve size nasihat ettim. Artık kafir bir kavme nasıl, niçin üzüleyim? Ve biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek, onun halkını darlık ve sıkıntıya uğratmadığımız ülke yoktur. Böylece onlar yalvarıp yakarırlar. Sonra seyyiatin yerini hasenatla değiştirdik. Ne zaman ki çoğaldılar ve şöyle dediler. Babalarımıza da şiddetli darlık ve ferahlık dokunmuştu. Allah'tan bilmediler, ders almadılar. Bunun üzerine onları farkına varmadan, şuurunda değilken aniden onları aldık. Ve o ülkelerin halkı eğer amenü olsalardı ve takva sahibi olsalardı, elbette onlara semadan ve yerden bereketler, bolluk açardık. Fakat onlar yalanladılar. Böylece kazanmış olduklarından dolayı onları aldık, cezalandırdık. Yoksa o ülkelerin halkı şiddetli azabımızın onlara, onlar gece vakti uyurlarken gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? Ve o ülkelerin halkı şiddetli azabımızın onlara, onlar oynarlarken, oyalanırlarken, kuşluk vakti gelmesinden, gelmeyeceğinden emin miydiler? Yoksa Allah'ın hilesinden emin miydiler? Artık hüsranda olan kavim ancak onlar, Allah'ın hilesinden, Allah'ın kendilerine azap vermeyeceğinden emin olamaz. Ve de onun o ülkenin halkından sonra yeryüzüne varis olanları hidayete erdirmez mi? Eğer dileseydik, günahları sebebiyle onlara musibetler isabet ettirirdik. Ve kalplerinin üstünü tab ederdik, açılamaz damga vururduk de artık onlar işitemezlerdi. Sana haberlerini anlattığımız, durumlarından bahsettiğimiz ülkeler işte bunlar. Ve andolsun ki onlara onların resulleri beyinelerle, ispat vesikaları ve mucizelerle geldi. Artık daha önce tekzip ettikleri, yalanladıkları şeyden dolayı iman etmediler. Böylece Allah kafirlerin kalplerini tab eder. Ve onların çoğunu ahdlerini yerine

0: getirir, ahdlerine vefa eder bulmadık. Ve onların çoğunu gerçekten fasıklar olarak bulduk. Bir zaman sonra da onlardan sonra onların arkasından Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine Musa aleyhisselamı ayetlerimizle, mucizelerimizle gönderdik, görevlendirdik. Fakat ona zulmettiler. Bundan sonra bak, fesat çıkaranların akıbeti nasıl oldu? Ve Musa aleyhisselam, ey Firavun, muhakkak ki ben bir Resulüm. Alemlerin Rabbinden, onun tarafından görevlendirilmiş, dedi. Hak olan, doğru olan Allah'a karşı, haktan başka bir şey söylemememdir. Size Rabbinizden beyine açık delil mucize ile geldim, gelmiştim. Artık İsrailoğullarını benimle beraber gönder. Firavun şöyle dedi. Eğer bir ayet mucize getirdinse, sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen onu getir. Bunun üzerine Musa aleyhisselam asasını atınca o asa açıkça bir yılan, ejderha oldu. Ve elini göğsünden çekip çıkardığı zaman bakanlar onun elinin beyaz, nurlu olduğunu gördüler. Firavun kavminden ileri gelenler, bu gerçekten alim, çok iyi bilen bir sihirbazdır, dediler. Firavun, Musa aleyhisselam hakkında kavminin ileri gelenlerine sordu. Sizi topraklarınızdan, arzınızdan çıkarmak istiyor. O halde ne dersiniz? Ne yapılmasını istersiniz? Onu ve kardeşini geri bırak, beklet. Ve şehirlere toplayıcılar yolla, dediler. En iyi sihir bilenlerin hepsini sana getirsinler. Ve sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer galip gelenler biz olursak, muhakkak bize bir ecir, mükafat vardır, dediler. Firavun şöyle dedi. Evet, ve siz mutlaka en yakın olanlardan olacaksınız. Ya Musa, sen mi önce atacaksın, yoksa biz mi atacağız, dediler. Musa aleyhisselam, atın, dedi. Sihirbazlar attıkları zaman insanların gözlerini büyülediler ve onları korkuttular ve büyük bir sihirle geldiler. Ve Musa aleyhisselama asasını atmasını vahyettik. Attığı zaman o, onların uydurdukları sihirle yaptıkları şeyleri yuttu. Böylece hak, gerçek vuku buldu, ortaya çıktı. Ve onların yapmış oldukları şeyler batıl oldu, yok oldu. Böylece orada yenildiler ve zelil olarak geri döndüler. Ve sihirbazlar atılarak secde ettiler. Alemlerin Rabbine biz iman ettik, dediler. Musa aleyhisselamın ve Harun aleyhisselamın Rabbine. Firavun şöyle dedi. Benim size izin vermemden önce mi ona iman ettiniz? Muhakkak ki bu, şehirde onun halkını oradan çıkarmanız için kurduğunuz bir hiledir, tuzaktır. Artık yakında bileceksiniz, öğreneceksiniz. Mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı karşılıklı çapraz keseceğim. Sonra mutlaka sizin hepinizi asacağım. Muhakkak biz Rabbimize dönen kimseleriz, dediler. Rabbimizin ayetleri bize geldiği zaman ona iman ettik diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, bize sabır yağdır, ver ve bizi ruhumuz, fizik vücudumuz, nefsimiz ve irademiz teslim olmuş olarak vefat ettir, öldür. Ve Firavun'un kavminden ileri gelenler şöyle dedi. Musa aleyhisselamı ve onun kavmini yeryüzünde fesat çıkarsınlar ve seni ve ilahlarını terk etsinler diye bırakacak mısın? Firavun, onların oğullarını keseceğiz, öldüreceğiz ve kadınlarını sağ, canlı bırakacağız. Ve muhakkak ki biz onların üstünde kahharız, onlara güç kullanacak, tutup yakalayacak kuvvetteyiz, dedi. Musa aleyhisselam kavmine şöyle dedi. Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona varis kılar ve sonuç zafer takva sahiplerinindir. Şöyle dediler. Sen bize gelmeden önce de ve bize getirdiğin şeyden sonra da bize eziyet edildi. Hazreti Musa da dedi ki, umulur ki Rabbiniz sizin düşmanınızı helak eder, yok eder ve yeryüzünde sizleri halifeler yapar. Onların yerine hakim kılar. Böylece nasıl amel edeceğinize, davranacağınıza bakar. Ve andolsun ki Firavun'un ailesini yıllarca ürünlerden kıtlığa uğrattık. Böylece onlar tezekkür etsinler diye. Artık onlara bir hasene geldiği zaman, bu bizim hakkımızdır dediler. Ve eğer onlara bir kötülük isabet ederse onu Musa aleyhisselam ve beraberindekilerin uğursuzluğu sayıyorlar. Fakat onların uğursuzluğu Allah'ın katından değil mi? Ve lakin onların çoğu bilmiyorlar. Ve şöyle dediler. Onunla bizi büyülemek için bize ayetlerden, mucizelerden ne getirsen gene de biz sana inanacak değiliz. Bundan sonra onların üzerine ayrı ayrı zaman zaman mucizeler, tufan, çekirge afeti, bit afeti, kurbağa afeti ve kan gönderdik. Buna rağmen kibirlendiler ve mücrim, günahkar ve suçlu bir kavim oldular. Ve azap üzerlerine geldiği vuku bulduğu zaman, ''Ya Musa, Allah'ın seni sahip kıldığı ahd, nübüvvet ahdi sebebiyle bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan, biz sana mutlaka inanırız ve mutlaka İsrailoğullarını seninle beraber göndeririz.'' dediler. Böylece onlar, o ecele sona ulaşana kadar, onlardan azabı kaldırdığımız, açtığımız zaman onlar sözlerini nakzediyorlar, sözlerinden dönüyorlar. Ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyle artık onlardan intikam aldık ve böylece onları denizde boğduk. Ve zayıf bırakılmış kavmi arzın bereketlendirdiğimiz doğusuna ve batısına varis kıldık. Ve İsrailoğullarına sabırlarından dolayı Rabbinizin güzel sözü tamamlandı. Firavun'un ve onun kavminin yapmış olduklarını ve kurdukları çardakları, köşkleri, binaları harap ettik. Ve İsrailoğullarını denizden geçirdik. Kendilerinin olan yalnız onlara ait putlara devamlı tapan bir kavimle karşılaştılar. Şöyle dediler, ''Ey Musa, onların ilahları gibi bize de bir ilah yap.'' Musa aleyhisselam, ''Muhakkak ki siz cahillik eden bir kavimsiniz.'' dedi. ''Muhakkak ki bunlar, onların içinde bulundukları şey din sebebiyle helak olacak olanlardır. Ve yapmış oldukları şey batıldır, boştur. O, sizi alemlere üstün kılmışken, size Allah'tan başka bir ilah mı isteyeyim?'' dedi. ''Ve sizi kötü azaba maruz bırakan Firavun ailesinden kurtarmıştık. Oğullarınızı öldürüyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve işte bunda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve Musa aleyhisselama 30 gece vaat ettik ve onu 10 gece daha ilave ederek tamamladık. Böylece Rabbinin kararlaştırdığı zaman 40 geceye tamamlandı. Ve Musa aleyhisselam, kardeşi Harun'a şöyle dedi, ''Kavmim içinde bana halef ol, benim yerime geç ve ıslah et ve müfsitlerin, fesat çıkaranların yoluna tabi olma.'' Musa aleyhisselam, tayin ettiğimiz, belirlediğimiz zamanda gelince Rabbi onunla konuştu. Musa aleyhisselam şöyle dedi, ''Rabbim, bana kendini göster, sana bakayım.'' Allahü Teala, ''Beni asla göremezsin ve fakat dağa bak. O zaman o dağ mekanını kararlı tutabilirse, yerinde durabilirse o zaman sen beni görürsün.'' buyurdu. Fakat Rabbi dağa tecelli ettiği zaman onu paramparça etti. Musa aleyhisselam bayılarak yere düştü. Sonra ayıldığı zaman, ''Sen Sübhansın, seni tenzih ederim, sana tövbe ederim. Ben müminlerin ilkiyim dedi. Allahü Teala şöyle buyurdu. Ey Musa, muhakkak ki ben risaletimle ve kelamımla seni insanların üstüne seçtim. Artık sana verdiğim şeyleri al ve şükredenlerden ol. Ve biz ona, Hazreti Musa'ya levhalarda her şeyden vaaz ederek, öğüt vererek ve her şeyi tafsil ederek kesin hükümle ayrı ayrı açıklayarak yazdık. Artık onu kuvvetlice tut ve kavmine emret. Onu en güzel şekilde alsınlar, uygulasınlar. Yakında size fasıklar yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere kibirlenen kimseleri ayetlerimizden çevireceğim. Ve bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Eğer rüşt yolunu görseler onu yol edinmezler. Ve eğer gay yolunu görseler onu yol edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyledir. Ve onlar ki ayetlerimizi ve ahirete ulaşmayı, hayatta iken ruhun Allah'a ulaşmasını tekzip ettiler, yalanladılar. Ve onların amelleri heba oldu, boşa gitti. Onlar yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılır? Ve Musa aleyhisselamın kavmi ondan sonra Musa aleyhisselamın Tur Dağı'na gitmesinden sonra ziynet eşyalarından böğüren, ses çıkaran bir buzağı heykeli yapıp onu ilah edindiler. Onun onlarla konuşmadığını ve onları yola hidayet etmediğini, hidayete erdirmediğini görmüyorlar mı ki onu ilah edindiler ve zalimler oldular? Ve akılları başlarına gelince dalalete düşmüş olduklarını gördüler. Eğer gerçekten Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi mağfiret etmezse, mutlaka biz hüsrana düşenlerden oluruz, dediler. Ve Musa aleyhisselam Allah-u Teala'nın huzurundan üzüntülü ve öfkeli olarak döndüğü zaman, Allah-u Teala ona kavminin saptığını söylemişti. Taha suresi ayet 85. Onlara şöyle dedi: benden sonra benim yokluğumda bana ne kötü halef oldunuz. Rabbinizin emrine acele mi ettiniz, beklemediniz? Ve levhaları bıraktı. Kardeşinin başını tuttu. Onu kendine doğru çekiyorken Harun aleyhisselam şöyle dedi: ey annem oğlu! Muhakkak ki bu kavim beni zayıf, güçsüz buldu ve neredeyse beni öldürüyorlardı. Artık benimle bana böyle yaparak düşmanlarımın yüzlerini güldürme, sevindirme ve beni zalim kavim ile beraber kılma. Musa aleyhisselam şöyle dedi: Rabbim, beni ve kardeşimi mağfiret et ve bizi rahmetinin içine al, dahil et. Ve sen rahmet edenlerin en çok rahmet edenisin. Muhakkak ki buzağı ilah edinen kimseler, Rablerinden bir gazaba ve dünya hayatında bir zillete uğrayacaklar. Ve işte böyle iftira edenleri cezalandırırız. Ve seyyiat, derecat kaybettiren amelleri işleyenler, sonra da onun arkasından o seyyiatten sonra mürşid önünde tövbe ettiler ve ameni oldular ise, muhakkak ki senin Rabbin ondan ameni olduktan sonra elbette gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Musa aleyhisselamın öfkesi yatışınca levhaları aldı. Onun levhaların bir nüshasında hidayet, hakka hidayet, Allah'a ulaşma vardır. Ve o, Rablerinden korkan kimseler için bir rahmettir. Ve Musa aleyhisselam, bizim belirlediğimiz buluşma zamanımız için kavminden 70 adam seçti. Fakat onları şiddetli bir sarsıntı yakalayınca şöyle dedi: Rabbim, şayet dileseydin, daha önce onları ve beni helak ederdin. İçimizden sefihlerin yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksin? O ancak senin bir imtihanındır. Onunla dilediğini dalalette bırakırsın ve dilediğini hidayete erdirirsin. Sen bizim dostumuzsun. Artık bizi mağfiret et ve bize rahmet, merhamet et. Ve sen mağfiret edenlerin en hayırlısısın. Ve bize bu dünyada ve ahirette, yevmil ahirde, kıyamet gününde, hayat gününde haseneler, güzel ameller, derecat kazandıran ameller yaz. Pozitif derecelerimizi negatif derecelerimizden daha çok kazandır. Gerçekten biz tövbe edip sana döndük. Allahü Teala şöyle buyurdu: azabımı dilediğime isabet ettiririm ve rahmetim her şeyi kuşattı. Böylece onu haseneyi takva sahiplerine ve zekatı veren kimselere yazacağım. Ve onlar ki, onlar ayetlerimize iman ederler, müminlerdir. Onlar ki, yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları ümmi nebi Resul'e tabi olurlar. Onlara maruf ile irfanla emreder, onları münkerden nehyeder ve onlara tayyip olanları, temiz ve güzel olan şeyleri helal kılar. Habis olanları, kötü ve pis şeyleri onlara haram kılar. Ve onların ağırlıklarını, günahlarını sevaba çevirip günahlarının ağırlığını kaldırır. Ve üzerlerindeki zincirleri, ruhu vücuda bağlayan bağ ve fetih kapısının üzerindeki 7 baklalı altın zinciri kaldırır. Artık onlar ona iman ettiler ve ona saygı gösterdiler ve ona yardım ettiler. Ve onunla beraber indirilen nura, Kur'an-ı Kerim'e tabi oldular. İşte onlar felaha, kurtuluşa, cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna erenlerdir. De ki, ey insanlar! Muhakkak ki ben sizin hepinize gönderilen Allah'ın Resulüyüm. O ki, semaların ve arzın mülkü O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. O hayat verir, yaşatır ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve O'nun ümmi, nebi, Resulüne iman edin ki O, Allah'a ve O'nun kelimelerine, sözlerine inanır, iman eder. Ve O'na tabi olun ki böylece siz hidayete eresiniz. Ve Musa aleyhisselamın kavminden bir ümmet vardır. Hakk'a hidayet ederler, Allah'a ulaştırırlar. Ve onunla hak ile adaletle hükmederler. Ve onları ümmet olarak 12 sıpta ayırdık. Ve kavmi ondan su istediği zaman Musa aleyhisselama asasını taşa vurmasını vahyettik. Hemen ondan 12 pınar fışkırdı. Her grup insan içeceği yeri bildi. Ve onların üzerini bulutla gölgeledik. Ve onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız helal şeylerden yiyin. Ve onlar bize zulmetmediler, fakat kendi nefslerine zulmediyorlardı. Ve onlara, bu şehirde yerleşin ve ondan dilediğiniz yerden yiyin. Af dilediğinizi söyleyin ve kapıdan secde ederek girin denilmişti. Sizin hatalarınızı mağfiret edelim. Muhsinlere ihsanlarımızı daha da arttıralım. Böylece onlardan zulmedenler sözü onlara söylenenden başka bir sözle değiştirdiler. Bunun üzerine yapmış oldukları zulümler sebebiyle semadan onların üzerine bir azap gönderdik. Ve onlara bir zamanlar deniz kenarında olan beldeden sor. Balıkları onlara yasak uygulama günlerinde cumartesi günü akın akın geldiği zaman, o gün cumartesi gününde haddi aşıyorlardı, yasağı uygulamıyorlardı. Ve yasak uygulamama günü onlara balıklar gelmiyorlardı. İşte böyle fıska düşmüş olduklarından dolayı onları imtihan ediyorduk. Ve onlardan bir ümmet, Allah'ın helak edeceği, yok edeceği veya şiddetli bir azapla azap edeceği bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz dedikleri zaman şöyle dediler: Rabbinize karşı bir özür olsun ve böylece onlar bu öğütle takva sahibi olurlar diye. Artık onunla öğüt verildikleri şeyi unuttukları zaman kötülükten men, nehi edenleri kurtardık ve zulüm edenleri fıska düşmüş olduklarından dolayı şiddetli bir azapla aldık, yakaladık. Böylece onlar ondan nehyedildikleri şeyde haddi aşınca onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Ve senin Rabbin kıyamet gününe kadar onlara azabın en kötüsünü yapacak kişileri mutlaka göndereceğini bildirmişti. Muhakkak ki senin Rabbin elbette ikabı, cezası çabuk olandır. Ve gerçekten O elbette gafurdur, rahimdir. Ve yeryüzünde onları ümmetlere, topluluklara ayırdık. Onlardan bir kısmı salihlerdir ve bir kısmı bunların dışında olanlardır, salih olmayanlardır. Ve biz onları hasenat, pozitif derece kazandıran ameller ve seyyiat, negatif derece kazandıran ameller ile imtihan ettik ki böylece Allah'a dönsünler diye. Artık onlardan sonraki nesil halef oldu, onların yerine geçti. Kitaba varis oldular. Ve yakında bize mağfiret edilecek, günahlarımız sevaba çevrilecek diyerek bu değersiz dünya malını alırlar, aldılar. Ve onun gibi bir misli daha dünya malı onlara gelse onu da alırlar. Allah'a karşı haktan başka bir şey söylememeleri için onlardan kitabın misakı alınmadı mı? Ve onun içindekileri onlar okudular, öğrendiler. Takva sahibi olanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala akıl etmez misiniz? Ve onlar ki kitaba sımsıkı sarılırlar ve namazı ikame ederler. Muhakkak ki biz salih olanların ecrini zayi etmeyiz. Ve dağı bir gölge gibi onların üstüne çekip kaldırdığımız zaman onu üzerlerine düşecek zannettiler. Size verdiğimiz şeyi kuvvetle tutun ve onun içinde olanı, emir ve yasakları hatırlayın, uygulayın. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Ve kıyamet günü gerçekten biz bundan gafildik, gafilleriz dersiniz diye dememeniz için senin Rabbin Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini aldığı zaman onları nefsleri üzerine şahit tuttu. Allahu Teala şöyle buyurdu: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" Dediler ki: "Evet, sen bizim Rabbimizsin. Biz şahit olduk." Veya: "Fakat daha önce atalarımız da şirk koştu ve biz onlardan sonraki nesiliz. Hal böyleyken batılla amel edenlerin yaptıklarından dolayı mı bizi helak edeceksin?" dersiniz diye dememeniz için. Ve işte böyle ayetlerimizi ayrı ayrı açıklıyoruz ki böylece onlar Allah'a dönsünler diye. Ve onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku, anlat. Sonra o ondan ayetlerden ayrıldı, artık şeytan onu kendisine tabi kıldı. Ve böylece o zarar görenlerden, azgınlardan oldu. Ve şayet dileseydik onu, onunla ayetlerimizle elbette yükseltirdik. Ve fakat o dünyaya meyletti ve hevasına, nefsinin afetlerine tabi oldu. Artık onun hali köpeğin hali gibidir ki onunla ilgilensen de solur, onu terk etsen de, kendi haline bıraksan da solur. Ayetlerimizi yalanlayan kavmin hali işte böyledir. Artık bu kısası anlat. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. Ayetlerimizi yalanlayan kavmin hali ne kötü. Ve onlar nefslerine zulmetmiş oldular. Allah kimi hidayete erdirirse, kendisine ulaştırırsa artık o hidayete ermiştir. Ve kim dalalette bırakılırsa o takdirde işte onlar artık hüsrana uğrayanlardır. Nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Ve andolsun ki cehennemi insanların ve cinlerin çoğuna hazırladık, yarattık. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh idrak etmezler. Onların gözleri vardır. Onunla görmezler. Onların kulakları vardır. Onunla işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha çok dalalettedirler. İşte onlar gafillerdir. En güzel isimler Allah'ındır. Artık ona, onunla esmaları ile dua ediniz. Onun, Allah'ın isimlerini, manasını saptıranları terk et. Yapmış oldukları şeylerden dolayı yakında cezalandırılacaklar. Ve yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki, Hakk'a Allah'a ulaştırırlar ve onunla adaletle hükmederler. Ayetlerimizi yalanlayanları, onların derecelerini bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş azaltacağız, böylece yavaş yavaş helake yaklaştıracağız. Ve onlara mühlet veririm. Muhakkak ki benim tuzağım hilem metindir, çetindir, katlanması zordur. Ve onların sahibinde, arkadaşında cinnetten, delilikten yana bir şey olmadığını tefekkür etmezler mi? O ancak apaçık bir nezirdir. Onlar yerlerin ve göklerin hükümranlığına, sünnetullah'a, idaresine ve Allah'ın yarattığı şeylere ve ecellerinin yaklaşmış olması ihtimaline bakmıyorlar mı? Bundan sonra artık hangi söze inanırlar, mümin olurlar? Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi, hidayete erdiren yoktur. Ve onları azgınlıkları, isyanları içinde şaşkın bir halde terk eder, bırakır. Sana saati, kıyameti ne zaman olacağını, karar kılındığını soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. Yerlere ve göklere ağır geldi. O size ansızın gelir. Ansızın olmaktan başka bir şekilde gelmez. Sen sanki ondan haberdarmışsın gibi soruyorlar. Onun ilmi yalnızca Allah'ın katındadır de. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. De ki, Allah'ın dilemesi hariç ben kendime fayda ve zarar verecek güce malik değilim. Eğer ben gaybı bilseydim, hayrı mutlaka çoğaltırdım. Bana bir kötülük dokunmazdı. Ben ancak mümin bir kavim için bir nezir, uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim. Sizi bir nefsten yaratan ve onunla sükun bulmanız için ondan onun eşini yaratan O'dur. Böylece onu sarılıp örtünce hafif bir yük yüklendi, hamile kaldı. Artık onunla dolaştı. Ağırlaştığı zaman ikisinin Rabbi Allah'a ikisi dua ettiler. Eğer bize gerçekten salih bir evlat verirsen, mutlaka şükredenlerden oluruz. O ikisine salih bir evlat verdiği zaman, o ikisine insanlardan bir çifte verdiği şeylerle hakkında ona ortaklar kıldılar. Oysa Allah-u Teala onların şirk koştukları şeylerden yücedir, âlidir. Onlar kendileri yaratılıyorken bir şey yaratamayan şeyleri mi şirk koşuyorlar? Ve şirk koştukları şeyler, putlar, onlara bir yardıma güç getiremezler. Ve onlar kendilerine de yardım edemezler. Ve eğer onları hidayete, Allah'a ulaşmaya çağırırsanız, size tabi olmazlar. Onları davet mi ettiniz, yoksa siz sessiz mi kaldınız? Sizin için birdir, sizin durumunuz aynıdır, fark etmez. Muhakkak ki, Allah'tan başka dua ettikleriniz sizler gibi kullardır. Öyleyse onları çağırın. Eğer siz doğru sözlü iseniz, o zaman size, sizin duanıza icabet etsinler, duanızı yerine getirsinler. Onların onlarla yürüdükleri ayakları mı var? Veya onlarla tuttukları elleri mi var? Veya onlarla gördükleri gözleri mi var? Veya onlarla işittikleri kulakları mı var? Söyle onlara, ortaklarınızı çağırsınlar. Sonra bana tuzak kursunlar. Böylece göz açtırmayın, fırsat vermeyin. Muhakkak ki kitabı, Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah benim dostumdur. Ve O salihlere velilik yapar, dosttur. Ondan başka dua ettiğiniz şeyler, çağırdıklarınız size yardım etmeye muktedir değillerdir, güç yetiremezler ve kendilerine de yardım edemezler. Ve onları eğer hidayete, Allah'a ulaşmaya çağırırsanız işitmezler. Ve onları sana bakar görürsün ve onlar görmezler. Affı ahzet, affı kendine usul edin ve irfanla emret ve cahillerden yüz çevir. Ve fakat şeytandan sana bir dürtü gelirse hemen Allah'a sığın. Muhakkak ki O en iyi işitendir, en iyi bilendir. Muhakkak ki takva sahibi kimseler, şeytandan onlara gözü bürüyen bir vesvese dokunduğu zaman Allah'ı tezekkür ederler, Allah'la tezekkür ederler. İşte o zaman onlar basar edenlerdir, kalp gözlerinin basar hastası ile görürler. Ve onların, şeytanların kardeşleri onları cehenneme sürüklerler. Sonra bundan vazgeçmezler. Ve onlara bir ayet getirmediğin zaman, onu derleyip toplasaydın, bir ayet düşseydin olmaz mıydı dediler. De ki, Rabbimden bana ne vahyolunursa, ben ancak ona tabi olurum. Bu, Rabbinizden basiretlerdir. Kalp gözlerinizin görmesini sağlayacak olan yardımlardır ve hidayete erdirendir, Allah'a ulaştırandır. Ve mümin olan, kalplerine iman yazılan bir kavim için rahmettir. Ve Kur'an okunduğu zaman artık onu dinleyin ve susun ki böylece rahmete kavuşturulursunuz. Ve sabah ve akşam vakitlerinde Rabbini kendi kendine korkarak ve yalvararak sözün sesli olmayanı ile zikret ve gafillerden olma. Muhakkak ki Allah'ın katında olanlar, huzur namazı kılanlar, ona kul olmaktan, ona ibadet etmekten kibirlenmezler ve onu tesbih ederler ve ona secde ederler. Enfal Suresi Medine'de nazil olmuştur, 75 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sana ganimetlerden sorarlar. Ganimetler Allah'ın ve Resulündür de. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun ve aranızdaki durumu sahip olduğunuz hali ıslah edin, düzeltin. Eğer müminlerseniz Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Gerçek müminler onlardır ki Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer, cezbelenir. Ve onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onların imanlarını artırır ve Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazlarını ikame ederler, kılarlar ve rızık olarak verdiğiniz şeylerden infak ederler. İşte onlar gerçek müminlerdir. Onların Rablerinin yanında dereceleri vardır. Ve onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi vardır ve kerim bir rızık vardır. Bu durum Rabbinin seni hak ile evinden çıkardığı zaman müminlerden bir kısmının kesinlikle kerih görmeleri gibi. Onlar sanki göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi durum açığa çıktıktan sonra da hak hususunda seninle tartışıyorlar. Ve Allah iki taifeden birinin sizin olmasını size vaat ediyordu. Ve siz silahsız olanın silah sahibi olmayanın sizin olmasını temenni ediyorsunuz. Ve Allah da onun kendi sözleriyle hakkın gerçekleşmesini ve kafirlerin arkasının neslin devamının kesilmesini istiyor. Mücrimler kerih görse de hakkın gerçekleşmesi ve batılın yok olması için. Rabbinizden yardım istediğiniz zaman böylece O size icabet etti. Muhakkak ki ben birbirini izleyerek gelen bin melekle size yardım edenim. Yardım eden benim. Ve Allah bu yardımı sadece bir müjde ve onunla kalplerinizin tatmin, mutmain olması için yaptı, başka bir şey için yapmadı. Allah'ın katından başka yardım yeri yoktur. Yardım ancak Allah'ın katındandır. Muhakkak ki Allah aziz, üstün izzet sahibi ve hakimdir, hikmet sahibi, hüküm sahibi. Onun Allahü Teala tarafından emin olmanız için sizi bir uyuklama hali bürüyordu. Ve sizin onunla temizlenmeniz ve şeytanın murdarlığını, vesvesesini sizden gidermek ve kalplerinizi bağlamak ve onunla ayaklarınızı sağlamlaştırmak, sabit kılmak için semadan su indiriyordu. Senin Rabbin meleklere vahyetmişti. Muhakkak ki ben sizinle beraberim. Artık amenü olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere sebat verin, destek olun. Kafirlerin kalplerine korku vereceğim. Artık boyunlarının üzerine vurun ve onların bütün parmaklarına vurun. Bu,
1: onların Allah'a ve onun Allah'ın Resulüne karşı gelmeleri sebebiyledir. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne karşı gelirse, bu takdirde bundan sonra muhakkak ki Allah'ın ikabı, azabı şiddetlidir. İşte böylece artık onu tadın ve muhakkak ki kafirlere ateşin azabı vardır. Ey amenu olanlar! Kafir olanlarla topluca karşılaştığınız zaman artık onlara arkanızı dönmeyin. Ve savaş için tekrar dönmek üzere veya bir gruba katılmak üzere dönmesi hariç, kim o gün onlara arkasını dönerse artık Allah'tan bir gazaba uğramıştır, hak etmiştir. Ve onun yeri cehennemdir. Ve ne kötü bir dönüş yeridir. Onları siz öldürmediniz ama onları Allah öldürdü. Ve attığın zaman da sen atmadın ama Allah attı. Ve Allah müminleri kendisinden ahsen bela ile imtihan eder. Muhakkak ki Allah en iyi işitendir ve en iyi bilendir. İşte böyle ve muhakkak ki Allah kafirlerin tuzağını, hilesini bozandır. Şayet fetih istiyorsanız, işte size fetih, kerim olan orduya gelmiştir. Ve şayet vazgeçerseniz, harp etmekten, karşı gelmekten, artık o vazgeçmeniz sizin için daha hayırlıdır. Ve şayet siz harbe, inkara dönerseniz, biz de döneriz. Ve grubunuz, cemaatiniz sayıca çok olsa bile, size asla bir şey, bir fayda vermez. Ve muhakkak ki Allah, müminlerle beraberdir. Ey amenu olanlar! Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Ve siz Kur'an'ı işitiyorken ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Muhakkak ki Allah katında yerde yürüyen hayvanların en şerlisi, kötüsü, akıl etmeyen sağır ve dilsizlerdir. Ve Allah onların akıl etmeyen sağır ve dilsizlerin içinde hayır olduğunu bilse, görse, elbette onlara işittirirdi. Ve onlara işittirse bile onlar mutlaka dönerlerdi ve onlar yüz çevirenlerdir. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah ve Resulü sizi, size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin. Ve Allah'ın kişiyle kalbi arasına girdiğini ve muhakkak sizin ona haşrolunacağınızı bilin. Hepinizin ruhu Allah'ta toplanacak ve Allah ruhlarınıza meab olacak. Ve sizden, içinizden sadece zalim kimselere isabet etmeyen, onlara has özel olmayan, diğerlerine de isabet eden fitneden sakının, takva sahibi olun. Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu biliniz. Ve siz, yeryüzünde az sayıda olduğunuzu, aciz, güçsüz olduğunuzu hatırlayın. İnsanların sizi yakalamasından korkuyordunuz. O zaman sizi barındırdı, yer sahibi yaptı ve sizi yardımıyla destekledi ve sizi tayyip rızıkla, helal, temiz rızıklardan rızıklandırdı. Böylece umulur ki siz şükredersiniz. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin ve siz kendi emanetlerinize de bile bile ihanet etmiş olursunuz. Ve biliniz ki çocuklarınız ve mallarınız sizin için sadece bir fitnedir, imtihandır. Ve Allah ki onun katında muhakkak azim bir ecir, bedel, ücret vardır. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olursanız sizi Furkan, hak ve batılı ayırma özelliği sahibi kılar. Ve sizden sizin günahlarınızı örter ve size mağfiret eder. Günahlarınızı sevaba çevirir. Ve Allah büyük faz sahibidir. Ve o inkar edenler seni tutuklamak ya da öldürmek veya seni sürgün etmek, çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Ve onlar bu tuzağı kuruyorlarken Allah da tuzak kuruyordu. Ve Allah tuzak kuranların, karşılık verenlerin en hayırlısıdır. Ve ayetlerimiz onlara okunduğu zaman, biz işittik, şayet biz dileseydik, bunun gibisini elbette biz de söylerdik. Bu ise ancak evvelkilerin masalıdır, dediler. Ve onlar, Allah'ım, şayet bu Kur'an-ı Kerim, o hak olan kitap, senin indindense o zaman üzerimize semadan taş yağdır veya bize acı azabı getir demişlerdi. Ve sen onların arasındayken Allah onları azaplandıracak değildir. Ve onlar mağfiret diliyorken de Allah onları azaplandıran değildir. Ve onlar Mescid-i Haram'dan men ediyorlarken, engel oluyorlarken ve onlar onun Allah'ın dostları değilken Allah niçin onlara azap etmesin? Onun dostları ancak takva sahibi olanlardır. Ve fakat onların çoğu bilmezler. Ve onların salatları, duaları, ibadetleri, beytin, Allah'ın evinin yanında ıslık çalmak ve el çırpmadan başka bir şey olmadı. Artık inkar etmiş olduğunuz şeyler sebebiyle azabı tadın. Muhakkak ki kafirler Allah'ın yolundan alıkoymak, men etmek için mallarını infak ederler, verirler. Bu şekilde devam ederek onu mallarını infak edecekler, sonra bu onlara hasret, pişmanlık, üzüntü olacak. Sonra da onlara galip olunacak, mağlup olacaklar. Ve kafir olanlar cehenneme haşrolunacaklar, toplanacaklar. Bu Allah'ın habis, pis ile tayyibi, temiz birbirinden ayırması ve habis olanları birbirinin üzerine koyup böylece hepsini yağarak bu şekilde onların, murdar olanların cehennemde olması, cehenneme atılması içindir. İşte onlar hüsrana uğrayanlardır. Kafir olan kimselere de ki, eğer vazgeçerseniz geçmiş olanlar mağfiret edilir. Ve eğer geri dönerlerse, küfür ve düşmanlığa avdet ederlerse, o zaman evvelkilerin sünneti vuku bulmuş olur, önceki inkar eden, isyan eden ümmetlere uygulanan ilahi kanun uygulanır. Ve hiçbir fitne kalmayıncaya ve bütün din Allah için oluncaya kadar onlarla kıtalde bulunun, savaşın. Eğer onlar küfürden vazgeçerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah yaptığınız şeyleri en iyi görendir. Ve şayet dönerlerse, Allah'ın sizin Mevlanız olduğunu bilin. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.

0: بركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala'nın huzurunda bir defa daha bir aradayız. Bir Kur'an tefsiri dersinde kod numarası 2.2.12.14. Öyleyse Kur'an-ı Kerim tefsiriyle inşallah konumuza giriyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İbrahim Suresinin 23. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve utilellezine amenu ve amilus salihati cennatin tecri min tahtihel enharı. Halidine fiha bi izni rabbihim. Tahiyyetuhum fiha selam. Ve kelimeler ve utfile ve dahil edilirler, konulurlar. Ellezine o kimseler amenu ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler, amene olanlar ve amelü salihatı ve nefsi ıslah edici amel işleyenler. Cennatin cennetlere tecri akar min tahtiha onun altından el enharı nehirler. Halidine ebedi kalırlar fiha orada bir izni izniyle Rabbihim Rablerinin. Tahiyyatuhum. Onların tahiyyeleri, temennileri, iltifatları, duaları, esenlik dilekleri. Fiha orada selamın, selamdır. Ve cümlecikler. Ve utkilellezine amenu ve amilus salihati. Aminu olanlar, yani ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ve amilus salihat ve nefsi ıslah edici amel yapanlar. Dahil edilirler, konulurlar. Cennatin tecri min tahtihel enharı. Altlarından nehirler akan cennetlere. Halidine fiha bi izni rabbihim. Orada Rablerinin izniyle ebedi kalırlar. Tehiyyatuhum fiha selam. Orada onların tahiyyeleri selamdır. Tahiyyeleri yani temennileri

temennileri selamdır. Şimdi ikinci ayet-i kerimede Allah-u Teala cehenneme konulanlardan bahsediyordu. Şeytan ve diğerler arasındaki konuşma söz konusuydu. Burası bu 23. ayet-i kerime. Ve Allah-u Teala burada diyor ki amel olanlar ve amel-i salihat yapanlar altlarından nehirler akan cennetlere dahil edilirler, konulurlar. Orada Rablerinin izniyle ebedi kalırlar. Onların tehiyyeleri, temennileri selamdır. Kim bu insanlar? Amine olanlar ve amelü salihat işleyenler. Allah-u Teala ayet-i kerimede amine olanlar deseydi, amine olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, müşriklerine ulaşıp tabi olanlar, ruhlarını Allah'a teslim edenler, fizik bedenlerini Allah'a teslim edenler, nefslerini Allah'a teslim edenler, irşada ulaşanlar ve iradelerini Allah'a teslim edenler, hepsi amin olma kavramının içinde mevcutlar. Nefsi ıslah edici ameller deyince Allah-u Teala, birinci kademedeki amin olanlar devrede değil. Eğer tek başına birinciyi kullansaydı, amin olanlar deseydi, İslam'ın yedi safhasında ihtiva eden bir ayet-i kerime söz konusu olacaktı. Ama amelü salihat işleyenler dediği zaman Allah-u Teala ikinci kademeden başlıyor. İkinci safhadan başlıyor. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, birinci safha geçmiş, Allah ona 10 tane ihsan vermiş, mürşidine ulaşmış, tabi olmuş, nefs tezkiyesine, yani amelü salihata başlamış. Öyleyse ikinci basamaktan, ikinci safhadan itibaren ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci safhaların hepsi amelü salihatın içerisinde. Hepsi özellikle daimi zikre ulaştıktan sonra kişi devamlı amelü salihat yapan bir hüviyet kazanıyor. Allah razı olsun. Ve Allah-u Teala'nın buradaki dizaynı açık. Cennetlerle insanları müjdeliyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gireceği yerin cennet olduğunu gösteren açık bir ayet-i kerime. Amin olanlar diyor Allah-u Teala, cennete ithal edilirler. Cennete konulurlar. Öyleyse (gülüyor)

İbrahim 23. Amini olanlar. Cennete girer. Ve 24. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera keyfe daraballahu meselen kelimeten tayyibeten ke şeceratin tayyibetin aslıha sabitun ve feru ve fer uha fis sema yani semai. Elem tera görmedin mi? Keyfe nasıl? Darabe Allahü meselen. Darabe Allahü meselen. Darabe Allahü meselen. Allah örnek misal

Uha onun dalı, fi es-semai, fis-semai, semada. Cümlecikler. Elem tera, görmedin mi? Keyfe daraballahu meselen, Allah'a Allah nasıl örnek verdi? Kelimeten, tayyibeten,

Güzel bir söz. Keşeceretin tayyibetin güzel bir ağaç gibidir. Usluha sabitün, onun aslı sabittir. Yani kökü topraktadır. Ve feruha fis semai, ve onun dalları semadadır. Cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Allah nasıl örnek verdi görmedin mi? Güzel bir söz, güzel bir ağaç gibidir. Onun aslı sabittir. Yani kökü topraktadır. Ve onun dalları semadadır. Kökü sabit, dalları yukarıda olan güzel bir ağaç gibidir.

What is a güzel bir söz, güzel bir ağaç gibidir. Yani kökü sağlam toprakta olan ve gövdesi üzerinde yükselmiş sağlam bir ağaç. Allah Teala güzel bir söz diyor, güzel bir ağaç gibidir. Güzel söz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Güzel söz. Güzel bir ağaç gibi. Nasıl bir ifade bu? Ağacın kökü sağlam bir şekilde yerde ve gövdesi oradan yükselmiş. Ve yükselmiş ki dalları semadadır, gökleri kaplamaktadır diyor Allah-u Teala. Ne diyorlar cennete girenler birbirlerine? Selam diyorlar. Selam, selamet anlamına kullanılan bir kelime. Yani selamete erdin manası çıkıyor. Allah razı olsun. Ve ayet 26'ya geçiyoruz. Tu Bismillahirrahmanirrahim. Tu'ti ukuleha kulle hinin bi izni Rabbiha ve yadribullahu yadribullahül emsale linnâsi leallehum yetezekkerûn. Tuti verir. Ukuleha onun meyvesi. Onun kendi meyvesi. Kulle her hinin zaman vakit bi izniyle Rabbia onun Rabbinin. Ve yadribu Allah'a el emsale ve Allah misal verir. Diyen nase nasi lin nasi insanlara ve alehum olur ki onlar böylece onlar yetezekkerun tezekkür ederler.

Böylece tu di kuleha cümleciklere geçtik. O meyvesini verir. Kulle hıynin her zaman biizni rabbiha onun Rabbinin izniyle. Ve yadribullahül emsale ve Allah örnek, darb-ı misal verir. Linnâsi insanlara leallehum yetezekkerûn. Böylece umulur ki yani onlar tezekkür ederler. Cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. O her zaman Rabbinin izniyle meyvesini verir. Ve Allah insanlara örnek, darb-ı misal verir. Böylece umulur ki onlar tezekkür ederler.

Şimdi Allah-u Teala'nın güzel bir ağaçtan muradının ne olduğunu görüyoruz bu ayet-i kerimede. Bir evvelki ayet-i kerimede Allah-u Teala güzel bir ağaçtan bahsetmişti. Kökü sağlam yerde, dalları semada olan, sağlam bir gövde üzerinde yükselmiş bir ağaçtan bahsediyor. Ama şimdi o ağacın gerçek hüviyeti veriliyor. O her zaman Rabbinin izni ile meyvesini verir. Ve Allah insanlara örnek, misal verir. Darbe misal verir. Böylece umulur ki onlar tezekkür ederler. Öyleyse güzel söz, güzel bir ağaç gibidir. Her zaman Rabbinin izniyle meyvesini verir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala burada diyor ki güzel söz insanlara faydalı olacak olan meyveler hüviyetindedir. İnsanlara güzel söz söyleyin. Yani onlar için sözleriniz bir meyve olsun. Onu tatbik ettikleri zaman faydalandıkları, onları bir hedefe götüren bir güzel ifade. Öyleyse güzel söz meyve veren sözdür. Manayı muhtevi bir sözdür. İnsanlar onun manasını anlayıp tatbik ettikleri zaman onları güzele götürecek olan bir sözdür. Bir başka ifadeyle münkerden nehidir. Yani nehyi anil münkerdir. Bir başka ifadeyle emri bil maruftur. İrfanla, marufla emretmektir. Öyleyse güzel söz insanları güzele götüren, Allah'a yaklaştıran ve böylece mutluluğa yaklaştıran ifadeler burada o muhteva konunun içine Allah-u Teala tarafından yerleştirilmiş. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim 26. ayet-i kerime. Ve meselu kelimatin habisetin ke şeceretin habisetin iç tusset min fevkil ardı مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ Kararın, karar. Ve meselu ve örnek, misal, durum, kelimetin, bir söz, bir kelime, habisetin, kötü, habis, fena, çirkin, keşeceretin, bir ağaç gibi, habisetin, kötü, habis, fena, çirkin, İctusset kökünden koparıldı. Min fevkil ardı yerin üstünden. Maleha onun için yoktur. Min kararın yerleşme mekanı, denge, kararlılık. Ve cümlecikleri beraberce görelim. Ve meselü kelimetin habisetin ve habis kötü çirkin sözün durumu keşeceretin habisetin. Habis kötü bir ağaç gibidir. İctusset min fevkil ardı yerin üstünden kökü koparılmış. Maleha min kararin onun yeri kararsızdır.

Şimdi bu cümlecikleri cümle haline getirdiğimiz zaman habis yani kötü, çirkin sözün durumu yerin üstünden kökü koparılmış yeri kararsız habis ağaç gibidir.

Biz kötü çirkin sözün durumu yerin üstünden kökü koparılmış kararsız habis ağaç gibidir. Kararsız, dengesiz, dayanaksız.

kararsızdır. Dayanaksızdır.

Tekrar edelim. Habis, yani kötü, çirkin sözün durumu, yerin üstünden kökü koparılmış, kararsız, yani dayanaksız, artık kökü olmadığı için dayanağı olmayan, habis, kötü ağaç gibidir. Öyleyse iki türlü söz var. Bir güzel söz var. Meyve ağacın meyveleri gibi. Herkesin faydalanabileceği, güzel, onlara fayda veren ağacın meyveleri gibidir. Güzel söz. Herkes o meyveleri yiyerek fayda sağlar. Ama kötü söz ise yerin üstünden kökü koparılmış, kararsız, dayanaksız, dayanağı kalmamış olan habis, kötü bir ağaç gibidir. Hem ağaç olma hüviyetini kaybetmiştir kökünden koparıldığı için, hem de meyve vermesi falan söz konusu değildir. Bir fayda sağlamaz kimseye, hiçbir şeye. Allah razı olsun. İşte sevgili kardeşlerim, eğer söz konusu olan şey başkalarına doğru yolu göstermekse, o sözü dinleyenler Allah'a ulaşıyorsa, hidayete eriyorsa, o güzel bir ağaç gibidir, meyve veren ağaç gibidir o kişi ve sözleri. Çünkü o meyvelerden yiyen, o tavsiyeleri tutan kişi gidiyor, Allah'ın yoluna giriyor ve sırasıyla ruhunu ve çini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ediyor. Her biri ağacın ayrı bir meyvesi. Allah razı olsun. Şimdi 27. ayet-i kerimeye geçiyoruz. Allah Teala buyuruyor: "Yusebbitullahu'llezine amenu bil kavli sabit sabiti fil hayati dünya ve fil ahire ve yudillullahu zalimine ve yef'alullahu ma yeşâ." Yusebbitu Allah'ı, Allah sebat ettirir. Ellezine aminu, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen kimseler, amin olanlar, bi el kavli es-sabiti, sabit sözle, fi el hayatet dünya, fil hayatet dünya, dünya hayatında, ve fi el ahireti, fil ahireti ve ahirette, ve yudillu Allahu ve yudillullahi, ve Allah dalalette bırakır ez-zalimin, zalimleri, ve yef'alu Allahu, ve Allah yapar ma yeşâ'ı, dilediği şeyin. Şimdi cümlecikleri kuralım. Yusebbitullahu'llezine amenu, Allah amin olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri sebat ettirir. Bil kavli sabiti, sabit sözle. Fiil hayatet dünya ve fil ahireti, dünya ve ahiret hayatında. Ve yudil lullahü zalimin, ve zalimleri dalalette bırakır. Ve yef alullahü ma yeşâhü, ve Allah dilediği şeyi yapar. Allah cümlecikleri cümleler haline getirdiğimiz zaman, Allah amin olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri sabit sözle dünya ve ahiret hayatında sebat ettirir ve zalimleri dalalette bırakır. Allah dilediği şeyi yapar. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? Söz, görüyorsunuz sevgili kardeşlerim, amenü olanlara geliyor dönüp dolaşıp. Amen olmak Kur'an-ı Kerim'de son derece önemli bir ifade. Yedi kademe amenü olmak söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amenüdür.
Allah ona 10 tane ihsan verir, mürşidine ulaştırır. Tabi olduğu an ikinci defa amene olur. Ruhunu Allah'a doğru yola çıkarır. Ulaştığı an üçüncü defa amene olur. Birincisi üçüncü basamakta, ikincisi 14. basamakta, üçüncüsü 21. basamakta. 25. basamakta bir defa daha amene olur. Fizik vücudunda Allah'a teslim eder. 27. basamakta bir defa daha amene olur. Nefsini de Allah'a teslim eder. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşır. 5. kademesinde iradesini de Allah'a teslim eder. Her biri ayrı bir amen oluştur. 7 safa amen oluştan bahsediyor Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın katında. Allah Teala öyleyse ne demek istiyor? Allah amen olanları sabit sözle dünya ve ahiret hayatında sebat ettirir. Amene olan bir kişiye Allah Teala'nın sözü var. Allah mutlaka onu kendisine ulaştıracak. Yani Allah'a ulaşmayı kişinin dilemesi demek, Allah'ın cennetine mutlaka girmesi demek. 23. ayet-i kerimede, İbrahim suresi 23. ayet-i kerimede amene olanların gireceği yerin mutlaka Allah'ın cenneti olduğu kesin şekilde ifade ediliyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri sabit sözle, yani sağlam bir sözle dünya ve ahiret hayatında sebat ettirir diyor. Allah'ın sözü ne? Sözü son derece açık. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka benim cennetime girer diyor Allah Teala. İşte bu İbrahim suresinin 23. ayet-i kerimesi. Ve utkülellezine amenu ve amilü salihati. Amin olanlar ve amilü salihati işleyerek bir defa daha amin olanlar. Yani amin olanlar. Cennetin tecrimin tahtihel enhari. Altından ırmaklar akan cennetlere konulurlar. Halidine fiha bi izni rabbihim. Rablerinin izniyle orada ebediyen kalırlar. Tehiyyetuhum fiha selam. Oradaki temennileri selamdır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala ile olan ilişkinizde bu sağlam söze dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın sözü şu. Kim bana ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer kazandığı dereceler itibariyle ateştir diyor. Birinci kısım burada bitiyor. Ama kim amine olursa onun gideceği yerde diyor altından ırmaklar akan cennettir. Yani amene olanın, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin dilemesi bu iş için yeterlidir diyor Allah Teala. Onların gideceği yer mutlaka cennettir. Amene olanlar altlarından ırmaklar akan cennetlere konulurlar. İşte bu Allah Teala'nın sağlam sözüdür. Allah söz veriyor. Diyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişi mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Amin olanların mutlaka Allah'a ulaşacağı. Bu demin bahsettiğimiz İbrahim suresinin 4 ayet evvelisinde 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala amin olanların mutlaka
cennete gireceğini söylüyor. İşte bu Allah'ın verdiği sözdür. Allah söz veriyor amin olanlara. Kim amin olursa, bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım diyor. Allah'ın sözü sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutlaka Allah onları cennetine alacaktır. İşte bu Allah'ın sağlam sözüdür. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye o ihsan veriyor, mürşidini ulaştırıyor, tabiyetini sağlıyor, mümin kılıyor. Ondan sonra dört tane birden hidayet başlatıyor ve kişiyi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırarak Allah'ın evliyası yapıyor. Bu Allah'ın sözüdür. İşte o sabit sözle onları Allah-u Teala güçlü kılıyor. Ve bu noktaya ulaşan kişi burada bırakmıyor işi. O noktaya ulaşanların %90'dan çok daha fazlası mutlaka daha öteye geçiyor. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ediyor. Nefslerini Allah'a teslim ediyor. İradelerini Allah'a teslim ediyor. Bunun arkasında ne var? Allah'ın sağlam sözü, sabit sözü var. O sözle, işte o sabit söz 23. ayet-i kerimede var. Allah Teala kim kendisine ulaşırsa onların mutlaka cennetine gireceğini de ayrıca açıklıyor. Bu surenin, İbrahim suresinin 23. ayet-i kerimesinde. İşte bu Allah'ın sabit sözüdür. Ve ne diyor? Hem dünya hayatında sebat ettirir diyor bu sözle, hem de ahiret hayatında. O kişi sebat etmese de ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Cennet saadetini elde edecektir. Ama dünya saadetinin sadece yarısını elde edecektir. Ve sabit olanlar, efallerini Allah yolunda devam ettirenler, onlar daha da öteye geçeceklerdir. Fizik vücutlarında nefslerinize iradelerini de Allah'a teslim edeceklerdir. İşte bu Allah yolunda sebat etmenin neticesidir. Ve Allah-u Teala başka bir ifade daha kullanıyor. Ve zalimleri dalalette bırakır diyor. Kimdir zalim? Kendisine ve başkalarına zulmedenler. Niçin kişi kendisine zulmetmiştir? Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Allah-u Teala bana ulaşmayı dilemeyenin gideceği yer cehennemdir, ebediyen orada kalacaktır diyor. Ama kişi dilemiyor Allah'a ulaşmayı. Gideceği yerin cehennem olduğunu öğrenmesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Öyleyse bir insanın Allah'a ulaşmayı dilediği bir noktaya onun ulaşması söz konusu. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa bu konunun çözümü yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse dilemeyenlere zalimler diyor ve onları dalalette bırakıyor.

zalimlerin dalalette kalması söz konusu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesi Allah-u Teala zalim hüviyetinde tutuyor. Ve bu kişi her şeyden evvel kendi nefsine zulmetmiştir. Çünkü Allah'ın emirlerini yerine getirmemiş ve cehennemi hak etmiştir. İşte böyle bir dizaynda o kişinin cehennemi hak etmesi söz konusu. Kim bu insanlar? Zalimler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan zalim midir? İşte bakınız Nisa 167-168. İnnel lezine keferu ve saddu an sebilillahi kattali dalalen bayda. İnnel lezine keferu ve zalemu. Onlar ki muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. İnsanların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olurlar. Kendileri sırat-ı müstakimde değillerdir. Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Allah'ın yolunda değillerdir. Başkalarını da Allah'ın yolundan men ederler. Onlar kafirdirler. Uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler diyor Allah-u Teala. Bu zalimlerin dalalette kaldığı da aynı ayette belli. Öyleyse bu İbrahim Suresinin 27. ayet-i kerimesi Nisa 167 ve 168 ile birinci derecede bir illiyet rabıtasıyla bağımlı. Nisa 167 ve 168. Zalimleri dalalette bırakır. Ve yudullul lahüz zalimin. Ve İbrahim suresinin 28. ayet-i kerimesi. Elem tera ilellezine beddelu ni'metallahi kufren ve ehallu kavmehum darel bevar. Elem tera, görmedin mi? İllellezine o kimseleri ilellezine ila ellezine o kimseleri görmedin mi? Beddelu bedel karşılık nimetallahi Allah'ın nimeti kufran küfür inkar ve ehallu ve ikamet etmek üzere götürdüler ikamet ettirdiler. Kavmehüm, onların kavimleri, dâre yurt, elbevâri, yok olma, helak olma. Elem tera, görmedin mi? İlellezîne beddelû nimetallâhi kufren, Allah'ın nimetini küfürle değiştirenleri ve ehallu kavmehum darel bevari ve kendi kavimlerini helak yurduna götürdüler. Allah'ın nimetini küfürle değiştirenleri ve kendi kavimlerini helak yurduna götürenleri görmedin mi? Diyor Allah-u Teala. Acaba Allah-u Teala ne demek istiyor? Nedir Allah'ın nimeti? Allah'ın nimeti hidayettir. Ruhun hidayeti, veçin hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti.
Bunların hepsi Allah'ın ayrı ayrı nimetleri. Peki bu nimetlere kimler ulaşır? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Diledikleri anda birinci hidayetin sahibidirler. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci hidayetin sahibi olacaklar. Her biri Allah-u Teala'nın bir dizaynı. Birinci hidayetin ötesinin hepsi nimet. Birinci hidayet Allah'ın ihsanı ama ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci hidayetler hepsi nimet. Öyleyse Allah'ın nimetini küfürle değiştirenleri ve kendi kavimlerini helak yurduna götürenleri görmedin mi diyor Allah Teala. Her devir için geçerli. Bu devir içinde. Allah'a ulaşmak diye bir şey yoktur diyorlar adamlar dünya hayatında. İşte bunu söyleyenler kendi kavimlerini helak yurduna yani cehenneme götürürler. Kendi dilleriyle Allah'ın Kur'an-ı Kerim ayetlerini inkar ederler. Allah'a dünya hayatında ulaşmak diye bir şey yoktur derler. Ve bu inkarlarıyla başka insanları da etkiledikleri için onlar da onların söylediklerini Allah'ın nimetini küfürle değiştirenlerin doğru söylediğini zannederler. Onlara uyarlar ve böylece onlar kavimlerini helak yurduna yani cehenneme götürürler. Tekrar söyleyelim Nisa 167'yi ve 168'i. İnnellezine keferu, onlar kafirdirler. Yani Allah'ın nimetlerini küfürle değiştirmişler. Kafir hüviyetinde kalmışlardır. Onlar kafirdirler. Muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Yani kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Kalplerinde küfür yazmaktadır. Ve nimete yönelmeyenlerdir. Ruhun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşması diye bir şey yoktur diye inkar eden insanlar. Onlar Allah'ın nimetini küfürle değiştirenlerdir. İşte onlardan bahsediyor Allah-u Teala. Muhakkak ki onlar kafirdirler. Allah'ın yolundan men ederler. Ve onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Bir evvelki ayet-i kerimede Allah-u Teala aynı kişilerin zalim olduğunu söylüyordu. Ve kafir olduğunu söylüyordu. Ve burada da Allah'ın nimetini küfürle değiştirenleri ve kendi kavimlerini helak yurduna götürenleri görmedin mi diyor Allah Teala. Sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeseler yalnız kendileri helak olacaklar. Tamam. Ama bunlar onunla kalmıyorlar. Başka insanların da Allah'ın yoluna ulaşmasına mani oluyorlar. İşte kim Allah'a dünya hayatında ulaşmak yoktur diyorsa o Allah'ın yolunda olmayan bir küfür hüviyetinde olan birisidir diyor Allah-u Teala. Ve başka insanları da küfürde bıraktığı için Allah'a ulaşmayı diletmediği için onları da kendileriyle beraber helak yurdu olan cehenneme götürenler oluyor. İşte onlardan bahsediyor Allah-u Teala onları görmedin mi diye. Ve 29. ayet-i kerime, İbrahim suresinin 29. ayet-i kerimesi, Bismillahirrahmanirrahim, cehenneme yes lev neha ve bisel karar. Cehenneme cehennem, yes lev neha ona
ateşe yaslanırlar, maruz kalırlar. Ve bise ve ne kötü el kararı, karar yeri, yerleşme mekanı karar kılınan yerdir.

Kelimeler, bunlar, cümleler, cümlecikler, cehennem, yeslevneha, cehennem, ona yaslanırlar, cehenneme yaslanırlar. Ve bise el kararı, ne kötü, karar kılınan yerdir. Cümlecikleri birleştirelim, cehennem, ona yaslanırlar, karar kılınan yer, ne kötü.

Hadise o insanlar, bir evvelki ayet-i kerimede bahsedilen Allah'ın nimetini küfürle değiştirenler, onlar cehenneme gidecekler, cehenneme yaslanacaklar diyor Allah Teala. Karar kılınan yer ne kötü buyuruyor. Ve İbrahim suresinin 30. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim ve cealü lillahi endaden li yudillu an sebilih. Kul temet teu fe inne mesirekum ilen nari. Ve cealu ve kıldılar. Lillahi Allah'a endaden eşler, denkler. Li yudillu saptırmak için ansebilihi onun yolundan. Kul de söyle. Temettu metalının faydalanın refah içinde olun. Fe inne artık mutlaka masirekum sizin dönüşünüz ila ennare ateşedir. Ve cealu lillahi endaden ve Allah'a eş koştular. Ve Allah'a eşler koştular. Li yudillu an sebilihi onun yolundan saptırmak için. Kul temette o metalının refah içinde yaşayın de. Fe inne masirekum ilen nari artık sizin dönüşünüz ateşedir.

Burada Allah Teala Allah'ın yolundan saptırmak için diyor. Allah'a ortaklar, beşler koştular. Putlar. Metalının refah içinde yaşayın. Yani dünyadan faydalanın diyor. Artık sizin dönüşünüz ateşedir buyuruluyor. Kim bu insanlar? Kendileri Allah'ın yolunda değil, başka insanları da Allah'ın yolundan saptırıyorlar ve onların cehenneme gitmesine sebebiyet veriyorlar. Allah Teala onlara söylüyor bunu. Allah'ın yolundan saptırmak için Allah'a eşler, ortaklar koştular. Bir kısmı putları tavsiye etmiş, diğerleri Kur'an'ın ayetlerini keyiflerine göre kendi lisanlarına çevirmişler. Ve Allah'ın temel hedeflerini gizlemişler. Yedi safhanın hiçbirisi o insanlar tarafından dile getirilmiyor. Zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra tabiiyetin olmayacağını söylüyorlar. İnsan ruhunun ölmeden hemen Allah'a ulaşmayacağını söylüyorlar. Ulaşmasının mümkün olmadığını iddia ediyorlar. Fizik vücudun, nefsin Allah'a teslim diye bir şeyin İslam'ın beş şartı dışında geçerli olmayacağını söylüyorlar. Bütün insanları kendileri Allah'ın yolunda değiller ve onları da saptırıyorlar. İşte Allah Teala'nın dizaynı böyle bir dizayn. Allah Teala Nisa 167'de onlardan bahsediyor. Daha belki bir iki ayette söylediğimiz gibi. Onlar kafirdirler. Muhakkak ki kafirdirler. Allah'ın yolundan saptırırlar. Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Hem kafirdirler hem de zalimdirler. Neden? Başkalarını da Allah'ın yolundan saptırdıkları için onlara zulmedenlerdir diyor Allah Teala. Ve hepsinin barışının döneceği yerin ateş olduğunu söylüyor. Sizin dönüşünüz ateşedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde gene bir beraberliği bizlere yaşattı. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Ve böylece bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersi daha tamamlanmış oluyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırarak Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Fatiha.
1: Fatiha mi as salavat Allahümme salli ala Muhammed teyze billahi min şeytan rahim elhamdülillahi rabbil alemin arrahman in abidu ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâten müstakîm sırâten lezzîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve lezzâlin amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir bayram sohbetinde, Ramazan bayramı sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. ...2002 yılı... ...21'i Şubat ayının... ...ve 22'si Şubat ayının... ...ve... ...Ramazan bayramı. Önce sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler... ...can dostlarım, gönül dostlarım... ...önce hepinizin mübarek... Ramazan bayramını kutlarım. Allah-u Teala'nın bu Ramazan bayramını sizlere hayırlı kılmasını, bu bayramda hepimizi gönül gönüle bir mutluluğun içinde bulundurmasını ve bizleri daha nice Kurban bayramlarına el ele, gönül gönüle ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileriz. Sevgili kardeşlerim, zaman gördüğünüz gibi çok hızlı akıyor. Sanki dün Ramazan bayramıymış gibi, sanki dün teravihleri beraber kılıyormuş gibi hissettik kendimizi. Dünyanın neresinde olursanız olun sizinle beraber olduk. Ramazan ayı boyunca bir beraberlik, bir güzellik yaşandı. Sizlerin ve bizlerin Allah ile olan beraberliğinde. Her şey çok güzeldi. Yahut da bize öyle geliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir yeni bayram, Kurban Bayramı. Biliyorsunuz Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in Ya Rabbi ben sana teslim olmak istiyorum talebi üzerine. Ya İbrahim diyor teslim olmak kolay değil. İmtihana çekilebilirsin. Hazreti İbrahim diyor ki senin tarafından gelecek olan her türlü imtihan sadece bizim şerefimizi arttırır. İmtihanlara hep hazırız. Ve bir gün Allah-u Teala ya İbrahim bana teslim olmak istiyordun. İmtihan zamanı geldi diyor. Hazreti İsmail'i benim için kurban etmeni emrediyorum diyor. Burada duralım sevgili kardeşlerim. Evvela şunu bileceğiz. Evlatlar annelerini ve babalarını hiçbir zaman annelerinin ve babalarının kendilerini sevdiği kadar sevemezler. Sevgi yukarıdan aşağı küçülür. Onun için en büyük olan, en üstte olan Allah'ın sevgisiyle Allah'ın bizi sevmesiyle bizim Allah'ı sevmemiz arasında sonsuz bir boyut farkı var. O bizim binlerce katımız fazla sever bizi. Bizi o yarattığı için, onun bir yaratığı olduğumuz için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Annemiz bizi, bizim onu sevdiğimizden çok fazla sevendir. Babamız bizi, bizim onu sevdiğimizden çok fazla sevendir. Biz de hepinizi, sizin bizi sevdiğinizden çok daha fazla severiz. Bundan neyi murad ediyoruz? Şunu murad ediyoruz. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e oğlunu benim için kurban edeceksin, imtihanın budur dediği zaman Hazreti İbrahim'e kendi hayatından daha çok değer verdiği oğlunun hayatına son vermesini istiyor. Yani Hazreti İbrahim'in kendinden daha fazla sevdiği bir mahluku Allah yolunda oğlunu, İsmail'i Allah yolunda kurban etmesi Allah-u Teala tarafından isteniyor. Hazreti İbrahim emre derhal iktiran ediyor. Ve Hazreti İsmail'le bu konuyu konuşuyor. Hazreti İsmail diyor ki, babacığım ne zaman dersen, nerede dersen ben hazırım. Aslında teslimi külli ile teslimin ikinci imtihanı oğluna. İsmail kendisini babasını sevdiğinden daha fazla seviyor bir evlat. Bütün evlatlar, oğullar, kızlar kendilerini annelerini sevdiklerinden, babalarını sevdiklerinden daha fazla severler. Allah'ın kanunu bu. Sevgi yukarıdan aşağıya küçülen, aşağıdan yukarıya büyüyen bir görünüm taşır. Öyleyse Allah-u Teala Hazreti İbrahim'i kendisinden daha fazla sevdiği oğlunu kurban etmekle, Hazreti İsmail'i en değer verdiği şey olan hayatını Allah yolunda feda etmekle imtihan ediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir standart altında olay tamamlanıyor. Her ikisi de en fazla şeyleri, en fazla sevdikleri şeyleri Allah için kurban etmek üzere hazırlar. Ve yola çıkılıyor. Hazreti İsmail'in kurban edileceği yere doğru. Bu arada yolda İblis Hazreti İsmail'in yanına yanaşıyor. Diyor ki, ya İsmail, sen babanı dost zannediyordun. Oysa ki o senin ezeli düşmanın. Allah Teala'nın seni kendinden daha fazla sevebileceği endişesiyle seni yok etmek istiyor. Anlamıyor musun? Seni katletmek istiyor baban diyor. Hazreti İsmail sabırla dinliyor iblisi. Sonra yerden aldığı bir taşı şeytanın gözüne patlatıyor. O günden bu tarafa şeytanın bir gözünün şaşı olduğu ve sakat olduğu hep söylenir durur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Her şeyin en güzel standartlarda yan yana getirildiğini göreceksiniz. İşte Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail hayatlarının en büyük imtihanlarını tam bir teslimiyetle tamamlıyorlar. Nasıl? Hazreti İbrahim evvelce evinde büyük bir dikkatle bilediği bıçağını Eyyüzü Besmele ile Allah yolunda kulu kurban etmek üzere oğlunun boğazına sürüyor. Oğlunun boğazını kesmek istiyor ama bıçak Hazreti İsmail'i kesmiyor. Hazreti İbrahim bir daha deniyor, bıçak kesmiyor. Bir daha deniyor, bıçak kesmiyor. Hazreti İbrahim bıçağı taşa sürüyor. Ve bıçak taşı kesiyor. Hazreti İbrahim de İsmail de Allah-u Teala'ya çok hamd ediyorlar, şükrediyorlar. Böyle olduğu için eğer kurban etmek gerekseydi onu gerçekleştirmek üzere ikisi de hazırdı. İşte Allah için önemli olan bu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hazır olmak, size ait olan bir şeyi Allah'ın verdiği emir dizaynının içerisinde en güzel standartlarda gerçekleştirmeniz. Gerçekleştirmeye hazırsanız, bunun bütün detaylarına sahipseniz, bu hazırlığı Allah Teala sizin kalbinizde işitir, bilir ve görür. Bu Allah için yeterlidir. Geri kalanına isterse mani olur, isterse devam ettirir. Hazreti İbrahim'inkine, Hazreti İbrahim ile İsmail'in imtihanında mani oldu. Mani olursa ne olur? Mani olursa şu olur, Cebrail Aleyhisselam gelir. Neyle? Bir kurbanla, bir kurbanlık koşla Cebrail Aleyhisselam iniyor ve Hazreti İsmail İbrahim'e teslim ediyor. Onu değil diyor, bunu kurban etmen emrediliyor. Ve ilk kurban Allah-u Teala'nın emriyle Allah'ın indirdiği koç orada Hazreti İbrahim tarafından kurban ediliyor. Ve bu kurban olayının vücut bulduğu gün, bugün yani Zilhicce'nin 10'u. Kurban Bayramı günü.

Böyle bir dizayn içinde ay takımı ile güneş takımı arasında her sene 10 gün fark eder. Tabii neden 10 gün fark? Ramazan sebebiyle bunu bir düşünün. Allah-u Teala'nın buradaki ortaya koyduğu güzelliğe dikkatle bakın. Ramazan'ın insan ömrü boyunca bütün mevsimleri dolaşmasını, en uzun günleri de en kısa günleri de muhtevasını almasını Allah-u Teala'nın temin etmesi ay takviminin kullanılmasıyladır. Ne olmuş? Bütün güzellikleri Allah-u Teala bizlere yaşatmış. Öyleyse her şey en güzel standartlarda, her sene 10 gün olduğuna göre, bir senede 365 gün olduğuna göre, demek ki 37 yılda yılın her devresinde, bütün mevsimlerde, bütün zaman parçalarında oruç tutmuş olursunuz. En uzun günde de tutarsınız, en kısa günde de tutarsınız. Gecenin gündüzün birbirine eşit olduğu günlerde de tutarsınız. Ama 365 günlük bir zaman devresini 37 yılda eğer Allah-u Teala'nın verdiği ömür vefa ederse bütün insanlar bütün mevsimlerde oruç tutmuş olurlar. İşte bir güzellik. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'ı tanıdıkça göreceksiniz ki ona sadece hayran olabilirsiniz. Önce Allah'tan hoşlanacaksınız. Sonra onu seveceksiniz. Sonra Allah'a aşık olacaksınız. Daha sonra ise hayran olacaksınız. İşte böyle bir güzellik demeti sizlerle beraber olacak. Bu durumda Allah-u Teala ile olan ilişkilerinize gelin beraberce bir göz atalım sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Şu bayramı fırsat bilerek Allah ile biraz daha hemhal olalım. Biraz daha Allah-u Teala bizi kuşatsın. Biraz daha bizi kaplasın. Biraz daha muhtevasını alsın. Biraz daha onunla daha yakın bir visal içinde olalım. Bir beraberlik içinde olalım. Bir mutluluğu beraber yaşayalım. O Allah yaratıcı, biz onun kullarıyız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. O yaratıcı. Siz yaratıksınız. Hepimiz öyleyiz. Hepimiz netice itibariyle sadece birer yaratıkız, mahlukuz. O yaratıcı, yani Halık. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın zatı, o yaratılmamıştır. Hep vardır. Ama ondan başka ne görüyorsanız, ne duyuyorsanız, ne işitiyorsanız, her şey ama her şey sadece birer mahluktur. Fizik vücudunuz bir mahluktur, nefsiniz bir mahluktur, ruhunuz bir mahluktur, Kur'an bir mahluktur, bütün mukaddes kitaplar bir mahluktur, kainat bir mahluktur, 6 tane alem bir mahluktur, yokluk gene bir mahluktur.

var olsaydı mutlaka bir mahluk olarak var olacağı cihetle. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda hadi gelin kendimize doğru bir bakışla bakalım. Madde bir, biz varız. Yani olmayabilirdik. O zaman karşı karşıya konuşamazdık. Ben size bir şeyler söyleyemezdim. Siz beni dinleyemezdiniz. Demek ki madde bir, varız. Düşünüyoruz, konuşuyoruz, karşı karşıyayız, kalp kalbeyiz, gönül gönüldeyiz. Ama varız. Her şeyden evvel Allah-u Teala bizi var etmiş. Madde iki, bir ot olarak değil, bir kedi olarak değil, bir bitki olarak, bir hayvan olarak değil, bir cin olarak değil, bir melek olarak değil, insan olarak halk etmiş. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala diyor ki, Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Sihrettim, emrinize verdim diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizin için yarattım, sizin emrinize verdim, size sihrettim diyor ey insanlar diyor. وَسَحَّرَ لَكُمْ sizin için sihrettim. مَا şeyleri فِي السَّمَاوَاتِ göklerdeki ve مَا فِي الْاَرْضِ ve yerlerdeki ve yerdeki her şeyi, bütün göklerdeki, bütün yerlerdeki her şeyi sizin için sihrettim, sizin emrinize musahhar kıldım diyor. Öyleyse her şey biz insanlar için. Evvela var olduğumuz için Allah-u Teala'ya çok hamd edeceğiz, şükredeceğiz. Yetmez. Başka bir şey için daha. Allah-u Teala bizleri insan olarak var kıldığı için, yarattığı için. Yaratıcı her şekilde bizi yaratabilirdi. Hamdolsun ki ya da yaratmayabilirdi, var olmayabilirdik. Öyleyse hem var olduğumuz için hem de insan olarak var olduğumuz için Allah'a sonsuz hamd ve şükretmeliyiz. Öyleyse bütün göklerde, bütün yıldızlarda, bütün kainatta Allah-u Teala neyi yaratmışsa, yarattığı her şey insan için yaratılmış. Bütün arzlar dünyamız gibi hayat olan ve olmayan bütün arzlar hep insan için yaratılmış. Üstünsünüz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Üstünsünüz. Çünkü insansınız. Allah-u Teala ilk insan olan Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman وَلَكَدْ حَلَقْنَا الْاِنْسَانِ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِيٍ مَسْنُنْ buyuruyor. Biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan, salsalinden halk ettik, yarattık diyor. Ve bekletiyor insanı, bize göre sonsuz bir zaman parçası. Sonra insana can veriyor. İşte Allah'a ait olan bir başka
fonksiyon. Can vermek. İnsanoğlu hiçbir şeye can veremez. Can veren, yarattığına can veren Allah'tır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir güzellik söz konusu. Bizlere Allah-u Teala, bizi yaratan Allah can veriyor. Ve neden üstünsünüz? Çünkü Adem Aleyhisselam'a can verdiği zaman Allah-u Teala bütün meleklere, cinlere, şeytanlara diyor ki şimdi hepiniz onun önünde secde edeceksiniz. Bütün melekler, cinler ve şeytanlar secde ediyor. Ama bir şeytan, iblis hariç, o secde etmiyor. Öyleyse buradaki önemli olay insana secde edilmesi olayıdır. Bütün mahluklardan Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı üstün kılmış ki Allah'a nasıl secde edilirse ona da secde ediliyor. Dikkat edin, Allah'tan başkasına secde edilmez. Peki burada niçin secde ediliyor? Çünkü kendisine secde edilen Allah bu emri veriyor. Emrin gerçek sahibi olan Allah, emrinin hiç kimse tarafından yapılmamasının mümkün olmadığı Allah. İsterse emrini zorla yaptırabilir. Bizim irademize bıraktığı için insanlardan bir kısmı Allah'ın emirlerini gerçekleştiriyor, bir kısmı gerçekleştirmiyor. Cinlerden bir kısmı gerçekleştiriyor, bir kısmı gerçekleştirmiyor. Sevgili kardeşlerim, şurası muhakkak ki insan Allah-u Teala tarafından kendisine secde edilmesini emrettiği bir mahluktur. Öyleyse Allah'a secde nasıl ediyorsak, namaz kıldığımız zaman 7 vakit nasıl Allah'a secde ediyorsak, diğer mahluklara da bir defa emanet olmak üzere Adem Aleyhisselam'a secde etmek emri verilmiş. Açık ve kesin bir ultimatum bu Allah-u Teala tarafından. O hepinizden üstündür. Çünkü ben onu yeryüzünün halifesi olarak yarattım diyor. Dünya üzerindeki halife, kainat için halifedir. Allah-u Teala'nın yeryüzündeki temsilcisi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi insandır. Allah'ın halifesi ise, Allah'ı yeryüzünde temsil edecekse, halife sonradan gelendir. Evvelkinin yerine gelendir. Öyleyse önceki, ezelden beri var olan, zamandan evvel de var olan, ne kadar daha evvele giderseniz gidin, hep mevcut olan Allah söz konusu. Ve Allah kainatın sahibi. İşte o Allah, yüce Rabbimiz, yaratıcı, Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor, kainatın en değerli mahluku olarak. Meleklerden de, cinlerden de, bütün varlıklardan daha değerli
tek mahluk o insanoğlu. O zaman çok sevinmemiz lazım değil mi sevgili kardeşlerim? Sadece Allah-u Teala'nın bizi insan olarak yaratması sebebiyle bile hamdolsun ki varız, yaşıyoruz, insanız. Kainatın en üstün standartlarına sahip olan mahluku. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse hadi bir düşünün bakalım. Niçin yaratıldınız? Birçok düşünür için insanın yaratılmasından Allah'ın muradı farklıdır. Bir kısım din adamları derler ki Allah insanı Allah'a ibadet etsin diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, yaratılış sebebine dikkatle bakın. Yaratılış sebebi. Sakın ola ki araçlarla amacı birbirine karıştırmayın. Allah'ın sizi yaratmaktan bir muradı var, bir amacı var. Sizin Allah'a teslim olmanızı istiyor. Peki ne olur teslim olursanız? Her teslimde daha üst cennetin sahibi olursunuz ve dünya saadetinin de sahibi olursunuz. Öyleyse Allah-u Teala ona teslim olmanızı farz kılmışsa, ona kul olmanızı farz kılmışsa, ona hidayet olmanızı farz kılmışsa, bunların arkasındaki gerçeklere dikkatle bakın ki Allah sizi ona kul olmanız halinde, ona hidayet olmanız halinde, ona teslim olmanız halinde neyle mükafatlandırıyor? Mutlulukla sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kainatta 2 tane, 3 tane, 4 tane, 10 tane din hiç olmamış. Sadece bir tek din var olmuş. Allah'ın indirdiği din, kainatta tek bir din. Hazreti Adem'den itibaren ilk peygamber ve ilk insan, son peygambere kadar, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar bütün nebiler, yani peygamberler aynı dini yaşadılar. Bu din Allah'a teslim olma dinidir. Bu din tek Allah'ın var olduğu bir dindir. Tek bir Allah vardır ve Allah'ın bir tek dini vardır. İşte bu dinin adı Hanif dinidir, Arapça adı İslam'dır. Dikkat edin, başka bir din olmamıştır, mevcut olmamıştır. Bugün hangi din var? Musevilik. Bilin ki Hazreti Musa ve ona tabi olanlar Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşadılar. Bugün hangi din var? Hristiyanlık. Bilin ki Hazreti İsa ve ona tabi olanlar gene Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşadılar. Bugün hangi din var? İslam. Bilin ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bütün sahabesi Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşadılar. Öyleyse madem ki Allah-u Teala diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde bütün peygamberlere, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı, tatbik ettiğimiz şeriatı, emrettiğimiz şeriatı sana da vahyederek sana da şeriat kıldık.
hiç farklı bir şeriat olmamış dünya üzerinde. Allah'ın uyulmasını emrettiği emirler dizisi bütün insanlık devirlerinde, bütün peygamberlerde birbirinin aynı, hiç değişmemiş. Ve sadece bir tek din yaşanmış. Allah Teala bu dine Hanif dini diyor Kur'an-ı Kerim'de. Hazreti İbrahim'in dini diyor ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sen Hanif'sin diyor, sana Hanif olmanı vahyettik diyor, Hanif olarak kendini dine ikame et diyor. Öyleyse Allah'ın tek dini varsa Allah'ın muradı ne? Bütün insanların o dini yaşamaları. O dini yaşamalarından muradı ne? Mutlu olmaları. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Hanif dininin sahibi olan Allah-u Teala bütün kainatta insanları Hanif fıtratıyla yaratmış. Yani sadece bir tek dini yaşayabilecek olan özellikle yaratmış. Hanif dininin Hanif fıtratıyla. Ve Allah Teala diyor ki ne Allah'ın dinlerinde değişme görebilirsin ne de Allah'ın insanları yarattığı Hanif fıtratında. Din de Hanif dinidir. İnsanların fıtratı da ilk insandan son insana kadar Hanif dini olmuştur ve Hanif dini olacaktır diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her şey en güzel şekilde dizayn edilmiş ve insanlar için kainatın tek dini Allah-u Teala tarafından ortaya konmuş. İlk insan olan Adem Aleyhisselam'dan ve ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan son peygamber olan kendisine kainatın son şeriat kitabı indirilmiş olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den selleme kadar sadece bir tek din olmuş. O noktadan itibaren de kıyamete kadar gene aynı din devam edecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşıyorsunuz. Bu muhteşem bir olgu. Ve yaşamakta olduğunuz din 7 tane safa içeriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa. İrşat makamına ulaşmak ve tabi olmak ikinci safa. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek üçüncü safa. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek dördüncü safa. Nefsi Allah'a teslim etmek beşinci safa. İrşada ulaşmak altıncı safa. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek ve mürşit olmak şerefine ulaşmak yedinci safa. Resul olma şerefine ulaşmak eğer Allah Teala risaletle şereflendirirse gene yedinci safa veya huzur namazının imamı olma şerefine layık olmak gene yedinci safa. Birisi, sonuncusu bir tek kişi için kainatta, ikincisi her kavimde mevcut resullerden biri olmak için, üçüncüsü dünyadaki yüzlerce, binlerce mürşitten
Allah'ın tayin ettiği mürşitten bir tanesi olmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah Teala bizi neden yaratmış sualinin cevabını veriyoruz. Bu yedi safayı insanlar yaşasınlar da yedinci kat cennetin sahibi olsunlar. Bu yedi safayı yaşasınlar da %100 dünya mutluluğunun da sahibi olsunlar. İşte Allah'ın muradı bu. O zaman sıralayalım olayları. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse birinci kat cennetin dilediği an sahibi olur. Çünkü Allah Teala onun hep kalbine bakar. Kalbinde bu talebi gördüğü anda Allah'a ulaşma dileğini, o kişi birinci kat cenneti kazanmıştır. Bu noktadan itibaren Allah'tan 10 tane ihsan alacaktır ve mürşidine ulaştırılacaktır Allah Teala tarafından. Ne oldu? Kişi birinci kat cennetin sahibi oldu. Peki dünya saadeti? Dünya saadetinde başka insanlardan hiçbir farklılığı yok. O da mutsuz. Başka insanlar gibi o da mutsuz. O da huzursuz. Nefsinin arzularına tabi, sıkıntılı bir insan. Ama öldükten sonra mutlaka birinci kat cennete girer. Mürşidine ulaştı bu kişi. Ulaştığı anda durumuna bakalım. Gene kişi mutsuz, huzursuz, sıkıntılı ve tabiyetini gerçekleştirdi. Gerçekleştirdiği an ikinci kat cennetin sahibi olur. Peki bu kişinin dünya saadeti aynı. Gene aynı huzursuz ve sıkıntılı kişi. Mürşidine ulaştı, kalbine iman yazıldı, mümin oldu. 10 tane de nimet aldı Allah-u Teala'dan. Hayır. Mutluluğu, dünya mutluluğu henüz bu kişi için mümkün değil. Öyleyse birinci kat ve ikinci kat cennet dünya mutluluğuna kişiyi hiç ulaştırmadan Allah-u Teala'nın bir ihsanı, ikincisi bir nimeti, ikinci kat. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefsinin kalbindeki afetler yavaş yavaş azalmaya, yaptığı zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki nurlar artmaya başlar. İşte bu artış dizaynı içerisinde kişinin nefsinin kalbi %7 devamlı nur birikimlerine uğrar. Her %7 nur birikiminde o kişinin vücudundan ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmış olan ruhu 7 tane gök katını aşar ve Allah'a ulaşır. Her gök katında nefsinin kalbinde kişinin %7 nur birikimi sağlanmıştır. Bu sebeple ruhun üst kata çıkması mümkün olmuştur. Öyle ki bu ruh 7. kattaki fetih kapısından sonra 7 tane alem geçecek, Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Nefsinin kalbindeki nurlar da 0 iken %51'e ulaşacaktır. Burası 3. kat cennetin sahibi kılar kişiyi. Burasının bir başka özelliği daha var. Dünya saadetinin yarısına sahip kılar kişiyi. Nasıl? Bu noktada kişinin kalbinde huşuda kazandığı %2 rahmet nuruyla, onun dışında fazıl birikimiyle oluşan %49 fazilet birikimi, %51 nur o kişinin nefsinin kalbine yerleşmiştir. Küfür kelimesini oradan atmıştır. Küfür kelimesi daha başlangıçta, kişi ne zaman mürşidine ulaşmışsa, Allah-u Teala tarafından ulaştırılmışsa, tabi olmuşsa, tabi olduğu anda devrin imamın ruhu kişinin başının üzerine gelir ve o kişinin kalbine Allah imanı yazar. İmanı yazdığı anda kişi kalbinde iman yazan
kişi olur. Yani mümin olur. Mümin olmak şerefine erer. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kişi burada mümin olmak şerefine ermiştir. Bundan evvel ne vardı? Kişinin kalbinde küfür kelimesi vardı. Ne yaptı Allah Teala? Devrin imamının ruhunu kişinin başının üzerine gönderdi. Kalbinin mührünü açtı. Kalpteki küfür kelimesini aldı. Yerine iman kelimesini yazdı. İşte böyle bir dizaynda kişi adım adım zikir yaptıkça nefsinin kalbinde bütün afetler adım adım azalmaya başladı. Faziletler nefsin kalbine ulaştı. İman kelimesi faziletleri etrafında toplamaya başladı. Toplantı her %7 toplantıda, nur toplantısında, iman kelimesinin etrafında her %7 nur toplanmasında o kişinin nefsinin kalbindeki afetler o kadar azalmıştır. Yani Allah'ın emirleri %7 daha fazla yerine getirilmeye, Allah'ın yasak ettiği fiiller %7 daha fazla işlenmemeye başlamıştır. Böylece adım adım şeytanın hakimiyetinin o kişinin kalbinde azaldığı vakasıyla karşı karşıyayız. Azalan bu nurlar, azalan afetlerin karşılığında çoğalan nurlar, affedersiniz. Bu nurların çoğalması o kişinin dünya mutluluğunu kesin olarak arttıran faktörlerdir. Öyleyse ne oluyor? Şeytanın hakimiyeti sadece afetler üzerinedir. Şeytan afetlere tesir etmek kabiliyetinin sahibidir. Bu kabiliyet ona verilmiştir ve söylediği yalanlarla bunu gerçekleştirir, bunu tahakkuk ettirir ve siz ona bu müsaadeyi verdiğiniz takdirde. Şimdi meselenin esasına dikkat edin sevgili kardeşlerim. Şeytan hiç kimseye ben böyle istiyorum, sen bunu yapmak mecburiyetindesin, bunu mutlaka yapacaksın diyemez. Böyle bir yetkisi, zorla yaptırmak yetkisi yoktur. Ne yapabilir şeytan? Şeytan insanlara herhangi bir şeyi zorla yaptırma, emrettiği için yaptırma yetkisinin sahibi midir? Hayır, değildir. Şeytanın insan üzerinde hiçbir sultasının olmadığını söylüyor. Emretme gücünün, yaptırım gücünün mevcut olmadığını söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse şeytan size zorla hiçbir şey yaptıramaz. Peki nasıl oluyor da insanların %90'dan fazlası cehenneme gidecek? Nasıl olacak bu? Şeytanın insanları kandırmasıyla gerçekleşecek. Dilediği kadar yalan söylemek imkanı var iblisin. Sevgili kardeşlerim, bu mağlup cehenneme gidecek. Cehenneme gideceğini biliyor. Öyleyse zaten cehennemin en dibine gidecek. Daha derinine gitmesi söz konusu değil. Ne yaparsa yapsın, oradan kurtulması da mümkün değil. Öyleyse insan Adem Aleyhisselam yüzünden cehenneme atıldığını düşünüyor. Aslında haklı olmadığı halde bir intikam hedefiyle yapıyor bu işi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nereye ulaştık? Bir olgu var artık. İblis insana yalanlarıyla, üçkağıtçılığıyla tesir etmeyi başarıyor. Ve onları Allah'ın yasak ettiği fiillere yönlendiriyor. Allah'ın emrettiği fiilleri yapmaktan da alıkoyuyor. Her türlü yalanı söyleyebilir. Ve söylemekten çekinmez.
ama hüviyetini ayet-i kerime tam olarak veriyor. Kıyamet günü cehennemde iblis etrafındaki insanlara şöyle söylüyor: benim sizin üzerinizdeki hiçbir nüfuzum, sultanlığım söz konusu değildi. Ben sadece size teklifte bulundum. Sizler de teklifimi kabul ettiniz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlediniz, emrettiği fiilleri benim teklifim üzerine, davetim üzerine işlemediniz. Ben size bunları zorla mı yaptırdım? Hayır. Ben davet ettim, siz kendi iradenizle gerçekleştirdiniz. Onun için neden cehennemdesiniz diye bana kızmayın. Kendi iradenize, kendi nefsinize kızın, diyor İblis kıyamet günü. Üzerinizde hiçbir yetkisi yok ama korkunç bir kandırma gücü var. Zekası çok işlek bir mahluk ve kandırma stratejisi çok tesirli. İşte sonuca ulaşıyoruz. Neden insanlar mutsuz? Neden insanlar mutlu? Sevgili kardeşlerim, burada bir mutluluk tarifi vermek mecburiyetinde hissediyorum kendimi. Mutluluk nedir? Mutluluk, bir insanın iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde bir uyum halidir. Bir sulh ve sükun halidir. Allah'ın emirlerine mutlak itaat edildiği, %100 itaat edildiği, yasak ettiği, hiçbir fiilin işlemediği bir muhteşem dizayn içerisinde, bir pozitifler dünyasında bir insanın devamlı Allah'ın ülkesinde yaşamakta oluşunu ifade eden bir dizayn. İş dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerinizde pozitif bir sulh ve sükun içinde yaşayacaksınız. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyerek yaşanan bir dünya hayatı. İşte bu dünya saadetidir. Ve Allah Teala'nın sizlere bahşettiği mutluluk, dünya mutluluğu, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız üçüncü merhalede, üçüncü safhada, ki birincisi ilk 7 basamaktır. Amir oluşunuz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz. İkincisi mürşidinize ulaşmanızdır. 14. basamaktır. Birincide birinci kat cenneti, ikincide ikinci kat cenneti elde edersiniz. Dünya saadetiniz sıfırdır. Bu söylediğim mutluluk adı verilen dizaynın hiçbir noktasına sahip değilsiniz. Sonra üçüncü merhalede ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ediyorsunuz. Ne karşılığı? Nefsinizdeki afetlerin yok olmasıyla yerlerine ruhun hasletlerinin eşdeğeri olan faziletlerin yerleşmesiyle. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktada fizik vücudunuz ve nefsiniz Allah'ın emirlerinin %50'den fazlasını tatbik ediyor. Yasak ettiği fiilleri %50'den daha fazla işlemiyor. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a inmiş durumda. Burada da üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman. Ama burada bir farklı olayla daha karşı karşıyasınız. Burada dünya saadetinin %51'ine de sahipsiniz. Yani yaşantınızın %51'i Allah'ın emirlerini yerine getirerek, yasak ettiği fiilleri işlemeyerek elde ediliyor. Ama geri kalan %49'unda Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz, emrettiklerini de yerine getirmiyorsunuz. Onun için iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğunuz, mutluluk dediğimiz o müstesna olay ancak %51 olarak yaşanıyor.
Ne oldunuz? İlk tesliminizi gerçekleştirdiniz. İlk hidayetiniz, ilk tesliminiz, ilk kul oluşunuz Allah'a. Ve takvalardan üçüncü takva. Bu takva evvab takvası, evvablar takvası. Ruhunuz bir sığınak olan, bir meab olan Allah'ın zatına ulaşmış ve ona sığınmış durumda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhunuz Allah'a ulaşmış ve sığınmış. Öyleyse ilk tesliminizi gerçekleştirdiniz, ruhunuz Allah'a ulaştı, Allah'ın zatında yok oldu. Nisa 175'teki ifadeyle Allah'a sarıldı. Ne diyordu Allah Teala Nisa 175'te? Enteresan bir ifade kullanıyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve ona sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Allah'a sarılmak. Va'tesemu. Va'tesemu billahi, Allah'a sarılmak. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası üçüncü safha. Mutluluğunuz, cennet mutluluğunuz üçüncü kat cenneti ihata ediyor. Ama dünya saadetiniz de var artık. %50'den fazla dünya saadetine yakalamış durumdasınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bundan sonra ne olacak? Şu anda buraya ulaşmışsanız eğer, fenafillah makamındasınız. İlk velayet makamının sahibisiniz. Çünkü artık siz bir ermişsiniz. Ruhunuz Allah'a ermiş, Allah'a ulaşmış ve Allah'a teslim olmuş. İlk tesliminizi gerçekleştirmişsiniz. %50'den fazla dünya saadetinin ve cennetin üçüncü katının sahibisiniz. Ne diyordu Allah Teala Zariyat 56'da? Ve ma haleknel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 100'den fazla yerde vettekullah ediyor. Allah'a karşı takva sahibi olun diyor. Takva sahibi olmamız Allah Teala tarafından 100'den fazla emredilmiş. Vettekullah, vettekullah, vettekullah. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman aminullah takvasının sahibisiniz. Mürşidinize ulaştığınız zaman kalbinize iman yazıldığı için müminler takvasının sahibisiniz. Burada da ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız için evvab takvanın sahibisiniz. Çünkü ruhunuz bir sığınak olan, meab olan Allah'ın zatına ulaştı ve meaba sığındı. Meaba sığınan manasına evvab kelimesinin muhtevasına girdiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluğunuz dünya saadetinin yarısı, %51'i, ama cennet saadetinin üçüncü katının sahibisiniz ve devam ediyorsunuz yolunuza. Fena makamındasınız. Fena fillah makamındasınız. Zikriniz artacak. Allah Teala sizi bir tahtla şereflendirecek. İndi ilahide huzur namazının kılındığı o ortamda bir tahtın sahibi olacaksınız. Sonra bir adım daha öteye geçeceksiniz. Zühd makamının sahibi olacaksınız. Zikriniz her gün günün yarısını aşacak. Velayetin üçüncü makamı. Daha sonra bir gün fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren
yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür olsun ki bu noktada fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğu noktada siz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği hiçbir fiili mutlaka işlemiyorsunuz. İşte bu fizik vücudunuzun Allah'a teslim edildiği daimi zikirden evvelki son noktadır. Ruhunuzu Allah'a ulaştırarak teslim ettiniz. Bir evvelki teslim. Burada fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz ama fizik vücudunuz Allah'a ulaşmaz. Fizik vücudunuz muhsin olarak Allah'a teslim olur. Ne diyordu Allah Teala ruhunuzun Allah'a teslimi sadedinde? Şura 13'te gelin bakalım Allah Teala ne diyor? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Demek ki Allah Teala bir kısım insanları kendisine seçiyor. O insanlardan her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırıyor. İşte ulaşan söylediğimiz gibi üçüncü kat cenneti ve dünya saatinin %50'sinden fazlasını, %51'ini hak etmiş olur. Yani o kişinin her günkü mutluluğu %50'nin ötesindedir. Peki fizik vücudu Allah'a teslim edildiği zaman kişinin nefsinin kalbindeki durum nedir? %91 nur. Kişinin kalbinde %91 nur var. O kişinin nefsinde, yani nefsinin kalbinde %91 nur var. Hala %9 karanlık var. Ama fizik vücut o %9 karanlığı hiç kale almıyor, önemsemiyor. Allah ne emir vermişse %9 itiraza rağmen onları buna rağmen gerçekleştiriyor. İşte bu gerçekleştirme safhasında fizik vücudunuz artık Allah'a teslim olmuştur. Hangi ayet-i kerime ne söylüyor bu konuda? Nisa 125 şunları söylüyor. Diyor ki Allah Teala Nisa 125'te Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehu lillahi ve huve muhsinun. Allah Teala buyuruyor ki o kişi ki veçini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha fizik vücudu ahsen olan kim vardır diyor. Ne yapmış kişi? Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuş. Ve bunu hanif fıtratıyla yapmış diyor. Ve Allah Teala Hazreti İbrahim'i halili dostu kıldı diyor. Öyleyse ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz hanif fıtratıyla. Şimdi burada fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Gene hanif fıtratıyla diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey en güzel standartlarda Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiş. En güzele yöneliksiniz. En güzeli yaşıyorsunuz. Fizik vücudunuz Allah'a
teslim olmuş. Fizik vücudunuz açısından her şey çok güzel. Burası ikinci tesliminizi yaptığınız yerdir. Burada dördüncü kat cennet sizindir. İkinci kulluğa ulaştınız fizik vücudunuzu Allah'a teslim ederek. Fizik vücudunuzu Allah'a kul ettiniz. Önce ruhunuzu Allah'a teslim ederek ruhunuzu Allah'a kul ettiniz. Allah ruhunuzu kulluğuna kabul etti. Şimdi Allah fizik vücudunuzu da kulluğuna kabul buyurdu. Dördüncü kat cennetin sahibi oldunuz. O kadar mı? Hayır. Dünya saadetinin de %90'ını aştınız. %91'ine sahip oldunuz. Artık 10 olaydan 9'u Allah'ın emrettiği gibi bir tanesini de tekliyorsunuz. Nefsinizin afetleri artık size tesir edemiyor. Hatta o afetleri fizik vücudunuz çoğu zaman devreye almıyor ve fizik vücudunuz Allah'ın emirlerini yerine getiriyor. Getirdiği ölçüde de mutlu. İşte burası fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğu yer. Ve bundan sonra nefsinizin Allah'a teslimi söz konusu. Fizik vücudunuz burada Allah'a kul olur. Burası fizik vücudunuzun da Allah'a kul olduğu nokta. İkinci hidayete erdiğiniz nokta. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz nokta. Burası muhsinler takvasının sahibi olduğunuz yer. Burası fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz yer. Ve bunun ötesi nefsinizin Allah'a teslim olması.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. إياك نبيل uzaklaştır. Biraz küçük. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. أذن أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah-u Teala beraber kıldı. Bir Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere. Konumuz Resul Nebi. Bu konuşmayı birçok yanlışlıkları önleyici bir konuşma olarak düşünüyorum. Çünkü Kur'an hakikatleri üniversitelerimizde öğretilen akaid kaidelerine genel kabul görmüş olan standartlara uymuyor. Allah başka şey söylüyor, akaid başka şey söylüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Resul kavramı Kur'an-ı Kerim'de nebiler içinde, resuller içinde, yani veliler içinde kullanılmıştır. Yani veli dediğimiz zaman veli resuller her zaman var olmuştur. Şu anda da bütün kavimlerin içinde, dünyada ne kadar kavim varsa, ne kadar millet varsa, bütün milletlerin içinde onların kendi lisanlarıyla o Ra halkına hitap eden Resuller şu anda hayatta ve tebliğlerini yapıyorlar. Biliyorsunuz ki Nebilerin sonuncusu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında şunu söylüyor. Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Nebilerin mührü diyor Allah-u Teala. Hatemül Enbiya diyor. Nebilik onunla hitam buluyor diyor. Hatem kelimesi ve hitam kelimesi aynı kökten geliyor. Hitam sona ermek demek. Hitama ermek, sona ermek demek. Hatim de baştan sonuna kadar Kur'an'ın okunması anlamına gelen bir kelime. Sonuna kadar okununca hatim oluyor. Bir son ifadesi var. Hatim kelimesinde, hitam kelimesinde. Öyleyse Nebilerin sonuncusu 14 asır evvel yaşadı. Kıyamete kadar geçecek olan devrede hiçbir zaman artık Nebi gelmeyecek. 14 asırdır gelmediği gibi bundan sonra da gelmeyecek. Yani 14 asır evvelden kıyamete kadar geçecek zaman parçası içinde
hiçbir nebi dünya üzerinde ve kainat üzerinde mevcut olmayacak. Son nebi, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, akaid, Resul ve Nebi konusunda ne diyor? Gelin beraberce bakalım. Bir, bütün Nebiler Resuldür diyor. Aynen Kur'an-ı Kerim hakikatini söylemiş oluyorlar. Gerçekten bütün Nebiler Resuldür. İki, bütün Resuller Nebidir diyorlar. Bütünüyle yanlış. Bütün Resuller Nebi değildir. Resullerin bir kısmı Nebidir, bir kısmı Velidir. Öyleyse hatta nübüvvetle veya risaletle hiç alakası olmayan kişilere de Kur'an-ı Kerim'in Resul ismine, Resul adıyla bahsettiğini görüyoruz. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler

İkinci kaide, akaidin ikinci kaidesi, ikinci temeli yanlış. Bütün Resuller Nebi değildir.

idare etmek mecburiyetindirler deniyor. Tamamen yanlış. Tam aksine bütün nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Ve resuller, nebi olmayan resuller de var ve kitapta verilmemiş olan birçok resul şu anda dünya üzerinde bütün milletlerin içinde yaşıyor. Öyleyse dört ayrı açıdan akaide baktığımız zaman burada büyük yanlışlar görüyoruz. Bu yanlışların muhtevası açık ve kesin. Şimdi baştan başlayalım. Tamamen Kur'an-ı Kerim'e uygun olan dört tane temelden sadece bir tanesi. Bütün nebiler resuldür. Evet, aynen doğru. Kur'an-ı Kerim'e %100 uyum sağlayan bir akaid kaidesi. Bütün nebiler gerçekten aynı zamanda resuldür. Tamam. Şimdi ikinci kaideye geçiyoruz. Bütün resuller nebidir diyor üniversitelerimizde okunan ders kitapları. Akaidin ikinci temel kaidesinde bütün resuller nebi değildir. Öyleyse birçok cepheden farklılıklar görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Evvela Risaletle hiçbir alakası olmayan kişilere de Kur'an'ın Resul adıyla hitap ettiğini görüyoruz. Ayet-i Kerime Yusuf Suresinin 50. ayet-i kerimesi. Firavun dedi ki sen Yusuf'a git, emrimi tebliğ et. Resul Yusuf'a ulaştığı zaman diyor Kur'an-ı Kerim. Yusuf Suresinin 50. ayet-i kerimesi. Kim bu? Mümin olmayan birisi bir defa. Bir kafir ve bir kafir olan Firavun'un herhangi bir ulağı. Yani sağa sola haber gönderdiği bir kişi, bir ulak. Hiç kimse herhalde böyle bir ulağın peygamber olduğunu iddia edemez. Öyleyse bütün resuller demek ki nebi değil. Birinci ayrım bu ayrım. Yusuf Suresinin 50. ayet-i kerimesi bu ayrımı kesinleştiriyor. Ve ikinci ayrım. Allah-u Teala meleklerden meleklerden resul tayin ediyor. Biz insanlardan ve meleklerden resul tayin ederiz diyor Allah-u Teala, beyaz ederiz diyor. İnsanlardan da meleklerden de resul tayin ederiz diyor Allah-u Teala. Vazifeli kılarız, beyaz ederiz. Böyleyse meleklerden bir peygamber hiç olmamış. Hazreti Cebrail'e, Cebrail Aleyhisselam'a Allah-u Teala Resul diyor. Resulüm diyor. Ama Cebrail Aleyhisselam bir nebi değildi, bir peygamber değildi. Sadece Resuldü. Ve başka melekleri de Allah-u Teala'nın vazifelendirdiğini görüyoruz. Hazreti Lut'a gönderdiği, başka kavimlere gönderdiği melekler söz konusu. O meleklerin de Resul olduğunu görüyoruz ilgili ayetlerde. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu konudaki ikinci açıklaması meleklerden de Resullerin var olduğu. Ondan sonra

Allah Teala diyor ki: "Ey insanlar ve cinler, sizlere sizlerin arasından resuller gelmedi mi?" diyor. Öyleyse cinlerden de resullerin var olduğunu görüyoruz. Cinlerin arasında da resuller var. Ama nebiler yok, peygamberler yok. Öyleyse evvela resulleri, nebi olmayan resulleri ikiye ayırıyoruz. Bir, risaletle görevli olmayanlar. Yusuf suresinin 50. ayet-i kerimesiyle o konu bitiyor. Bir de risaletle vazifeli olanlar, melek resuller, cin resuller. İki ayrım da buradan geldi. Sonra Allah-u Teala diyor ki cin 26'da, Allah gaybı bilir. Hiç kimseye söylemez. Ama resullerinden rızaya ulaşan hariçtir diyor. Demek ki resuller arasında rızaya ermemiş olanlar var. Rızaya ermemiş bir peygamber düşünebilir misiniz? Rızaya ermemiş bir peygamber, nebi. Böyle bir şey mümkün değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala bir muhteva olarak insanlardan resullerini seçerim diyor. Resullerimi seçerim diyor. Vazifeli kılarım diyor. Öyleyse bu baptan baktığımız zaman Allah-u Teala'nın bir ayırımıyla karşı karşıyayız. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ve Hazreti Musa'dan sonra da diyor, bütün kavimlere resuller göndermekteyiz. Bütün kavimlere resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Aralarında fetret devirleri yoktur. Bütün kavimlerde demiş oluyor Allah-u Teala, resullerimiz vardır her devirde ve resulsüz geçen hiçbir günü olmaz hiçbir kavmin. Yani bunun manası, hangi kavimde bir resul ölürse Allah-u Teala derhal onun yerine o kavimden başka birisini resul tayin ediyor. Ve Müminin 44'te aynı ayette şu açıklamayı da yapıyor Allah-u Teala: hangi kavme resul gönderdiysek bütün kavimler istisna olmaksızın bütün kavimler resullerini yalanladılar, inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Bütün kavimler resullerini yalanladılar, inkar ettiler diyor. Öyleyse bütün kavimlerde şu anda da Allah'ın resulleri yaşamakta. Ama dünya üzerinde artık nebi yok. 1400 senedir nebi yok. Bundan sonra da olmayacak. Öyleyse bütün kavimlerde yaşayan resuller şu anda yaşamaktalar. Peygamber mi? Nebi mi onlar? Hayır, Allah-u Teala nebi değil diyor.
onlar Resul diyor. Bakara suresinin 83. ayet-i kerime, 87. ayet-i kerimesinde Allah Teala gene aynı şeyi söylüyor. Biz bütün kavimlere ard arda resullerimizi göndeririz diyor ve İsrail kavmine hitap ediyor. Size diyor gelen resullerimizin bir kısmını öldürdünüz, bir kısmını da inkar ettiniz. Nefsinize ağır gelen şeyler size söylediği için, nefsinizin hoşlanmadığı şeylerle size emrettiği için. Öyleyse, Resuller şu anda da bütün kavimlerde var ama bugün dünya üzerinde bir nebi mevcut değil. Her kavimde şu anda Resul yaşıyor. Öyleyse bu noktadan hareket ettiğimiz zaman bütün insanlığın yaşadığı devrelerde hangi kavimde insanlar varsa o insanların arasından birisini Allah Teala mutlaka Resul tayin etmiş. Bütün milletlerde bütün zamanlar boyunca. Çünkü buyuruyor ki biz bir Resul göndermedikçe, vazifeli kılmadıkça hiçbir kavmi cezalandırmayız diyor. Azap etmeyiz diyor. Biz bir Resul göndermedikçe azap etmeyiz diyor. Hiçbir kavme azap etmiyor. Külli kavmin min Resul de diyor Allah Teala. Bütün kavimlerde Resul vardır diyor. Böylece görüyoruz ki yeni bir ayrım daha çıkıyor ortaya. Resuller devamlı. Dünyada Resulsüz geçen hiçbir ülkede hiçbir gün yok. Bütün kavimlerde Resul var. İnsanlık tarihi boyunca da hep var olmuş. Ama nebilere baktığımız zaman öyle değil. Hazreti Musa'dan 2000 sene sonra geliyor Hazreti İsa. Hazreti İsa'dan 600 sene sonra geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İki peygamber arasında 2000 yıl, ikinci ile üçüncü arasında, yani Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında 600 yıl peygambersiz geçmiş, fetret devri. Dikkat edin, Resuller arasında fetret devri yok. Nebiler arasında fetret devri var. Öyleyse şu anda bütün dünyada yaşayan Resuller, onların hiçbirisi nebi değil. Hiç kimse de böyle bir iddiada bulunamaz. Ama şu anda bütün kavimlerde Resullerin yaşadığını Allah net olarak söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Bütün kavimlere Resul göndeririz, ard arda göndeririz diyor. Arada fetret devirleri olmaz diyor. Öyleyse insanlık tarihi boyunca her kavimde Resul bulunmuş. Dikkat edin, kıyamet günü bütün insanlar ya cenneti ya da cehennemi dolduracak. Yani insanlardan bir kısmı cehennemi dolduracak, bir kısmı da cenneti dolduracak. Boş yer yok. Ve yaşamış olan, insanlık tarihi boyunca yaşamış olan bütün insanlar bu iki yerden birine gidecekler. Ve Allah Teala diyor ki biz bir Resul göndermedikçe azap etmeyiz diyor. Herkes kaybettiği dereceler, kazandıkları derecelerden fazlaysa, herkesin gideceği yer cehennemdir. Kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla olan herkes, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, mutlaka cehenneme girecek. Öyleyse, insanlık tarihi boyunca yaşayan insanların hepsi cehenneme gideceği için,
Hiçbir devre olmayacak insanların cehenneme gitmediği bir devre. İnsanların cehenneme gitmediği bir kavim hiç olmayacak. Hangi devirde yaşarsa yaşasın kavim. Çoğu, insanların çoğu, bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında mutlaka cehenneme gidecek. Öyleyse cehennemdeki insanlar bütünü temsil ediyor. Böyle bir dizaynda o insanların cehenneme atılması kesin olduğuna göre onların bulunduğu zaman parçasında, onların bulunduğu kavimde mutlaka Resul yaşamış. Yaşamış ki Allah-u Teala cezalandıracak o insanları. Yoksa cezalandırmaması lazım ki böyle bir kavim yeryüzünde de mevcut değil, dünyamızda da mevcut değil, kainatta da mevcut değil. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki söylediklerinin sadece bu dünyaya ait olduğunu zannetmeyin. Kur'an-ı Kerim universaldir. Kainat şumuldür. Bütün kainata hitap eder. Bu açıdan olmak üzere Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki Habibim seni alemlere rahmet olarak yarattım diyor. Yani sadece bu alemle, dünyada verilen bu gezegene aitsin demiyor. Bütün alemler için rahmetsin diyor sen. Bütün kainat için yaratılmış. Bütün nebiler kainata aittir. Ama nebilerin dışındaki resullerin hepsi sadece kendi milletlerinin resulüdür. Öyleyse bir bariz farklılık söz konusu. Her kavimde yaşayan resullerin hepsi resuldür. Bugün yaşamakta olan bütün resuller sadece veli resuldür. Hiçbirisi nebi resul değildir. Ve insanlık tarihi boyunca fetret devirlerinde nebi olmadığı halde bütün kavimlerde resuller gene mevcut oldular. Nebiler de zaten aynı anda kendi kavimlerinin resulüdür. O kavimde başka bir resul yoktur. Nebi resul kendi kavminin resulüdür ve kainatın peygamberidir. Ama veli resul kendi kavminin resulüdür normal standartlarda. Peki bunun ötesinde bir durum olabilir mi? Evet olabilir. Nebilerin mevcut olmadığı zaman parçalarında veli resullerden, her kavimde bir veli resul mutlaka var. O veli resullerden bir tanesini Allah-u Teala seçiyor ve huzur namazının imamlığına tayin ediyor. Huzur namazının imamı olmak. Öyleyse böyle bir dizaynda huzur namazının imamlığı söz konusu. Nasıl bir şey bu? Allah-u Teala'nın indi ilahisinde imamlık etmek insanlara ait olan bir vecibe, sadece insanlardan ve hayatta olan birisi orada görev yapabilir imam sıfatıyla. Huzur namazının imamı Allah-u Teala tarafından seçiliyor. Ve bunun peygamber olmayanları, peygamber olmayarak huzur namazının imamlığına seçilenler, secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde dizayn edilmiş. Allah-u Teala buyuruyor ki, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَّةً يَهْتُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَابَرُوا وَكَانُوا بِاَيَاتِنَا يُوْكِنُونَ İnsanlardan, onlardan imamlar seçeriz diyor Allah-u Teala. Emrimizle insanları
hidayete erdirsinler diye. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin ve sabrın sahibi oldukları için. İnsanları hidayete erdirecek olan imamlar, huzur namazının imamları, peygamberlerden olmayanlar için bu ayeti kullanıyor Allah-u Teala. Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde ise peygamber isimleri veriyor. Hazreti Yakup, Hazreti İsmail. Bakalım isimlere beraberce.

Enbiya suresi 73. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki: "Ve vehebna lehu İshak." Ona İshak'ı verdik ve Yakup ve Yakub'u verdik. Nafile. O istemeden verdik diyor Allah Teala. Ve küllen cealna salihin. Onların hepsini salihler kıldık. Kim? Bir evvelki ayette 71. ayet-i kerimede Allah Teala Hazreti Lüt'tan bahsediyor. 69. ayet-i kerimede Hazreti İbrahim'den bahsediyor. Ve 72. ayet-i kerimede Hazreti Lut'a İshak'ı ve Yakub'u verdiğini söylüyor Allah Teala. İbrahim'e hem İshak'ı hem de Yakub'u karşılıksız olarak verdik diyor. Ve onlar da onları salihlerden yaptık. Ve 73'te de diyor ki: "Ve cealnâhum eymeten." Onları imamlar kıldık diyor. Onlardan imamlar kıldık demiyor. Onları, peygamberleri, nebileri imamlar kıldık diyor Allah Teala. Tıpkı secde 24'te olduğu gibi, ama orada onlardan imamlar kıldık diyor. İnsanlardan seçiyor. Biz bir kısmını imam kılıyor ama peygamberler olunca onları imamlar kıldık diyor. Bütün nebiler, bütün peygamberler devirlerinde, yaşadıkları devirde huzur namazının imamıdırlar. İşte Allah Teala Hazreti Lut'tan bahsediyor, Hazreti İbrahim'den bahsediyor. Hazreti İbrahim'e İshak'ı ve İshak'ın oğlu Yakub'u ihsan ettik diyor. Ve onları diyor imamlar kıldık, onlardan demiyor. Burada peygamberlerin hepsinin imam olduğu kesin bir açıklama olarak çıkıyor ortaya. Yehtüne ve cealnâhüm eymeten, onları imamlar kıldık. Yehtüne bi emrina, emrimizle hidayete erdirsinler diye. Ve evhayna ileyhim fiilel hayrati. Ve onlara hayırlı işler, hayırlı fiillerde bulunmalarını vahyettik. Ve ikamet salatı ve namaz kılmalarını vahyettik. İta'ez zekat, zekat vermelerini vahyettik. Ve kânü lena abidin. Ve onlar bize kul oldular diyor Allah-u Teala. Böylece görüyoruz ki Allah-u Teala nebilerini doğrudan imam tayin ediyor huzur namazının imamlığına, ama nebi olmayanları huzur namazının imamlığına seçerek tayin ediyor. Niçin seçiyor? Çünkü her kavimde Resul var. O Resullerden bir tanesini seçmesi lazım. Onun için onlardan diyor, her kavimdeki Resullerden imamlar kılarız diyor. Yani biz seçeriz onları ve imam kılarız diyor. Huzur namazının imamı kılarız. İşte bu devirde de bütün kavimlerde Resuller yaşıyor. O Resullerden bir tanesi de, ki hepsi veli Resuldür. Hiçbirisi tabiatıyla nebi değildir, peygamber değildir. Onlardan bir tanesi de bir veli Resul de şu anda huzur namazının imamı olarak görevli. Öyleyse demek ki bütün kavimlerde şu anda da Allah'ın Resulleri yaşıyorlar ama hiçbirisi Resul değil. Öyleyse nebilere baktığımız zaman bütün nebilerin kainat için vazifeli kılındığını görüyoruz. Ama bütün kavimlerdeki Resuller kendi kavimleri için Resul. Onlardan sadece huzur namazının imamlığına tayin edilenler
alemlere huzur namazının imamı olarak namaz kıldırmakla vazifeliler. Demek ki aslında kendi kavminin Resulü o kişi, ama huzur namazının imamlığına vekaleten tayin edilebilir. Tayin edildiği zaman kainatsal bir görevi oluyor. Ama bir veli Resul. İşte şu anda huzur namazının imamlığı devam ediyor. Ama bir veli Resul tarafından, artık Nebi Resul yok. 14 asırdır yok. Bundan sonra da olmayacak. Peki bu kadar mı ayrımlar? Hayır, bu kadar değil. Bilelim ki İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala bütün kavimlere Resul beyaz ediyor. Her bir evvelki Resul öldüğünde yeniden Resul'ü bahsediyor, vazifeli kılıyor. O kavmin lisanıyla o kavimdekilere hitap etsin diye onları kendi lisanlarıyla gönderiyor Allah Teala. Hiçbir kavme hiçbir Resul göndermemişizdir ki diyor Allah Teala İbrahim 4'te, kendi kavminin lisanıyla onlara beyanda bulunsun diye onları göndermiş olmayalım. Öyleyse bütün nebiler de kendi kavminin Resulüdür. Kendi kavmi için kendi lisanını kullanacaktır. Ama bütün kainat tarafından da o peygamber Resuller, nebi Resuller bilinmekteydiler. Öyleyse bir başka ayrım, nebi olmayan Resullerle nebi Resuller arasında, nebi Resullerin arasında fetret devirleri vardır. Ama nebi olmayan Resuller arasında fetret devirleri yoktur. Nebi olmayan Resuller devamlılık gösterirler, ama nebi olan Resuller devamlılık göstermezler. Söylediğimiz gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile kendine emir gelen Hazreti İsa'nın arasında 600 yıl var. Hazreti İsa ile Hazreti Musa'nın arasında ise 2000 yıl var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah'ın ayrımlar yaptığını görüyoruz. Resuller, nebi olmayan Resuller, ne kadar çok cepheden görüyorsunuz ki nebi olan Resullerden ayrılıyor. Bu ayrımlardan bir tanesi de nebi olmayan Resullerin ve nebi olan Resullerin vazifeleri açısından. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kema erselnâ fîküm resûlen minküm yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkîküm ve yuallimikümül kitâbe vel hikmete ve yâlimikum ma lem tekûnû tâlemûn. Ma lem tekûnû tâlemûn. Ne diyor Allah Teala? Tıpkı diyor 150. ayet-i kerimede, bir evvelki ayet-i kerimede nimet olarak gönderdiğim gibi size de diyor sahabeye, size de sizin aranızdan bir Resul, bir Nebi Resul irsal ettim, gönderdim diyor. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye birinci görevi. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye ikinci görevi. Size kitap öğretsin diye üçüncü görevi. Size hikmet öğretsin diye dördüncü görevi. Ve size hikmetin ötesinde daha bilmediğiniz şeyleri öğretsin diye beşinci görevi. Öyleyse nebi Resuller beş görevin sahipleridir. Ama nebi olmayan Resuller
dört görevin sahipleridir. İşte Cuma 2. Biz bütün kavimlerde ümmiler arasında Resul bahs ederiz. Onlara bizim ayetlerimizi, Allah'ın ayetlerini okusunlar diye. Bir, onların nefslerini tezkiye etsinler diye. İki, onlara kitap öğretsinler diye. Üç, onlara hikmet öğretsinler diye. Dört, hikmetin ötesini öğretme görevi yok. Bütün kavimlerdeki Resullere böyle bir görev verilmiyor. Dört görevin sahipleri. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kaç tane farklılık oldu? Böylece görüyoruz ki Allah-u Teala'nın dizaynında nebilerle, nebi olan resullerle, veli olan resuller arasında çok kesin bir ayrılık söz konusu. Öyleyse akaidin ikinci kaidesi en az 7 cepheden çürümüş vaziyette. Kellem yekün. Yani bütün resuller nebidir ifadesi kesinlikle yanlış. Bütün resuller nebi değildir. Yanlış olmadığını iddia eden birisi olursa onu memnuniyetle dinleriz. Biz sadece Kur'an ayetlerini söyleriz ve ispat ederiz ki olayın aslı budur. Ve insanların el yazması kitaplarının sonucunda ortaya çıkan akaidin bu ikinci temeli mevcut değildir. Bütün resuller nebi değildir. Şimdi gelelim üçüncü safhasına konumuzun. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Diyorlar ki bütün nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Ve kendilerine kitap verilen resullerin kitaplarıyla, şeriat kitaplarıyla amel ederler. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberler değil, kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. İşte Allah-u Teala Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde şunu söylüyor. Bütün nebileri huzurunda topladığını söylüyor Allah Teala. O zaman ki diyor, biz bütün nebilere demiştik ki, bütün nebilerden misak almıştık diyor. Onlara dedik ki diyor Allah Teala, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Bütün nebileri Allah Teala topluyor. Onlara kitap verdik ve hikmet verdik diyor size. Kitap verdik ve hikmet verdik. Öyleyse bütün nebiler kendilerine kitap verilmeyen değil, tam aksine kitap verilen peygamberlerdir. Öyleyse akaidin üçüncü temel kaidesi de iflas etmiş durumda. Kellem yekün. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman dördüncü faktöre de beraberce ulaşıyoruz. Bütün resuller kendilerine verilen, kitap verilen peygamberlerdir diyor
yanlış. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberler değildir. Kitap verilmeyen peygamberler de değildir. Bütün Resullerin peygamber olduğunu iddia etmek zaten geçersiz, söyledik. Ve Resullerin diğer özelliği kendilerine kitap verilenler olması. Kur'an-ı Kerim'de kitapların hep nebilere verildiğini Allah Teala söylüyor. Şeriat kitaplarından bahsediyoruz. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebidir. Ona Kur'an-ı Kerim verilmiştir. İşte Hazreti İsa nebidir. Ona İncil verilmiştir. İşte Hazreti Musa nebidir. Ona Tevrat verilmiştir. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerine kitaplar verdiğini söylüyor, isim isim. Hazreti İsmail'e de verdiğini söylüyor, Hazreti İbrahim'e de verdiğini söylüyor. Nebilerin isimlerini saymış, onlara kitap verdiğini söylüyor Allah Teala. Öyleyse

Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın söyledikleriyle, Kur'an'da bahsettikleriyle insanların el yazması kitaplarının ortaya koyduğu ve buna göre klasifiye edilmiş olan bir açıklama Kur'an'a göre geçerli olmuyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi bu açıdan meselemize baktığımız zaman artık hiç kimse bütün Resuller Nebidir diyemez. Bir defa bırakınız Risaleti, hiç Risaletle alakası olmayan Allah-u Teala'nın Resul olarak tayin edip de Risalet görevini verdiği, tebliğ görevini verdiği, elçilik görevini verdiği insanlardan dışarıda, onların dışında kalan birisinden bahsediyor Yusuf Suresinin 50. ayet-i kerimesi. Alelade bir ulak, Resul diye geçiyor. Bu, Risaleti de olmayan ama bir Resul. Yani bütün Resuller, Kur'an'da geçen bütün Resuller Nebidir tarzında bir iddia temelini %100 kaybetmiş bir durumdadır. Öyleyse her açıdan görüyorsunuz ki bütün Resuller Nebidir ifadesi her açıdan çürük. Melek Resuller var olduğuna göre, cin Resuller var olduğuna göre çürük. Allah'ın rızasına ulaşamamış Resuller var olduğuna göre çürük.

Resullerin görevleri 4 tane, Nebi Resullerin görevleri 5 tane olmasına göre çürük. Nebilerin arasında fetret devri olmasına ama Resullerin arasında fetret devri olmamasına mutlak bir devamlılık arz etmesine göre çürük. Bütün kavimlere Allah-u Teala'nın gönderdiği Resullerin kendi milletlerinin dilini kullanarak onlara hitap etmeleri esas olduğu halde Nebilerin bütün kainatın nebisi olması açısından gene konu bir çürük zemine oturuyor.

Halise, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, doğruların mutlaka öğrenileceği bir yeni zaman dilimindeyiz. Buradan sizlere hep sesleneceğiz. Yanlış olan her şeyin düzeltilmesi asıldır. Öyleyse akaid büyük ölçüde yanlışları sinesinde barındırıyor. Dört temel ayaktan sadece bir tanesi sağlam bir şekilde yerlerine oturuyor. Bütün nebiler Resul'dür gerçekten. Ama bütün Resuller asla nebi değildir. 8 ayrı cepheden bunun geçerli olmadığını görüyoruz. Öyleyse Allah-u Teala'nın koyduğu kaidelere dikkatle bakın. Bu kaideler kainat içindir ve dün de geçerliydi, bugün de geçerlidir, yarın da geçerli olacaktır. Şu anda dünyadaki bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri var ve yaşıyorlar. Hamdolsun ki varlar ve yaşıyorlar. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü yakın gelecekte dinlerin birleştirilmesi söz konusu olacaktır. Bütün nebi resuller şu anda dünya üzerinde yaşamakta olan bütün ülkelerdeki resuller kendi ülkelerinde aynı şeyleri söylüyorlar. Şu anda dünya ve kainat üzerinde sadece bir tek dinin mevcut olduğunu söylüyorlar. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in İslam dini, aynı din. Hazreti Musa'nın dini, aynı din. Hazreti İsa'nın dini, aynı din. Hepsinin şeriatı aynı. Onun için zaman parçalarının bu noktası, ahir zamanın bir kesin kesitinde bütün dinlerin birleştirilmesine doğru bir dizayn başlamış durumda. Hazreti Musa kendisine tabi olanlarla beraber neyi yaşadıysa Hazreti ondan 2000 yıl sonra Hazreti İsa da kendisine tabi olanlarla beraber aynı şeriatın gereklerini yaşadılar. Ondan 600 sene sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi de aynı şeyleri yaşadılar. Aynı şeriatı yaşadılar. Öyleyse Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Hazreti Nuh'a verdiğimizi Hazreti İbrahim'e verdiğimizi Hazreti Yakub'a verdiğimizi Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimizi ve sana vahyettiğimizi sana da şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Yani Allah-u Teala demiş oluyor ki Hazreti Nuh da Hazreti İbrahim de Hazreti Musa da Hazreti İsa da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şeriatın sahipleriydi. Tek bir şeriat ve
iki tane din, üç tane din, dört tane din yok. Sadece bir tek din var ve o din Allah'ın Hanif dini. Bütün insanları da Hanif fıtratıyla yaratıyor Allah Teala. Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaşatıyor. Ve sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle insanları yaratmış insanlık tarihi boyunca ve bundan sonra da kıyamete kadar da insanlar aynı standartlarda olacaklar. Hep Hanif dinini yaşayabilecek olan fıtratla yaratılacaklar ve Allah Teala yeni bir din yaratmayacağım diyor. Allah'ın ne yeni bir din yaratması ne de insanların Allah-u Teala tarafından Hanif fıtratıyla yaratılmasının sona ermesi söz konusu değil diyor Allah-u Teala. Allah'ın insanları kıyamete kadar Hanif fıtratıyla yaratacağı kesinleşiyor. Kıyamete kadar da Hanif dininden başka bir din olmasının, başka bir dinin mevcut olmasının mümkün olmadığını söylüyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Resul ve Nebi kavramları Kur'an'ın yazdığının çok dışında ve Kur'an'a tamamen ters bir hüviyette akaid derslerinde okutulmaktadır. Şimdi biz çocuklarımıza hakikatleri öğrendiğimiz zaman onları tembih etmek mecburiyetindeyiz ki gideceksiniz orada imtihana gireceksiniz. Sakın onların dediğinden farklı bir şey yazmayın ki sınıfta kalmayasınız. Kur'an-ı Kerim'in onların öğrettiğinden farklı yazması sebebiyle. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha bir güzelliği inşallah burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle inşallah sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Hem cennet saadeti hem dünya saadeti sizlerin olsun. Can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, bu akşamki konumuz Kur'an'dan koparılan kavramlardan tövbe. Bu tövbe kişinin Allah'tan günahları konusunda tövbe etmesi değil. İrşat makamının önünde yapılan tövbe. Kişiyi Allah'ın Kur'an'daki koyduğu mertebelerin her birine ulaştıracak olan temel tövbe. Bu tövbe müessesesi mağfireti beraberinde getiren bir tövbe. Öyleyse insanlar suç işlerler ve de bu suçlarının affı için Allah-u Teala'dan devamlı talepte bulunurlar. Ya Rabbi derler, ben bir günah işledim, beni bağışla. Ama böyle bir konuda Allah-u Teala'nın bağışlayacağı konusunda bir garantisi yoktur. Allah-u Teala diyor ki, sakın iblis sizi benim günahları affedeceğim konusunda kuşkuya düşürmesin. Öbür taraftan da diyor ki, büyük günahları işleyenler bile benim affımdan ümit kesmesinler. Bu statüde bulunan insanlar Allah-u Teala'dan tövbelerinin affını dilediklerinde bu tövbenin kabul edileceğinden hiçbir zaman emin olamazlar. Allah-u Teala da zaten emin olmaları konusunda bir şey söylemiyor. Affedebilirim diyor ama affedip etmeyeceği konusunda kesin bir teminat vermiyor. İnsanlar günahlarını hep işlerler. Nefs kişiyi devamlı günah işlemeye götürür. Arkasından duyulan nedamet hissi, pişmanlık hissi ve bu nedametin kişiyi götüreceği yer tövbedir. Allah'tan günahları konusunda kişinin tövbe etmesi ve günahların Allah'tan affedilmesini istemesi, Allah'ın günahlarını affetmesi konusunda Allah'a niyazda bulunması kişinin bu tövbeyi ifade eder ve bu tövbenin garantisi yoktur. Allah Teala affedebilir de affetmeyebilir de. Peki ama hani Kur'an-ı Kerim bütün problemlerin çözümünü içeriyordu? Hani Kur'an-ı Kerim'in halletmeyeceği konu yoktu? Evet sevgili kardeşlerim, aynen öyle. Kur'an-ı Kerim bütün problemlerin çözümünü havidir. Öyleyse ne demek istiyoruz? Yani Allah Teala günahlarımızı affedeceğine dair bir teminat veriyor mu? Gayet tabii. Allah Teala hem de günahlarımızın bir kısmını, son işlediğimiz günahı falan değil, günahlarımızın hepsini örteceğine dair garanti veriyor. Yetmez, daha öteye de geçiyor. Onları sevaba çevirmek konusunda da garanti veriyor. İşte ilmin değeri buradadır sevgili kardeşlerim. İlim, ilim bilmektir diyor Yunus. İlim Allah'ı bilmektir. Yunus, ilim kendim bilmektir diyor.
Ama bir insan Allah'ı bilerek kendini bilir. Allah'ın aynasında kendisini gördüğü zaman Allah'a sonsuz hamd ve şükreder ve kendisini en güzel standartlara ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse gelin Mevlana'ya bakalım beraberce. Ne diyor Mevlana? Ne kadar tövbeni bozmuş olursan ol, gene gel diyor. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir diyor. Acaba neye dayalı olarak söylüyor Yunus bunu? Tövbeni 100 kere, 1000 kere bozsan da gene gel diyor. Öyleyse Yunus'un bir bildiği var. Mevlana'nın bir bildiği var. İşte o bildiği şeyi size söylemek için buradayız. Onların bildiği o şey başka bir tövbe. Kur'an-ı Kerim'de 3 çeşit tövbe yer alır. Birisi alelade tövbe, yani bir insanın bir günah işledikten sonra Allah'a yalvarıp yakarıp o günahını Allah'ın affetmesi konusunda Allah'tan talepte bulunması hali. İkinci tövbe, kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın ilk günahları örtüşü, sonra da mürşidin önünde yapılan tövbede günahların sevaba çevrilmesi ve nasuh tövbesinde günahların bir defa daha sevaba çevrilmesi. Sevgili kardeşlerim, bunlardan birincisi kişinin tövbe talebine bağımlı olarak gelmiyor. Tövbe talebi olsa da olmasa da Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin günahlarını mutlaka örtüyor. Ama bu kişi Allah'a inanıyor ki Allah'a ruhunu ulaştırmayı diliyor. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen kişinin özellikleri var. Bir, bu kişi Allah'a inanıyor. İki, ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. Bir insanın ruhu, o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşabilir. Ulaşır konusunda bir inancı var kişinin. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bunun üzerine farz olduğuna da inanıyor bu kişinin. Bu 3 tane inancın sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi bunun akabinde ruhunun Allah'a ulaşacağına kesin şekilde inanıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, mevcut günahlarının affedilmesi konusunda ilk adımı atmıştır. Mutlak sonuç alacaktır. Bunun ne kadar karlı bir alışveriş olduğuna dikkat edin. Allah Teala bir ticaretten bahsediyor insanlarla Allah arasında. Dereceler açısından bir ticaret. Onun hayatı diyor ona bir şey kazandırmadı diyor Allah Teala. O bir

Benim kurtuluşum yok, benim gideceğim yer cehennem. Öyleyse ibadet etsem de etmesem de, Allah'ı sevsem de sevmesem de, Allah beni cehennemin alacağına göre ne diye uğraşayım ibadetlerle diye düşünen ne yazık ki milyonlarca insan yaşıyor dünya üzerinde, milyarlarca. Oysa ki bilseler ki sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman bütün günahları örtülecek. İrşat makamına ulaştıkları zaman o örtülen günahları bir de sevaba çevrilecek. Daimi zikre ulaştıkları zaman bir defa daha günahları örtülecek, bir defa daha sevaba çevrilecek. Öyleyse neden bahsediyoruz? Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki sevgili kardeşlerim, insan lehine. Allah Teala bu insan adı verilen mahlukunu o kadar çok seviyor ki bütün günahlarını affetmeye hazır. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilesin. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki eğer Allah'a ulaşmayı diler de böylece takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir diyor. Ve günahlarınızı örter diyor. Kişinin böyle bir hedefe ulaşmak için Allah'a ulaşmayı dilemesi yeter sevgili kardeşlerim. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ne olur? Kişi üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diler. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Beşinci basamakta Allah o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, gizli perdeyi alır ve kişinin görme hassasının üzerinde bulunan kışavet isimli mührü alır, engeli alır. Görmeyen kişi görmeye başlar ve bu noktada Allah Teala gışavet için o kişinin günahlarının yedide biri kadar onun sevaphanesine sevap yazdırır. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alınca hemen aynı anda alır. Bir yedide bir, günahlarının yedide biri daha sevap yazılır. Sonra kulaklarındaki vakra alınır kişinin. İşitmeyi engelleyen engel. Sonra işitme hassasının üzerindeki mühür açılır ve iki defa yedide bir günah daha örtülür. Sevaphanesine iki defa yedide bir daha yazılarak. Sonra Allah Teala o kişinin kalbinin mührünü açar ve kalbindeki ekinleti kalbinden alır. İki defa yedide bir daha sevap yazılır kişiye. O kişinin sevaphanesine günahlarının yedide biri kadar. Ve neticede Allah Teala o kişinin kalbine ihbat koyar. İhbat koyduğu zaman bir yedide bir daha günahları örtülür. Yedi tane yedide bir bütün oluşturur. Ve kişi ne kadar günah varsa o kişinin günahlarının hepsi örtülmüş olur. Bunun manası o kişinin mutlaka sevaplar olacağı için olmaması mümkün değildir. Mutlaka sevaplar olacaktır. Öyleyse bu kişinin günahları sıfır olduğuna göre sevapları mutlaka günahlarından fazladır. Cennete girmenin temel
hedefine bu kişi ulaşmıştır.

ulaşmıştır. Müminin suresi 102. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor, kıyamet günü mizanları kurarız. Kimin sevapları günahlarından çoksa onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Ölçü bu kadar. Sevapların günahlardan fazla olması. Bir sonraki ayet-i kerime, kimin de diyor günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demek ki bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle tövbe müessesesi daha gerçekleşmeden Allah Teala günahlarınızı örtüyor. Size 7 tane Furkan vererek günahlarınızı örtüyor. Böylece sevaplarınız günahlarınızdan fazla olacağı için gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti oluyor. Daha siz günahlarınız için mağfiret de dilemediniz Allah Teala'dan, tövbe de dilemediniz. Tövbe de etmediniz günahlarınıza henüz. Veya ettiniz ama bu işlemi yapmadıkça Allah Teala'nın kabul edip etmeyeceği konusunda hiçbir fikrin sahibi olamazsınız. Hiçbir garanti vermiyor Allah Teala. Büyük günahları işleyenler bile bizden ümidini kesmesinler demekten Allah Teala'nın muradı bu. Yani onlar eğer bana ulaşmayı dilerse ben onların büyük günahlarında, küçük günahlarında hepsini diyor günahlarının örterim diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada açık bir olayla karşı karşıyayız. Ne görüyoruz? Allah Teala günahları örtüyor. Kişi tövbe talebinde bulunsa da örtüyor, bulunmasa da örtüyor. Yeter ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Dilediği anda mutlaka cennet saadetine kişi ulaşmıştır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca bu büyük hakikatlerden bahsediyor ve insanoğlunun cennete gitmesinin temelinde sadece bir tek temel faktör yatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişi tövbe talebinde bulunmuş olsaydı da Allah Teala onun bütün günahlarını örtmüş olsaydı o noktaya Allah'a ulaşmayı dilemekle vasıl oluyor. Görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala her an bütün insanları kurtarmak için, cehenneme gitmekten onları korumak için o kadar çok kolaylaştırmış ki Allah ile olan ilişkileri. Bu insanlar Allah ile olan ilişkilerinde sadece bir tek dileğin sahibi olacaklar. Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Diledikleri zaman Allah-u Teala'nın tövbe talebinde bulunsalar da bulunmasalar da Allah-u Teala onların bütün günahlarını örtüyor. Mutlaka onları Allah'ın cennetine layık kılıyor. Oysa bu kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemeseydi, tövbe edip de o tövbe ettiği günahı affedilseydi bile Allah'ın cennetine girmesi söz konusu olmayacaktı. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın cennetine hiçbir şekilde giremez. Öyleyse bakınız, bir talep o kişinin bütün günahlarını örtmesine sebebiyet veriyor Allah-u Teala'nın. Peki kişi yoluna devam ederse ne olur? Burada kişinin günahları tamamen örtülmüştür. Sevapları günahlarından fazla olduğu için Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın cennetine mutlaka birinci kat cennete girecektir. Peki devam edelim bakalım yolumuza, sonrası nasıl? Sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbinin şeytana dönük olan konumdan Allah'a dönük konuma gelmesine sebebiyet veriyor Allah Teala. Kalbi kendisine döndürüyor. Sonra o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Göğsü yararak,
göğsü şerh ederek kişinin Allah'a teslim olmasını sağlamak üzere. Sonra o kişi zikir yapıyor, kalbine rahmetle faz ulaşıyor, rahmet nurları kalbe giriyor, %2. Bu kişi huşu sahibi oluyor ve hacet namazını kılıp mürşidini soruyor Allah-u Teala'dan. 13. basamakta Allah ona mürşidini gösteriyor, kişi ulaşıyor mürşidine. Ne olur tabi olursa o kişinin günahlarını evvelce örtmüş olan Allah-u Teala bu defa da sevaba çeviriyor. Çünkü mürşidin önünde bir tövbe söz konusu. İşte kim bu standartlardaysa, Allah'a ulaşmayı dilemiş de günahları zaten örtülmüşse ve Allah-u Teala'dan irşat makamını sormuşsa, ona ulaşmışsa ve önünde diz çöküp tövbe etmişse, el öpmüşse, o kişinin bütün günahları, örtülmüş olan günahları sevaba çevrilir. Allah-u Teala örtmekle kalmaz günahlarını, bir de o günahları sevaba çevirir. İşte Furkan suresi 70. ayet-i kerime. Allah Teala Furkan 69'da cehenneme gideceklerden bahsediyor. Furkan 70'te de buyuruyor ki ama kim tabi olursa ve ruhu Allah'ın yoluna girerse ve aminu olursa, ikinci defa amin olmak, ikinci defa mümin olmak, Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Mümin olursa dedikten sonra, amin olursa dedikten sonra ve nefs tezkiyesine başlarsa diyor Allah-u Teala burada. Nefs tezkiyesinin de başlaması söz konusu. Tövbe eder de Allah'ın yoluna girerse. İşte bu tövbe irşat makamının önünde yapılan tövbedir. Allah onların günahlarını sevaba çeviriyor, seyyiatini hasenata çeviriyor ve tövbeleri affedilmiş olarak Allah'a yöneliyorlar. Ruhları Allah'a yöneliyor. Sonunda da Allah'a ulaşıyor. Öyleyse bu nasıl bir olgudur? Bunun adı mağfiret sevgili kardeşlerim. Günahların sevaba çevrilme olayının adı mağfiret. Allah-u Teala mürşidin de yapılan tövbeyle günahları, zaten örtmüş olduğu günahları bu sefer de sevaba çeviriyor. Yani o kişinin amel defterinin kazanç tarafına yeşil rakamlarla zayit olarak günahları kadar sevap daha ekliyor. Zaten günahlarını örtmüştü. Bundan sonra günahları kadar sevap daha ekliyor. Yani günahları sevaba çeviriyor. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala mağfiretin standartlarını veriyor. Diyor ki Habibim, o nefslerine zulmetmiş olanlar sana gelselerdi ve önünde tövbe etselerdi ve Allah'tan
mağfiret dileselerdi. Sen de onlar için Allah'tan mağfiret dileseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin diyor. Sahabenin talebi üzerine Allah Teala sahabenin bütün günahlarını affediyor. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in talebi üzerine o günahları bir defa daha affediyor. Yani sevaba çeviriyor. Furkan 70 ile Nisa 64'ün tam bir tutarlılık içinde birbirini teyit ettiğini görüyoruz. Ne yapmış kişi? Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de, Sallallahu Aleyhi ve Sellem zamanında sahabe ona ulaşmış, tabi olmuş. Tabi olmuş mu? Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesi bu hususu kesinleştiriyor. Diyor ki Allah Teala Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde,

Habibim, sana tabi olmak, Allah'a tabi olmak demektir. Sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Yani tabiyet olayı gerçekleşmiş. Sonuç mu? Hepsinin günahlarının sevaba çevrilmesi. Günahların sevaba çevrilmesi mağfirettir. Allah'ın mağfiretidir günahları. Af, başka bir müessese, günahların affı. Günahlara Allah'ın mağfireti farklı bir müessese. Fakat mağfirette mutlaka iki taraf oluyor. Birinci taraf, günahları işleyen ve Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 12 ihsanla mürşidine ulaşan kişi. İkinci taraf, irşat makamı. O zaman sahabe zamanında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de kainatın en büyük mürşidi, ona tabi olundu ve günahlar sevaba çevrildi. Sahabe ile Allah arasındaki ilişkide bunun adı mağfirettir. Ama sahabe ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki ilişkide bunun adı şefaattir. Öyleyse şefaati kim talep edebilir Allah-u Teala'dan? Kendisine şefaat yetkisi verilen devrin imamı. Sadece o bir nimet olarak kimin başının üzerine gelirse o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi konusunda, daha kişinin başının üzerine gelmeden evvel talepte bulunuyor. Mümin Suresi 7. ayet-i kerime. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, Allah'a derler ki, Allah'tan mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Derler ki, Ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de senin yoluna girerse, yani irşat makamının önünde tövbe eder de senin yoluna girerse, Ya Rabbi sen onlara mağfiret eyle, onları böylece mümin olursa ikinci defa amili olursa, mümin olmanın ikinci kademesine ulaşırsa, sen onlara mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir ve onları cehennem azabından vikaye et, koru. Öyleyse bir muhtevadan bahsediyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada onlara mağfiret et müessesesi, onların günahlarını sevaba çevir manasına geliyor. Bütün tövbe merasimlerinde eğer ihsanla tövbe söz konusuysa, kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş de 12 tane ihsan almışsa, Sebe Suresinin 38. ayet-i kerimesine göre Derin imamı ve arşı tutan melekler orada mutlaka hazır bulunurlar. Ve söyledikleri şey sevaptır. Yani sevapların, günahların sevaba çevrilmesi işlemidir. Kim
12 tane ihsanla gelmişse, yani kalbine kimin iman yazılmışsa, o kişinin başına devrin imamının ruhu mutlaka yerleşir. Böyle olan bir kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Ruhu vücudundan ayrılır. Gene devrin imamın talebi gereğince sırat-ı müstakime ulaşır. Ama burada konumuz günahların sevaba çevrilmesi. Öyleyse burada da bir tövbe yapılmıştır. Bu tövbe o kişinin zaten affedilmiş olan günahlarını sevaba çeviriyor. Bir defa daha affedilmesine sebebiyet veriyor. Sevgili kardeşlerim, burada bir tövbe müessesesi var. Bu tövbe Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunun vücudundan ayrılması için elzem bir tövbedir. Bu tövbeyi yapanlar için Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Bu devrin imamının ruhudur. Ve onların kalplerine iman yazılır diyor Allah Teala. Bu devrede ne oluyor bu kişi? İmanı artmış bir mümin. Mümin olduğu nokta neresi? Allah'a ulaşmayı dilediği nokta. Burada ne oluyor? İmanı artmış bir mümin oluyor kişi. Öyleyse insanların kalplerindeki imanın artışı kalbine Allah'ın imanı yazmasıyla mümkün oluyor. Yani Allah Teala o zaman o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Onların seyyiatini hasenata çeviririz diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine nasıl giriyor? Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince geliyor. Diyor ki Allah Teala, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine emrinden ruh gönderir. O kişiye yevmi talakın geldiğini söyleyerek onu ikaz etsin diye, onu uyarsın diye. Dereceleri yükselten Allah diyor, söylediği şey günahların sevaba çevrilmesi sebebiyle kişinin derecelerini yükseltmek. O olaydan bahsediyor. Ve arşın sahibi olan Allah demekle de arşı tutan meleklerin orada hazır bulunduğunu söylüyor. Onlarla beraber gönderilen devrin imamından bahsediyor. Resul'den bahsediyor. Ve ona der ki senin yevmi talakın geldi. Yani vücudu terk et. Allah'ın emrini tebliğ ediyorum. Allah'ın emrinden bir ruh. Allah'ın emrini tebliğ etmek üzere gelen bir ruh. O kişinin ruhuna diyor ki senin Allah'a ulaşma günün yevmi talakın, Allah'a mülaki olma günün, yevmi talak, mülaki olma günü geldi. Vücudu terk et, sırat-ı müstakime ulaş, Allah'a doğru yola çık. Ve bu sözü söylemesi ve Allah-u Teala'dan o kişinin günahlarını sevaba çevirmek için talepte bulunması söz konusu devrin imamının. O kişi hangi mürşide tabi olursa olsun, başın üzerine gelen devrin imamının ruhudur.
Ve o kişinin günahlarının sevaba çevirme talebi o mürşit tarafından yapılamaz. Sadece devrin imamının ruhu bu konuda bir yetkinin sahibidir. Allah Teala'ya bunu söylemek konusunda. O kişinin günahlarının sevaba çevrilmesini temin konusunda. İşte bunun adı mağfirettir. Kişi ne yapmıştır? Mürşidin önünde tövbe etmiştir. Pişman olduğunu söylemiş, tövbe etmiş, bir daha günahları yapma konusunda Allah'a söz vermiştir. Mürşidine söz vermiştir. Allah-u Teala da o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirmiştir. Öyleyse arşı tutan melekler ve devrin imamı beraberce tövbe merasiminde bulundukları zaman o kişinin durumuna bakarlar. Acaba o kişi 12 tane insanla geldi mi? Gören, işiten, idrak eden birisi mi bu? Allah Teala kalp kapısını Allah'a çevirmiş mi? Göğsünden kalbine nur yolunu açmış mı? Kişinin kulaklarındaki vakra, gözlerindeki ekinle gözlerindeki hicab-ı mestüre, kalbindeki ekinnet alınmış mı? 12 tane insanla gelip gelmediği derhal belli olur. Eğer gelmişse devrin imamının ruhu mutlaka o kişinin başının üzerine gelir, yerleşir ve o kişinin kalbine mutlaka iman yazılır. O kişinin bütün günahları mutlaka sevaba çevrilir. Öyleyse bu nasıl bir tövbe ki kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor? Ne oldu? Kişi evvela sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için bütün günahları örtüldü. Sonra ne oldu? O kişinin Allah o örttüğü günahlarını tövbe merasiminde sevaba çevirdi. Yeter mi? Yetmez. Bu kişi yoluna devam ediyor. Tabiyetini gerçekleştirdi. Ruhu 7 kademede 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşacaktır 21. basamakta. 22. basamakta Allah'ın zatında ruh yok olacaktır. 23. basamakta o kişi beka makamına ulaşacaktır. Taht ihsan edecektir. 24. basamakta zühd makamının sahibi olacaktır kişi. 25. basamakta ise fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Bu noktalarda yeni bir tövbe söz konusu değil. Kişi günah işledikçe, günah işlerse işledikçe günahların affı için Allah-u Teala'dan talepte bulunabilir. Allah-u Teala bu günahları affeder veya affetmez. Ama kişinin yolu devam ederse aynı olaylarla bir defa daha karşılaşacağız. Fizik vücudun tesliminden sonra bu kişi daimi zikrin sahibi oluyor. Daimi zikrin sahibi olduktan sonra hikmet sahibi kişi ulu'l-elbab makamında yerlerin melekûtunu görüyor. Göklerin melekûtu başladığı zaman ulu'l-elbab makamını aşıyor. İhlas makamının sahibi oluyor. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını gösteriyor Allah Teala ona. Göklerin melekûtuna da sahip oluyor. Ve sitetil müntehaya ulaştığı zaman görüşü yeni bir tövbeyle bu kişi karşı karşıya. Nasuh tövbesi. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi. Öyle bir tövbeyle tövbe et ki diyor bu tövbeyi nasuh olsun, nasuh tövbesi olsun. Dönülmez bir tövbe olsun. Evvelki tövbelerden dönüş söz konusu mu? Evet sevgili kardeşlerim. Nefsin afetleri
devrede olduğu sürece o tövbelerden dönüş her zaman mümkündür. Öyleyse daha evvelki tövbelerden dönüş mümkün müdür? Ne yazık ki evet. Kişi mürşidin önünde tövbe ediyor, günah işlemeyeceğine dair. Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar Allah'ın garantisi altında. Ama ruhu Allah'a ulaştıktan sonra bir kısım insanlar ulaştıkları yerden aşağı düşüyorlar. Allah'ın iradesinin o kişinin iradesi üzerindeki koruyucu kalkanı kalkmıştır. İblis o kişiyle eskisinden çok daha fazla meşgul olacaktır. Niçin? Sırf o kişiyi tekrar Allah'ın yolundan saptırabilmek için. Tekrar fıska düşürebilmek için. Tekrar dalaleti düşürebilmek için büyük gayretler sarf eder. Bunu başardığı da çok olmuştur. Ve kişi velayete ulaştıktan sonra tekrar fıska geri döner. Ne olur? Bütün sistemler o zaman tersine düşer. Kişi ne olmuştur? Tövbesini bozmuştur. Allah'a mürşidin önünde tövbe eden bu kişi o işlediği günahları bir daha işlemeyeceğine dair söz veriyor. Allah Teala yaptığım günahlardan ben pişmanım diyor. Keşke yapmasaydım. İnşallah bir daha yapmayacağım diye söz veriyor Allah Teala'ya. Ama tağut, insan ve cin şeytanlar onun tekrar tövbesini bozarak geriye dönüşünü oluşturuyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlere bunları anlatmak imkanını Allah-u Teala bize bahşetmiş durumda. Öyleyse tağut insanı nurdan zulmeti götürür. Ve böyle bir düşüşte kişinin cennete girmesi kesinlikle önlenmiş olur. Bütün müesseseler geri döner. Ruh kişinin vücuduna tekrar gelir. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinden alınır. Kalbin içindeki iman kelimesi alınır. Kalbe küfür yazılır. Artık kalp yeniden mühürlenir. Furkanlar hepsi geri alınır. O kişi gene kör, sağır ve dilsiz olur. Başa döner. Tövbenin o kişiye sağladığı bütün muhteva artık yok olmuştur. Öyleyse böyle bir dizayna ulaşmadan evvel de kişi yolunu daha üst noktalara doğru çevirebilir ve Allah'ın kendisine verdiklerinin üzerine yeni şeyler bina ederek fizik vücudunu da Allah'a teslim eder ve ondan sonra daimi zikre ulaşır, söylediğimiz noktaya ulaşır. Veya düştükten sonra aklını başına toplar, ikinci defa talepte bulunur Allah-u Teala'ya tövbe konusunda, Allah-u Teala yeniden müracaatını kabul edecektir. Eğer kabul ederse bu kişi tekrar mürşidine ulaşıp önünde tövbe edebilir ve ruhu tekrar Allah'a ulaşabilir. Bu muhtevada kişinin söylediğimiz kademelerden geçip daimi zikre ulaştığını düşünelim. Ne olur? Bu kişi Ulle'l-Vab makamını aşar. Bu Ulle'l-Vab makamından sonra kişi ihlasa ulaşır.
muhlis olur. Ulyalibab makamında yerlerin melekutu gösterilir. 7 tane yer katı, 7 cehennem. Sonra da gök katları gösterilmeye başlanır. Birinci gök katından başlayarak 7 tane gök katı, o zaman kişi ihlas makamındadır. Bu kişiye Allah-u Teala ne zaman 7. gök katının indi ilahideki en üst noktası olan Sitretül Münteha'yı gösterirse yeni bir tövbeye davet edilir kişi. Bu tövbeyi nasuhtur. Eski tövbede bozulma var mıymış? Varmış. Bozulma her zaman olabilirmiş. Ama bu tövbeye geldiğimiz zaman bu tövbe bozulamaz bir tövbe. Neden eski tövbeler bozulabiliyor da bu tövbe bozulamıyor? Çünkü eski tövbelerde kişinin nefsinde afetler duruyor. O kişinin nefsindeki afetler azalsa da afet olarak duruyorlar. İşte bu afet olarak duran nesneler bir kişiyi bir neticeye sürüklüyor. Ve kişi tövbesini bozabiliyor. Ama tövbe-i nasuha ulaşan kişinin kalbinde, nefsinin kalbinde artık afet yok. Afetlerin hepsi %100 yok olmuş daimi zikirle birlikte. Ondan sonra Allah-u Teala o kişiden tövbe istiyor. Bu tövbe nasuh bir tövbe. Yani değiştirilerek yerine mensuhun gelmesi mümkün değil. Kişi tövbe ettiği şartlar hangileri ise onları mutlak olarak yerine getiren bir özellikte asla aynı günaha bir daha dönmesi mümkün olmayan bir özellikte. Neden? Çünkü nefsinin kalbindeki afetler bütünüyle yok oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir durumda nereye ulaşıyoruz? Tövbe-i nasuh, nefsin kalbinde bütün afetlerin yok olduğu noktada yetmez. Bu afetler yok olduktan sonra 14 mertebe o kişinin kalbinin tezyin edildiği, müzeyyen kılındığı bir noktada. Tövbe-i nasuh, ihlas makamının tamamlandığını, salah makamına geçildiğini gösteren bir kapıdır. Ve salah makamının birinci kademesidir. Salah makamı 7 kademeden oluşur. Bu 7 kademenin birincisi tövbe-i nasuhtur. Allah-u Teala diyor ki, öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun. Değişmez bir tövbe olsun. Neden? Çünkü nefsin kalbinde hiç afet kalmamış. O gün diyor Allah-u Teala, nebileriyle beraber olanları Allah utandırmayacaktır, mahzun etmeyecektir. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler, ya Rabbi derler. Nurumuzu tamamla. Salah makamına gelinceye kadar kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu vardı. O ruhun da üzerinde, o ruha ait, yani devrin imamının başının üzerinde kendisine ait salah nuru vardı. Öyleyse üzerinde bir nur vardı. Salah makamına ulaştığı zaman bu kişinin talebi üzerine, nurumuzu tamamla talebi üzerine Allah Teala ona o nuru veriyor, salah nurunu ve kişinin nuru önünde ve sağında oluyor. Önce onun günahlarını örtüyor Allah-u Teala, onun salah nurunu
taşıyacak hale getiriyor. Yani kişi zaten daimi zikirde, zaten nefsinin kalbinde afetler tamamen yok olmuş durumda ve 14 mertebe, 15 mertebede kişi kalbi müzeyyen olmuş durumda. Bu noktada Allah Teala'nın huzurunda Allah onun günahlarını örtüyor ve başının üzerine selam nurunu veriyor. Artık bu kişi nurları önünde ve üzerinde, önünde ve sağında olmak üzere bu kişi o nurlarla yürüyor. Sonra Allah Teala bu üçüncü kademeden sonra dördüncü kademede o kişinin günahlarını bir defa daha sevaba çeviriyor. Öyleyse nasuh tövbesinde hem günahların örtülmesi var hem de günahların sevaba çevrilmesi var. Ya Rabbi bizim günahlarımızı ört ve günahları bize mağfiret eyle talebi var kişinin. Allah Teala günahları örtüyor. Daimi zikirde kişi tövbe-i nasuhunu gerçekleştirmiş ve sevaba çeviriyor. Öyleyse bir defa daha günahların örtülmesi, bir defa daha günahların sevaba çevrilmesi sebebi nasuh tövbesi. Bundan sonra ne olur? O kişinin son talebi yerine getirilmek üzere onun iradesi Allah'ın iradesine bağlanacaktır. Günahların buradaki sevaba çevrilmesinden sonra kişi sevaba çevrildiği zaman yeni bir makama ulaşıyor. Ne oluyor? İrşada ulaşıyor kişi. Kalbi 18 kademe, 18 mertebe müzeyyen olarak irşada ulaşıyor. Yani artık başkalarını irşad edebilecek olan bir seviyeye gelmiştir. Bir tek eksiği kalmıştır. İradesinin Allah'ın iradesine bağlanması, irade teslimi ve kişi iradesini Allah'a teslim ediyor. İradesini Allah'a teslim ettikten sonra başının üzerine Allah Teala o kişinin kendi ruhunu veriyor. O kişi ruh tayin mekanını gerçekleştirsin diye. Bu ruhunsa üzerinde salah nuru var. İşte o zaman bir evvelki kademedeki talebi kişinin Ya Rabbi ruhu nurları önünde ve sağında yürürken talebi Ya Rabbi nurumuzu tamamla hüviyetinde ve nur tamamlanıyor. Allah Teala o kişinin başının üzerine onun ruhunu getiriyor ve bu ruhla beraber başının üzerinde o iki nura ilaveten üçüncü bir nur oluşuyor. Gene bir salah nuru. Üçü de salah nuru. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada nur tamamlanmıştır. Burada o kişinin günahları örtülmüştür. Burada o kişinin günahlarına mağfiret edilmiştir. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi tamamlanmıştır. Kişi Allah'ın indinde irşat makamının sahibi kılınmıştır. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Öyleyse gördük ki ayrı ayrı standartlarda ayrı ayrı tövbeler kişiye onun ulaşabileceğinin çok daha ötesinde Allah'ın nimetini veriyor. İşte böyle bir dizaynla her tövbe birbirinden farklı sonuca ulaşıyor. Kişinin her günah için Allah'tan yaptığı tövbenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, Allah'ın o günahı affedip etmeyeceği belli olmadığı halde kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse bütün günahları örtülüyor. Arkadan irşat makamına ulaştığı zaman bütün günahları sevaba çevriliyor. Arkadan daimi zikre ulaştığı zaman tekrar örtülüyor günahları. Tekrar sevaba çevriliyor ve her tövbeyle o kişi Allah'a daha yakın, daha yakın, daha yakın,
bir üst nizamın sahibi oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi tövbe-i nasuhu gerçekleştiren, irşada ulaşmış kullarından kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Cennet saadeti de, dünya saadeti de sizlerin olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam, tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bir gün daimi zikre ulaşıyorsunuz. Daimi zikre ulaştığınız zaman bir yeni dizaynın içinde olacaksınız. Daimi zikir nefsinizin kalbindeki bütün afetlerin yok olmasını temin edecek.

Ve böyle bir dizaynda hikmet sahibi olacaksınız. Nefsinizin teslimiyle noktalanan bir yeni dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yeni bir teslim, yeni bir ulaşım. Nefsinizin Allah'a teslimi. Nefsiniz de Allah'a ulaşmaz. Nefsiniz de Allah'a ulaşarak Allah'a teslim olmaz. Tıpkı fizik vücudunuz gibi. Nefsinizin afetlerinin sona ermesiyle mutlu bir noktaya ulaşacaksınız. Allah'a nefsinizi de teslim etmiş olacaksınız. Öyleyse nefsinizin Allah'a teslim olması hayatınızda yeni bir safha oluşturacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Daimi zikre ulaştığınız zaman hangi noktada ulaşacaksınız? Nefsinizin kalbi tamamen nurlara dolmuş olacak. Neden? Çünkü daimi zikre ulaştığınız zaman zikirdesiniz ve nefsinizin kalbindeki zulmani kapı kilitli zikirde olduğunuz için. Daimi zikre ulaştığınız için de artık zikriniz hiç kesintiye uğramayacak. Siz hayatta bulunduğunuz sürece öyleyse zulmani kapı asla açılmayacak. Açılmadığına göre nefsinizin kalbindeki nurlar %91'den birdenbire %100'e çıkmış olacak. Ve değişmeyecek hiç. %92, 93, 94 falan olmayacak. %93'ten, 91'den %100'e ulaşacak ve bir daha aşağı düşmeyecek. İşte nefsinizin kalbinin %100 Allah'ın nurlarıyla dolması haline dikkatle bakın. %100 Allah'ın nurlarıyla, fazıllarla dolan, iman kelimesinin etrafında toplanan faziletlerin nefsinizin kalbinin bütününü doldurduğu, rahmet, farza, salavat partiküllerinin nurlarının nefsinizin kalbinin bütününü donattığı, faziletlerin nefsinizin kalbinin bütününe yerleştiği bir yeni bir noktada olacaksınız. İşte bu nokta sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burası mutluluğunuzun, dünya saadetinin %100'e ulaştığı yerdir. Nefsinizin kalbinde artık hiç afet yok. Bu noktada nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla donanmış vaziyette. Ne diyor Allah Teala? Birinci daimi zikrin birinci aşamasında ulul elbab olursunuz. Yani daimi zikrin sahibi olursunuz. Bunun manası nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Yani asıl manasıyla hiç afet kalmamıştır nefsinizin kalbinde. Daimi zikrin sahibisiniz. Daimi zikrin sahibi olduğunuz için nefsinizin kalbindeki bütün afetler sıfırlanmıştır. İkinci temel faktör. Üçüncüsü kalp gözünüzü Allah-u Teala mutlaka bu seviyede açmıştır. Dördüncüsü kalp kulağınızı da mutlaka Allah-u Teala açmıştır. Allah'ın söylediklerini işitebiliyorsunuz. Buradaki kulağınızla, yüzünüzdeki kulaklarla değil.
Başınızdaki kulaklara değil, kalbinizdeki kulakla. Kalbinizdeki sem'i hassasıyla, işitme hassasıyla. Allah'ın bütün söylediklerini, size söylediklerini işitiyorsunuz. Ve Allah'ın kalp gözünüze gösterdiği her şeyi görmeye başlamışsınız. Her şeyi görüyorsunuz. Ve bu noktada üç tane de vasıf şartı sahibisiniz. Bir, hayrın sahibisiniz. Neden? Daimi zikrin sahibi olduğunuza göre her an Allah'ı zikrediyorsunuz. Öyleyse her an derecat kazanıyorsunuz. Derecat kaybetmeniz artık söz konusu değil. Devamlı derecat kazanan birisiniz. Öyleyse bu noktadan itibaren sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala size zemin katı gösterir. Ve nefsinizin kalbi bir mertebe müzeyyen olur. Allah'ın nurlarıyla dolduktan sonra yavaş yavaş düşman olanların unutulduğu, düşmanlıkların unutulduğu bir noktaya ulaşacaksınız. Artık size düşman olanlara siz düşman olarak bakmamaya başlayacaksınız. Düşmanınız olmaktan onları çıkaracaksınız. Sonra bir gün Allah Teala birinci gök katını gösterecek. O zaman ulul-elbab makamını aştınız, ihlas makamındasınız. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine hünefâe." Onlar emrolunmadılar Allah'a nefslerinin kalbini muhlis kılmış, halis kılmış ve bunu hanifler olarak yapmış, öylece Allah'a teslim olmuş bir hüviyet kazanmış oluyor kişiler. Onlar emrolunmadılar, böyle olmakla emrolundular. Leyabudullâhe, Allah'a kul olmak için, muhlisine, muhlisler olarak nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok ederek nefslerini halis kılmış olanlar olarak, lehuddine, onun dininde hünefaya, hanifler olarak. Demek ki nefsimizin kalbindeki bütün afetleri temizlemişiz, halis kılmışız. İşte burası ihlas makamı. Velayetin 7. velayetin 6. makamı, ihlas makamı. Burada nefsiniz Allah'a, Allah-u Teala 7. gök katının, 7. aleminin en üst noktasını gösterdiği zaman gerçek anlamda teslim olur. Evvela Allah Teala size birinci gök katını gösterir. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını gösterir. Ve bütün bu gök katlarına ulaştıktan sonra bütün bu gök katlarıyla, gök katlarında bir hedefe vasıl olduktan sonra, bütün gök katlarını açtıktan sonra yedinci katın yedi tane alemini geçeceksiniz soldan sağa. Yedinci alem indi ilahidir. Allah-u Teala'nın huzurudur. İndi ilahide Sitret-i Münteha'yı göreceksiniz. En sondaki ağaç. O zaman Allah-u Teala sizi Tövbe-i Nasuh'a davet edecek.

Nefsinizin kalbinde afetler olduğu sürece nefsinizle ruhunuz arasında devamlı bir çatışma vardı. Neden? Nefsin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemenizi istiyordu. Allah'ın emrettiği şeyleri ise asla yapmak istemiyordu. Ve nefsin bu istikametteki yapısı zaten buna göre Allah-u Teala tarafından dizayn edilmişti. Nefsiniz afetlerle dolu. Böyle bir dizaynda nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkartıyordu sizi. Yasak ettiği fiilleri ise işlemenize sebebiyet veriyordu. Ruhunuzun hasletleri ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği fiilleri asla işlememenizi istiyordu. Böyle bir durumda Allah'ın emirlerinin gerçekleşmesi bir çatışmanın sonunda vücuda geliyordu. Ama daimi zikre ulaştığınızda o çatışma sıfırlanıyor. Neden? Çünkü nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok oldu. Yerlerini faziletlere bıraktı. Faziletlerin yapısı tıpkı ruhunuzdaki hasletlerin yapısıyla eşdeğer. Allah neyi emretmişse mutlaka onu yerine getirmek istiyor. Allah neyi yasaklamışsa asla onu işlemek istemiyor. Nefsiniz de istemiyor. Ruhunuz zaten istemiyordu. Öyleyse ruhunuz da nefsiniz de Allah neyi emretmişse mutlaka onları yerine getirmek istiyor. Allah neyi yasaklamışsa onları da asla gerçekleştirmek istemiyor. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir güzelliği yaşayacaksınız. İç dünyanızda mutlu olacaksınız, dış dünyanızda mutlu olacaksınız, Allah ile olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Neden? İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bittiği için, dış dünyanızda başka insanlarla aranızdaki kavga bittiği için, size göre bittiği için, Allah ile olan ilişkilerde de hem emirler cephesinden Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirdiğiniz için, hem de yasaklar cephesinden Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemediğiniz için. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sonra ne olur? Sonra nefsinizin kalbinde Ulul Elbab makamında bir mertebe, İhlas makamında 7 mertebe müzeyen olan, süslenen nefsinizin kalbi Salah makamının 1, 2, 3 ve 4. kademelerinde 4 defa daha müzeyen olur. 1. mertebede Allah-u Teala sizi tövbe-i nasuha davet eder. Tövbe-i nasuhu gerçekleştirirsiniz. Allah'ı mutlaka işitiyor olmanız gerek ki onun söylediklerini tekrar edebilirsiniz. Allah ile konuşmak yetkisinin sahibi kılınmış olmalısınız. 1. İkincisi, Allah'ın sizinle olan ilişkisinde Allah'ın gösterdiklerini de görüyorsunuz. Bu konuşma, görme söz konusu olmalı ki bir hedefe ulaşabilirsiniz. Bu 4 mertebenin birincisinde tövbe-i nasuhu gerçekleştirirsiniz. Allah'ın söylediklerini birer birer tekrar ederek tövbe-i nasuh gerçekleşir. İkincisi, İkinci kademede Allah-u Teala size salah nurunu ihsan edecektir. Ve bu salah nuruyla dışınız da nurlanacaktır. Yunus'un içim dışım pür nur oldu dediği noktaya ulaşacaksınız. Ve Allah-u Teala mürşidinize tabi olduğunuz anda

günahlarınızı sevaba çevirmişti zaten. Bu noktada ise tabi olduğunuz sonra, tabi olduğunuz andan itibaren, tabi olduktan sonra işlediğiniz günahların örtülmesi söz konusu. Sonra üçüncü mertebede günahlarınız, örtülen günahlarınız sevaba çevrilecek. Dördüncü mertebede ise irşada ulaşacaksınız. İrşada ulaştığınız zaman altıncı kat cennetin sahibi olacaksınız. İrşada ulaştığınız zaman iradenizi Allah'a teslim etmek üzere derin bir arzu duyacaksınız. Bütün gönlünüzle iradenizi Allah'a teslim etmek isteyeceksiniz. Sonra mı? Allah Teala zaten sizi o noktaya getirdi. Kim daimi zikre ulaşırsa 12 mertebe kalpteki müzeyyen olma olayı o kişide mutlak olarak gerçekleşir. Gerçekleşirse ne olur? Gerçekleşirse o kişi bu istikamette bir hedefe ulaşmış olur. İşte böyle bir dizaynda bir insan için ruhunu ve çini nefsini Allah'a teslim ettikten sonra son teslim edeceği şey olan iradesini de Allah'a teslim etmek söz konusu olacaktır. Ve kişi iradesini Allah'a teslim edecektir. Teslim ettiği zaman beşinci kademesine ulaşacaktır ihlas makamının, salah makamının, affedersiniz, burası yolun sonudur. Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle kişiyi irşad makamının sahibi kılacaktır. Burası iradenin de Allah'a teslim olduğu, Allah'a kul olduğu son mertebedir. İhlas makamında kişi muhlisler takvasının sahibi olur. Ahsen takvanın sahibi olur. İrşada ulaştığında azim takvanın sahibi olur. İradesini Allah'a teslim ettiği zamansa kişi bir hakkın takvanın sahibi olur. Kim irşada ulaşmışsa altıncı kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti %100'dür. Ama artık düşmanlarını da kişi sevmeye başlamıştır. İnsanlar ona hangi ölçüde düşmanlık yaparsa yapsın, ona düşman olanları da bu insan sevmeye başlar. İşte burası müzeyyen olmanın neticesine ulaşıldığı yerdir. Kişi için düşmanın düşman olmaktan çıkması değil, düşmanın da dostlar gibi sevilmesi söz konusu olur. Kişi bilir ki kendisini yaratan Allah'tır. Her şeyden koruyacak olan da kişinin kendi gayreti değil, Allah'tır. O zaman Allah-u Teala düşmana hangi istikamette bir yetki veriyorsa o yetkiyi veren de Allah'tır, mani olmadığı cihetle. Öyleyse bu noktada kişi tevekkülün
sonuna ulaşmıştır. Tevekkül neydi? Allah'a güven. Bu güvenin sonunda ne var? İradenin Allah'a teslimi. Peki Allah-u Teala bu kulu neden irşat makamına getiriyor? Çünkü o kişi iradesini Allah'a teslim etmiştir. Yani Allah-u Teala her an o kişiye emirler vermeye başlayacaktır. Neler yapması lazım geldiği konusunda. Bu kişi Allah'ın bütün emirlerini alacak ve tatbik edecektir. Allah'ın bütün emirlerini tatbikat sahasına ulaştıran bu kişi artık Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Kendinden bir şey yapmayacaktır. Allah ne emrederse sadece onu yapacaktır. Yani Allah ona emredecektir. O da Allah neyi emretmişse sadece onu yapacaktır. Kendi düşüncesinden geçeni yapmayacaktır. Öyleyse kimler mürşittir? Allah'ın yaşat makamına tayin ettiği kişiler kimlerdir? Bu makamdaki kişiler zaten sadece Allah'ın emrini yapabilenlerdir. Kendilerinden bir şeyler yapmaları mümkün olmayanlardır. Neden irşat makamına getirilmişlerdir? Sadece Allah'ın dediklerini yapacakları için hiç kimseye haksız davranmaları mümkün değildir. Allah'ın adaletinin birer temsilcisi olacaklardır. Emirleri Allah verecektir. Onları da sadece tebliğ edeceklerdir. Öyleyse sadece Allah'tan soracaklardır. Allah'ın emrini alıp uygulayacaklardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası yolun sonudur. Salâh makamının 5. mertebesi. 7. kat cennetin sahibi oldunuz. Dünya saadetinin %100'ü sizin. İradeniz Allah'ın iradesine bağlandı. Allah'ın emirlerini sadece Allah'ın emirlerini yerine getiren, bu sebeple sonsuz bir mutluluğun sahibi olan bir insan oldunuz. Sizin üzerinizde kimse var mı? Evet var. Her kavimdeki Resuller. Onların üzerinde kimse var mı? Bir kişi var. Devrin imamı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizin için yarattı. Bunun cevabı bir tek cevaptır. Sadece sizi Allah-u Teala mutlu olasınız diye yarattı. Teslimler için emir verdi. Aynı zamanda teslim emrinin eşidi Allah'a kul olma emridir. Onun eşidi Allah'a karşı takva sahibi olmaktır. Onun eşidi hidayetleri yaşamaktır. Onun eşidi her kademede amene olmaktır. Onun eşidi her kademede Allah'ın rızasını kazanmaktır. Ve görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerinizde her şey Allah'a göre en güzel standartlarda yaratılıyor. Allah ona teslim olmanızı istiyor. Öyleyse bu muhtevada bütünü anlatıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu bütünün dizaynı içerisinde varsınız. Bu bütünle bütün insanların en güzele ulaşması söz konusudur. Allah-u Teala hepinizi bu hedeflere ulaşasınız diye yarattı. Allah'ın yaratış gayesi herkesin Allah'ın emirlerini yerine getirip de sonsuz saadeti yaşaması içindir. Bu noktaya ulaşan bir kişi hem 7. kat cennetin, en üst kat cennetin sahibi olmuştur,
hem de dünya saadeti de %100 sonsuza ulaşmıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın insanları yaratmaktan muradı bu. Ne olmanızı istiyor? Allah'a teslim olmanızı. Ne olmanızı istiyor? Allah'a kul olmanızı. Ne olmanızı istiyor? Hidayete ermenizi. Ne olmanızı istiyor? Amini olmanızı. Ne olmanızı istiyor? Felaha ermenizi. Ne olmanızı istiyor? Allah'tan razı olmanızı ve Allah'ın rızasını kazanmanızı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 7 ayrı cepheden Allah Teala insanlara hep aynı emirleri vermiş. ...28 basamaklık bir merdivenin 28'ini de tamamlamak. İşte böyle bir dizaynla karşı karşıyasınız ve Allah Teala sizden bütün bu emirleri vermekten sadece bir tek şey ister. Vermekten, bütün bu emirleri vermekten Allah Teala'nın muradı sizlerden istediği tek şeydir. Sizin artan bir mutluluğun sahibi olmanız ve mutluluğun bütün hedeflerine ulaşmanız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'i bu açıdan gözden geçirdiğimiz zaman tablonun muhteşem olduğunu görürüz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca sahabenin hayatından pasajlar vermiş. Sahabenin nelere ulaştığını ve Kur'an-ı Kerim'den sonra ulaşacağını net bir dizaynla Allah Teala bizlere veriyor. Peki muradı ne? Muradı sahabeden sonra gelenlerin hangi devirde yaşarlarsa yaşasınlar, kendilerini sahabeyle mukayese etmeleri, hangi devirde yaşarlarsa yaşasınlar, din anlayışının ne olduğunu, sahabeye göre hangi ölçüde değişiklikler olduğunu, acaba hangi bidatlar devreye girmiştir, bunu insanların anlamalarını temin için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ve sahabenin yaşadıkları hayatı muhteşem bir dizayn içerisinde ele almış. Dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hangi devirde yaşarsanız yaşayın, elinizde şu anda kainattaki en sağlam ölçü var Kur'an-ı Kerim. 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilen Kur'an-ı Kerim'le Allah-u Teala sahabenin hayatından demin sizlere bahsettiğim bu 7 safha konusunda kesin tablolar çizmiş, Kur'an-ı Kerim'e onları oturtmuş. Yani bize diyor ki, onlardan 14 asır sonra yaşayan bu dünyadaki halka, kainata Allah-u Teala diyor ki, benim dinim işte bu dindir. Onlar dinlerini yaşadılar. Siz de hangi devirde yaşarsanız yaşayın, onların hayatına bakın. Onlar Kur'an'da bizim verdiğimiz emirleri nasıl uyguladılar? Nereye ulaştılar? Bakıyoruz ki sahabe
Allah-u Teala'nın emirlerini tam uygulamışlar. Bütün ayetleri gerçekleştirmişler. Allah-u Teala'nın farz emirlerinin hepsini. Ve ulaşmaları lazım gelen noktaya ulaşmışlar. Allah'a teslimlerini tamamlamışlar. Yedi ayrı cepheden Allah'ın dizaynını tamamlamışlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar sahabeydi ve Allah Teala Ali İmran 119'da diyor ki: "Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene muhabbet beslersiniz." Ve buyuruyor ki Allah Teala: "Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz." Sevgili kardeşlerim, bu ifadeye çok dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü siz kitabın, Kur'an-ı Kerim'in bütününe iman edersiniz. Niçin böyle söylüyorum? Niçin? Çünkü 14 asır geçmiş aradan sadece. 14 asır sonra artık kitabın bütününe iman edilmiyor. Allah'ın farzları artık iltifat görmüyor. Öyle bir din anlayışı hakim olmuş ki, o din anlayışında Allah'ın en önemli farzları, İslam'ın 7 safhasının 7'si de devre dışı bırakılmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an-ı Kerim adına İslam diyor. Kur'an-ı Kerim adına Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor. Kur'an-ı Kerim bütün peygamberlerin yaşadığı din bu diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in ruhu olan kainatın tek dini, bir tek din. Bütün kainatta şimdiye kadar ikinci bir din hiç olmamış. Bir tek din olmuş ve bütün peygamberler aynı dini yaşamış, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini. Şimdi bu açıdan meselemize baktığımız zaman şunu görüyoruz. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşamış kim? Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini ondan evvelki bütün peygamberler yaşamış. Hazreti İbrahim de yaşamış. Hazreti Adem'den Hazreti İbrahim'e kadar bütün peygamberler Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşamış. Öyleyse Hazreti İbrahim'in Hanif dini söz konusu. Peki Hazreti İbrahim'den sonra Hazreti Musa, o da aynı dini yaşamış. Hazreti İsa, o da aynı dini yaşamış. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o da aynı dini yaşamış. Hepsi birbirlerinden hiçbir farkı olmadan aynı şeriat üzerinden aynı dini yaşamışlar. İşte Kur'an-ı Kerim bunun delilleriyle dolu. Ve bütün peygamberler zamanında yaşanan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabeyle beraber yaşanan dinin nasıl yaşandığı hakkında Allah-u Teala kesin işaretler koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Neyi farz kılmışsa bütün sahabenin onu mutlaka yerine getirdiğini görüyoruz. Yetmez. Ona Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini de ilave etmişler. Ama şimdi farzlar cephesinden harekete geçtiğimiz zaman
ulaştığımız yerde ne var? Farzlar cephesinden harekete geçtiğimiz zaman ulaştığımız yerde şöyle bir muhteva görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İslam'ın 7 safhası, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safhası bundan 14 asır evvel kainattaki son peygamber tarafından yaşanmış. ...14 asırdır dünyada peygamber yok. Bugün de yok. Kıyamete kadar da olmayacak. Öyleyse Allah'ın bundan muradı ne? Allah'ın bundan muradı, bakın diyor, bu Kur'an-ı Kerim, bunu ben indirdim diyor Allah-u Teala. Bunda mutluluğunuz saklı diyor. Bu mutluluğun nasıl yaşandığını delilleriyle verdim diyor size. Ayetlerimle verdim diyor. Ve bu kitap indirildiği süre içerisinde peygamberiniz diyor ve ona tabi olanlar bu kitabın muhtevasını yaşadılar. Bütününü yaşadılar. Kitabın bütününe iman ettiler. Peki bugün kitabın bütününe iman edilmiyor mu? Hayır, iman edilmiyor. Bugün tatbik edilen farzlar arasında zikir yok. Allah-u Teala zikri farz kılmış. Bir, çok zikri, günün yarısından daha fazla zikri farz kılmış. İki, ve daimi zikri farz kılmış. Üç, ve ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde zikir yok. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şaka etmiyoruz. Çok ciddi bir olaydan bahsediyoruz. Ali İmran 119'da Allah-u Teala sahabeyi bugünün düşünürlerinden, inanırlarından, bugünün inanç sahibi insanlarından farklı kılan temel unsuru koymuş. Diyor ki, o diyor, onlar kitabın bütününe iman ediyorlardı. Ey sahabe, siz kitabın, Kur'an-ı Kerim'in bütününe iman ediyorsunuz diyor Allah-u Teala. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in bütününe iman etmek, bütününü tatbik sahasına almak, bütününü tatbik etmek, o sahabenin işiydi. Sahabe, hepsi daimi zikrin sahipleriydi. Allah-u Teala diyor ki, onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا Onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve enubu ilallahi ve Allah'a doğru yola çıktılar, ruhlarını Allah'a yönelttiler, Allah'a ulaştırdılar. Febeşir ibadi, kullarımı müjdele, yani Allah'a kul oldular diyor onlar, Allah-u Teala. Ruhlarını Allah'a ulaştırarak Allah'a kul oldular diyor Allah-u Teala. Ve kul oldukları için Allah-u Teala kulluğuna kabul etmiş sahabeyi, kullarımı müjdele diyor. Peki sadece Allah'a ruhlarını ulaştırma kulluğu mu? Hayır, değil, ama onun da dahil olduğunu bir sonraki ayet-i kerimede, Zümer 17'den sonra Zümer 18'de Allah-u Teala söylüyor. Zümer 17'de demin söylediğim hususlar yer alıyor. Zümer 18'de de diyor ki Allah-u Teala, onlar, yani sahabe, sözün en güzelini dinlerler diyor. Sözü dinlerler. Sonra da sözün ahsen olanına tabi olurlar. Yani sözü dinlerler. Bunun manası sözü tezekkür ederler, düşünürler,
kalplerine indirirler, idrak ederler. Ondan sonra da sözün ahsen olanına tabi olurlar diyor Allah Teala. Ahsen olan kimin sözü? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü. Neden ahsen? Çünkü sadece Allah'ın söylediklerini söyletir. O kendinden konuşmaz diyor Allah Teala. Biz ne söyletirsek onu söyler diyor. O kendiliğinden hareket edemez diyor. Sadece bizim yaptırdığımızı yapabilir diyor. Onların diyor, nebilerin seçim hakkı yoktur. Biz ne yaptırırsak sadece onları yapabilirler diyor. Onlar tasarruf altındadır buyuruyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri bu sebeple Allah'ın ona söyledikleri. O kadar mı? Daha da ötesi var. Çünkü Allah Teala diyor ki Kur'an'ı senin kalbine yazan Allah, hak eden Allah diyor. Habibim diyor, o sana okuduğumuz Kur'an'ı ezberleyeceksin diye ne diye kendini helak ediyorsun? Sana, senin kalbine o Kur'an'ı indiren Allah Teala onu kalbine hak edebilecek, kalbine, kalbinde tespit edebilecek, sana ezberletebilecek olan gücün de sahibidir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem acaba ne oldu? Kırk yaşındaydı. Hira Dağı'nda her sene olduğu gibi Nur Dağı'nda Hira Dağı'nda Nur Mağarası'na çekiliyordu. Ve her sene 30 gün boyunca, bir ay boyunca orada kalıyordu. Yalnız başına kalıyordu. İtikafa çekiliyordu. Kırk yaşında olduğu yıl Cebrail Aleyhisselam ona göründü. Ona doğru bir adım attı ve ikra dedi. Oku! Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. Ben okumak bilmiyorum. Cebrail Aleyhisselam bir adım daha attı. Bir defa daha oku dedi. Cebrail Aleyhisselam aynı sözü söyledi. Ben okumak bilmiyorum. Cebrail Aleyhisselam üçüncü adımını attı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaştı. Onu kollarıyla insan hüviyetinde görünmekteydi. Bembeyaz elbiseleri vardı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sımsıkı sarıldı. Tam sarıldığı zaman Allah'ın cezbesi geldi. Cebrail Aleyhisselam'a gelen cereyan oradan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geçti. İkisi birden şiddetle defalarca sarsıldılar. Ve Cebrail Aleyhisselam dedi ki İkra bismi Rabbike. Rabbinin ismiyle oku dedi. Yani Bismillahirrahmanirrahim diyerek oku. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okudu mu? Evet okudu. Allah onun kalbine bütün Kur'an'ı indirdi ve nakşetti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde bir Kur'an sahibiydi. Onun için Allah-u Teala sen yürüyen bir Kur'ansın diyor. Sen canlı bir Kur'ansın diyor. Hayatta olan bir Kur'ansın diyor. Yürüyen bir Kur'an. Çünkü kalbinde Kur'an'ın bütünü yazılı. A'dan Z'ye kadar bütün Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala kalbine yazmış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve ona öğretmiş hepsini. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 114 surenin hepsini kalbinden okuyabilmekteydi. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem harfleri bir araya getirerek okumayı öğrendi mi?
Hayır, hiç öğrenmedi. Hayatı boyunca harfleri, Kur'an harflerini bir araya getirerek okumayı hiç öğrenmedi. Herhangi bir Kur'an-ı Kerim'e bakıp da oradan Kur'an-ı Kerim'i okuyamazdı. Okumaya ihtiyacı da yoktu. Çünkü Kur'an'ı ezbere biliyordu. A'dan Z'ye bütün Kur'an-ı Kerim biliniyordu onun tarafından. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ın bütününe sahip olduğunu ifade ediyor bize. Peki ne olur öyleyse? Kur'an'ın bütününe sahipse ne olur? Sözün ahsen olanı bu açıdan da ona ait olur. Allah'ın söylediklerini söylediği için söze ahsendir. Yetmez. Kur'an'ı, kalbindeki Kur'an'ı okuduğu için Kur'an ahsen olduğu cihetle sözü bir defa daha ahsendir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu dizaynı muvacihesinde sahabeden bahsediyor Allah Teala. Onlar sözün ahsen olanına tabi olurlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenen Kur'an ayetlerine tabi olurlar demek. Ve onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e Ali İmran 119'da onu söylüyor. Siz Kur'an'ın, kitabın bütününe iman edersiniz diyor. Yani Kur'an'ın bütününü tatbik edersiniz diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe hedeflerin hepsine ulaşmışlar. İslam'ın 7 safhasını bütün sahabe yaşamış. Kur'an'ın bütününe tabi olmuşlar. Bütün ayetlerine Kur'an'ın uymuşlar. Bugün mü? Hayır, bugün uymuyorlar. İşte farklılık, birinci farklılık. Bütün sahabe daimi zikrin sahibiydi. Demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinin neticesi şuna dayanıyor. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler ve hepsi ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Şimdi ulul elbabın ne olduğunu görelim. Allah Teala diyor ki li ulul elbab yeskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz, yatıyorsunuz. Üç halin üçünde de Allah'ın dizaynına uygun hareket ediyorsanız, üç halin üçünde de zikretmek mecburiyetindesiniz. Yani Allah Teala daimi zikri Nisa 103'le üzerinize farz kılmış ve bütün sahabenin ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrettiklerini Allah Teala kesin olarak devreye koymuş. O ulul elbab kullarım ki onlar otururken de, ayaktayken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Ali İmran 190-191. Bütün sahabe hepsi ulul elbab olmuşlar. Ulul elbab olmak ne kelime? Ondan çok daha öteye geçmişler ama şu anda konumuz zikir. Öyleyse 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikrin sahibiydi. Peki bugün ne görüyoruz? Bugün zikir farzların arasında yok. Ve zikretmeyen insanlar Allah'ın bir emrini yerine getirmemiş falan olarak değerlendirilmiyor. Onlar sanki Allah Teala farz kılmamış zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmamış sanki Allah Teala. Zikri farz kılmış mı?
İşte Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Vezkür ismi Rabbike. Allah'ın ismiyle zikret. Ve tebettel ileyhi tebtila. Ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Allah'ın ismiyle zikret diyor Allah Teala. Dönüşün sebebi zikirdir. Çünkü zikir nefs tezkiyesini tahakkuk getirecektir. Nefsimiz tezkiye oldukça her %7 nefs tezkiyesinde sadece bir gök katı kadar ruhumuz Allah'a doğru yükselebilecektir. Öyleyse nefsimizin tezkiyesi de zikirledir. Ruhumuzun Allah'a ulaşması da gene zikirledir. Müzemmil 8 Vezkür ismi Rabbike buyuruyor. Allah'ın ismiyle zikret buyuruyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın ismiyle zikret. Ara sıra Allah'ın ismiyle zikret diyor. Sabahın etrafında, gecenin etrafında zikret diyor Allah Teala. Peki bu ara sıra zikir. Tamam. Çok zikir farz mı? Yani günün yarısından daha fazla zikretmek üzerimize farz mı? Farz. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezîne yeskürallâhe zikren kesîra. Ya eyyühellezîne âminüskürullâhe zikren kesîra. Ey amin olanlar, Allah'ı zikredin ama çok zikirle zikredin. Ey amin olanlar, Allah'ı öyle bir zikirle zikredin ki bu çok zikir olsun diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'yı zikretmeniz söz konusu ve Allah Teala'nın bunun çok zikir olmasını da farz kılmış. Yani günün yarısından daha fazla zikir. Sizi fizik vücudun teslimine götürecek olan, günün yarısından daha fazla zikir Allah Teala tarafından farz kılınmış. Peki günün yarısından daha fazla zikrimiz de üzerimize farz. Daha ötesinin farz olması söz konusu mu? Evet. Daha ötesinde farz olması söz konusu. Nisa 103. Allah Teala buyuruyor. Feskürullâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Öyleyse ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin diyorsa Allah Teala, dördüncü bir hal yok. Bir insan ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Ama dördüncü bir hal yok. Kimse için dördüncü bir hal geçerli değil. Üç halin üçünde de Allah Teala daimi zikri üzerimize farz kılmış sevgili kardeşlerim. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikrin sahipleriydi. Ve 14 asır sonra bugün Allah Teala zikri, çok zikri, daimi zikri farz kılmasına rağmen bugün insanlar Allah Teala'yı zikretmiyorlar. Yetmez. Allah Teala'nın farz kılmasına rağmen farzların arasında zikir yok, mevcut değil. Ne 32 farzda ne 54 farzda İslam'ın bugünkü omurgasını teşkil eden farzların içinde, bugün tatbik edilen farzların içinde, genel kabul görmüş farzların içinde bizi hedeflerimizin hepsine ulaştıracak olan zikir mevcut değil. Ne gördük demin? 14 asır evvel sahabe zikir sahibi olmuşlar, çok zikrin sahibi olmuşlar ve daimi zikrin sahibi de olmuşlar. Hepsi daimi zikrin sahipleriymiş. Gördük ya Zümer 18'de onlar ulu'l-elbab oldular diyor Allah Teala sahabe için. Kullarımı müjdele diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor kullarımı müjdele. Sahabeden bahsettiği kesin. Ve
sahabe daimi zikrin sahipleriydi. Bugün mü? Bugün zikir farzların arasında mevcut değil. İslam'ın 7 safhasından hiçbiri bugünkü farzlar arasında, bugün tatbik edilen farzlar arasında mevcut değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek bugünkü farzlar arasında yok. İkinci safha tabi olmak bugünkü farzlar arasında yok. Üçüncü safha ruhu Allah'a ulaştırmak bugünkü farzlar arasında yok. Dördüncü safha fizik vücudu Allah'a teslim etmek bugünkü farzlar arasında yok. Beşinci safha nefsi Allah'a teslim etmek bugünkü farzlar arasında yok. Altıncı safha irşada ulaşmak bugünkü farzlar arasında yok. Yedinci safha bir hakkın takvaya ulaşmak, iradeyi Allah'a teslim etmek bugünkü farzlar arasında yok. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, İslam Kalesi'nden büyük burçlar kopmuş, yerle bir edilmiş. Geriye sadece bir harabe kalmış. İblis Allah'a ulaşmayı dilemeyi yok etmekle, tabi olmayı, mürşide tabi olmayı yok etmekle ve üçüncü safa olan ruhun Allah'a ulaşmasını 14 asırda yok etmekle, bu üç tane temel farzı yok etmek suretiyle İslam'ın bacaklarını kesmiş iblis. Onlarla kalmamış. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimini, nefsimizin Allah'a teslimini, irşada ulaşmayı ve irademizin Allah'a teslimini de yok ederek insanların dünya saadetini de yok etmeyi başarmış, İslam'ın kollarını da kesmiş. Ve İslam bugün kolsuz ve bacaksız bir bitkisel hayatı yaşıyor. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini 14 asır sonra Arapça adıyla Kur'an'daki İslam dini 14 asır sonra kolları ve bacakları kesilerek bu hale gelmiş. Hani hatırlayacaksınız, Nasrettin Hoca için hep bir fıkra anlatılır. Ha şimdi kuşa benzedin diye. Nasrettin Hoca bir gün leylek görmüş. Leyleği ilk defa görüyor. Ama bakmış ki hiçbir kuşa benzemiyor. Kocaman gaga, uzun bir gaga, uzun bacaklar. Leyleği alıp kendine göre ameliyat etmiş. Bacaklarını kesmiş, dörtte üçünü. Dörtte birini bırakmış. Gaganın dörtte üçünü kesmiş. Sonra karşıdan geçmiş, bakmış. Tabii leylek ölmüş bu arada. Hah demiş, şimdi kuşa benzedin. Ama bu sefer de canın kalmadı. İşte tıpkı Nasrettin Hoca gibi zaman içerisinde İslam'ın kolları ve bacakları kesilmiş ve İslam bitkisel hayata itilmiş. İlk üç, cennet saadeti yok edilerek bacakları kesilen İslam, son dört, dünya saadeti de yok edilmek suretiyle İslam'ı yaşadığını zanneden insanların
kurtuluşlarını iblis tamamen yok etmeyi başarmış.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Rabbil alemin ar-Rahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah-u Teala, sevgili kardeşlerim, hepinizin mutlu olmasını istiyor. Allah'ın bütün insanlardan bir tek talebi var. İnsan olarak yarattığı bu mahluklarının mutlu olmasını istiyor. İnsanlardan Allah-u Teala başka hiçbir şey istemiyor. Verdiği bütün emirler, insanları mutluluk adı verilen bu hedefe ulaştırmak için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde Allah'ın sizlerin sadece mutlu olmanızı istediğini hiç unutmamalısınız. Bir insan ne zaman başkalarını mutlu etmeye yönelirse, gayesi başka insanları mutlu kılmaksa, işte en çok o zaman saadeti yaşar. Saadet, yani mutluluk. Sizin başkalarını huzurlu kılmak için, mutlu kılmak için gösterdiğiniz gayretle paralel bir seyir takip eder. İnsan adı verilen mahluk bir denge halinde yaratılmıştır. Önce nefsiniz, ruhunuz ve fizik vücudunuz olmak üzere üç tane vücuttan oluştuğunuzu hiç unutmayacaksınız. Ruh, veç, nefs. Bu üç tane vücudun iki tanesi nefs ve fizik vücuttur. Zahiri alem içinde yaşamakta olduğumuz bu alemdir. Dünyamız zahiri alemin bir parçasıdır. İkinci alem, berzah alemi nefslerimizin alemidir. Bütün insanlar bir gün ölürler. Ölüm bütün insanlar için mutlaka gerçekleşecek olan bir vakadır. Ve insanoğlu öldüğü zaman nefsleri vücutlarından ayrılır, ruhlar ayrılır ve ölen fizik vücut toprağa verilir. Ölen kişinin nefsi berzah alemine gidecektir. O aileden kendisinden evvel ölmüş olanlar kimlerse onlarla birlikte bir hayatı orada kıyamete kadar devam ettirecektir. Bu belki de ayrı bir mutluluk konusudur. Çünkü kendisinden evvel ölmüş olan ailesindeki büyükler, onların hepsi orada onu bekliyorlar. Ve de zaten ölmek üzere olan birisinin yanında bulunduysanız, görürsünüz ki son anlarında konuşmaya başlar onlarla. Ve sorar etrafındaki insanları, görmüyor musunuz falanca falanca falanca burada diye. Ötekiler hiçbir şey görmemişlerdir.
Ama ölüm gerçekleştiği noktaya 5-10 dakika kaladan itibaren onlar o kişinin etrafında toplanırlar. Onların kendisinden evvel ölen yakınları. İşte sevgili kardeşlerim, onların yaşadığı alem, nefslerin yaşadığı alem, berzah alemidir. Allah-u Teala insanı ruh, nefs ve veç, yani fizik vücut olmak üzere bir üçlüyle yaratmıştır. İradi yapıyı da buna katlarsak 4 olur. Ama şimdi konumuz ruh, fizik vücut ve nefs ilişkisi. Bunun mutlulukla alakası ne? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın insanı dengeyle, dengede bir mahluk olarak yarattığını söyledik. Kişinin nefsi var, nefsinin kalbi %100 afetlerle dolu. Kişinin ruhu var, ruhunun kalbi %100 hasletlerle dolu. Yani insanı iyiliğe götüren, başka insanların mutluluğu için çalıştıran bir güzel dizayn sevgili kardeşlerim. İşte nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellikle yaratılmıştır. Yani şeytanın bütün emirlerine açık, onları yapmak isteyen. Allah'ın emirlerine tamamen zıt, Allah'ın emirlerini asla yapmak istemeyen, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir özellik taşır. Bütün insanların nefsleri o standartlar içindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda bir varlık daha var devrede, ruh. Ruh da kalbi %100 hasletlerle dolu olan bir yaratıktır. Aslında yaratık değildir, Allah'ın ruhudur. Allah yaratık değildir, yaratandır. Ruhu da yaratık değildir. Allah'ın ruhu, Allah'a ait olan bir parçadır. Öyleyse ruha baktığımız zaman bütün güzelliklerin orada olduğunu görüyoruz. Nefsinizde öfke var, ruhunuzda sükunet. Nefsinizde düşmanlık var, ruhunuzda dostluk. Nefsinizdeki cimrilik afetinin karşılığı cömertlik ruhunuzdadır. Nefsiniz her çeşit afetle lebalep doludur. Ruhunuzda her çeşit hasletle. Nefretin karşılığı sevgi, ruhunuzun temel özelliğidir. Düşmanlığın karşılığı dostluk, ruhunuzun temel faktörüdür. Öyleyse bütün güzellikleri Allah-u Teala ruhta toplamış ki onları takip ettiğiniz zaman saadeti yaşamamanız mümkün değildir. Mutlaka mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, ne kadar kötülüğe meyil varsa nefsinizin kalbinde, ruhunuzun kalbinde de o kadar iyiliğe meyil vardır, meyil etme. Ve ikisi de sizi bir hedefe ulaştırmak üzere yaratılmışlardır. Nefsinizi dinlerseniz şeytanın kulu olursunuz, ruhunuzu dinlerseniz Allah'ın kulu olursunuz. Ve bütün

Ya kalbinde gerçekten böyle bir talep varsa, o kişi için söz konusu olan şey, neticede mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmasıdır. Sevgili kardeşlerim, ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi için nefsimizin kalbindeki afetlerin azalması gerekir. Zaten insanın ruhu o kişi Allah'a ulaşmayı dileyince mürşide ulaşmak gereğini duyacaktır. Mürşidine ulaşıp Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, mürşidine vasıl olup onun önünde el öpüp tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ruh vücudu terk eder. Allah'a doğru seyr-i sülük isimli bir yolculuğu yapmak üzere devrin imamının dergahına otomatik olarak ulaşır. Bir, evvela hangi mürşide tabi olmuşsa kişi, o mürşidin dergahına ulaşır. Orada da, orada oyalanmadan devrin imamının dergahına ulaşır. Oradan seyri sülük isimli bir yolculuğun fertlerinden birisi olur. Devamlı devrin imamının dergahından her seher vaktinde Allah'a doğru bir yolculuk yapılır. Ruhlar, birinci kata kadar çıkabilenler birinci katta kalırlar, ikinci kata kadar çıkabilenler ikinci katta kalırlar, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı katlara kadar çıkabilenler bu katlarda hep kalırlar. Yedinci kata çıkabilenler de yedinci kata çıkarlar. Sonra yedinci kattaki işlemleri bitirmiş olan kişi, zikir hücrelerinde zikir mevzesini tamamladıktan sonra sitetini müntahaya ulaşır. Oradan da Allah'ın dikey bir yükselişle zatına ulaşır. İşte Allah ile olan ilişkiler böyle bir dizaynı içerir. Bu yolculuk şartlı bir yolculuktur. Bir kişinin nefsinin kalbindeki afetler, ki %100 afetle doludur insanın nefsi, %7 azalmadıkça, yani o afetlerin yerine Allah-u Teala %7 fazıl yerleştirmedikçe, o kişinin ruhu, nefsinde bu nefs tezkiyesinin ilk bölümü %7'lik nur artışı, fazıl artışı gerçekleşmezse o kişinin ruhu hiçbir zaman zemin kattan birinci kata ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin ruhu zaten Allah'a doğru bir yolculuğu yapamaz. Yapabilmesi için kişinin mutlaka mürşidine ulaşması lazım ki tabiyet anında Allah-u Teala biz onların kalbinin içine diyor imanı yazarız, kalplerin içine imanı yazarız ve başların üzerine devrin imamının ruhunu göndeririz diyor. Başların üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ı sevecek bir davranış biçimleri dizisi sergilemek hepinizin hedefi olmalıdır. Unutmayın, hepiniz mutlu olmak için doğdunuz. Allah-u Teala'nın sizi dünyaya göndermekten muradı hepinizin mutlu olması. Ama bedavadan mutluluğu vermiyor. Mutlu olmayı dileyen insanın mutlaka ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesi gerekiyor. Bu dilek yok. Yoksa Allah-u Teala sizi o noktaya ulaştırmıyor. Kendi zatına ruhunuzu ulaştırmıyor. Öyleyse ruhumuz Allah'a doğru yola çıktığı zaman geriye nefsimiz kalıyor. %100 afetlerle dolu olan bir nefs. İşte bu noktadan sonra nefs tezkiyesi başlar. Allah'a ulaşmayı

dileyen kişi taviyetten sonra Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapmaya başlar. Evvela sol göğsünün altında, sonra sağ göğsünün altında, sonra sol göğsünün üstünde, sonra sağ göğsünün üstünde, sonra köprücük kemiklerinin birleştiği yerde, sonra kaşlarının birleştiği yerde, sonra saçlarıyla alnının birleştiği yerde, 7 ayrı yerde zikir yapacaktır. Yükselme buna paralel olarak devam edecektir. Vücuttan ayrılan, tabiyet anında vücuttan ayrılan ruh, Devrin İmamı'nın dergahına ulaşır. Oradaki onlardaki insan ruhları sıralarından, kendisine ait olan sıralardan birinde bir yeri hazırdır. Orada görev alacaktır. Orada kalacaktır. Etrafındakilerle beraber seyri sülüka çıkacaktır. Evvela birinci gök katına kadar çıkabilecektir. Sonra ikinci gök katına kadar çıkabilecektir. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ve yedinci gök katının 7 tane alemine adım adım ulaşacaktır. Neticede ruh Allah'a doğru yaptığı bu yolculukta Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bir insanın ruhunun birinci kata ulaşabilmesi için nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra %7 fazl birikimi olması lazımdır. Sonra ikinci bir %7 fazl birikimiyle ruh ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci defa nur birikimiyle kişinin ruhu yedinci gök katına ulaştıktan sonra 7 tane alemi aşar ve zikir hücrelerindeki zikir süresini tamamladığı zaman sitetin müntahaya ulaşıp oradan Allah'ın zatına doğru yükselir. Vuslata nail olur. Bu vuslattır. Yani vasıl olmaktır. Allah'ın zatına vasıl olan ruh Allah'ın zatında yok olur ve ona indi ilahide bir taht ihsan edilir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bunları size anlatabilmek için buradayız. Hamdolsun ki Allah Teala yüzlerce defa, belki binlerce defa demek daha doğru. Allah Teala bize ana dergahı, onun bütün bölümlerini, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını birer birer hamdolsun ki binlerce defa gösterdi. Evimizin içindeki her odayı nasıl görüyorsak, orada da 7 katı bu kadar net bir şekilde hafızamıza kaydettirdi Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, ne olur bir insan ruhunu Allah'laştırdığı zaman? Başlangıçta %2 fazla birikimi olmuştu. Affedersiniz, %2 rahmet birikimi olmuştu. Sonra ne yaptı kişi? Devam etti zikrine, fazıllar birikmeye başladı. Ruhu zemin kattan birinci kata yükseldiği zaman nefsinin kalbinde %7 fazla birikimi gerçekleşir ki bunu kişi tahakkuk ettirebilsin. %7 fazla birikimi gerçekleşmeden nefsinin kalbinde hiç kimsenin ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşamaz. İkinci defa %7 nur birikimi oluşmadan İkinci gök katına ulaşamaz. Birincisi nefs açısından nefsi emaredir. Yani nefsin şerri emrettiği noktadır. Ve ma uberru nefsi diyor.
Hazreti Yusuf Allah'a ve ma uberruhu nefsi, ben nefsimi ibra edemem. İnnen nefse de emaretun bis sui. Muhakkak ki nefs sui olanla, kötü olanla emreder. Yani insanı hep kötülüğe, Allah'ın yasak ettiği fiillere çağırır. Öyleyse herkes başlangıçta nefsi emaredir. Olmayan insan yoktur. Doğuşuna itibaren herkes nefsi emaredir. Herkes dalalettedir. Herkes küfürdedir. Hepsi bir şarta bağlı, bir kişinin küfürden kurtulması, dalaletten kurtulması, cehennemden kurtulması, hepsi o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Bütün mutluluklar ard arda gelecektir. Bir insan Allah'a münaki olmayı dilemedikçe hak mümin olamaz. Allah'a iman eden mümindir. İman inanç demektir. Mümin de inancın sahibi olan demek, inanan demek. Allah'a inanan herkes, inanan yani Kur'an tabiriyle mümindir. Ama mümin olanların hepsinin cennete gireceğini zannetmeyin. Allah'a inanmak bir insanın ruhunun hayattayken Allah'ın zatına ulaşmasını hiçbir zaman sağlayamaz. Ne yapması lazım kişinin? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesi lazım. Kim böyle bir dileğin sahibi olursa sadece onlar cehennemden kurtulurlar. Bu dileğin sahibi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi, Allah'a hangi ölçüde inanırsa inansın, onun cehennemden kurtulması mümkün değildir. Bütün insanlar başlangıçta cehenneme girecektir. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve onun ötesi, yani Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan 7 tane kademe var. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. kademe. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kademesi. 2. Mürşidine ulaşıp tabi olanların kademesi. 3. Ruhunu Allah'a ulaştıranların kademesi. 4. Fizik vücudunu Allah'a teslim edenlerin kademesi. 5. Daimi zikre ulaşarak nefsini Allah'a teslim edenlerin kademesi. 6. Daimi zikre ulaşarak muhlis olanların, Allah'a ulaşmayı dileyerek daimi zikre ulaşanların kademesi, ulul elbab olanlar. Sonra 6. kademe muhlis olanların kademesi. 7. kademede Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşatla vazifeli kılınanlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki o dünyada siz gerçek anlamda mutlu olacaksınız. Nefsinizin kalbinde her gök katı boyunca %7 nur birikimi eklenecektir. Nefsinin kalbinde %2 başlangıçtaki rahmet birikiminden sonra ilk %7 fazıl birikimi gerçekleşmedikçe hiç kimsenin ruhu zemin kattan 1. kata çıkamaz. Diğerleri de aynı sıra dahilinde. Öyleyse bu muhtevada insanın mutluluğuyla ulaştığı yerler, kademeler birbirine paralel bir seyir takip eder. İşte her seferinde %7 nur birikimiyle bir gayretin içinde olan kişi,
nefsinin kalbinde nur birikimleri devam ettiği sürece bir takım hedeflere yürüyecektir. Ruhunu %7, %7 nur birikimleriyle Allah'a ulaştıran kişi, 7 katta bunu gerçekleştireceği için, %49 fazıl birikimi, %2 de rahmet birikimiyle ruhu Allah'a ulaşmış olacaktır. Nefsin kalbi başlangıçta %100 afetlere doluydu. Bu afetlerin %49'u fazıllarla örtülmüştür, %2'si de rahmetle örtülmüştür. Ve o kişinin nefsinin kalbindeki Allah'ın emirlerini yerine getirecek olan, yasak ettiği fiilleri işlemeyecek olan güç, sıfırdan %50'yi aşarak %51'e ulaşmıştır. Kişinin nefsinin kalbi başlangıçta tamamen şeytanın ülkesiyken, %100 şeytan durumu hakimken nefsin kalbinde, bu noktada şeytanın hakimiyeti %51 azalmıştır. Artık o kalp şeytana ait bir kalp değildir. Allah'a ait olan bir kalptir. Çünkü yarıyı aşmıştır Allah'ın nurları. Burada vücuda gelen olaya nefs tezkiyesi deniyor. Yarıdan daha fazla nur birikimi ve kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olması, sonra mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibi olması, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olması, fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman dördüncü kat cennetin sahibi olması ve cennetlerin böylece 7 kata ulaşması. Kişi demin saydığımız kademelerde bir cennet daha üst boyuta geliyor. Yani Allah'a ulaşmayı diledi bir kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi oldu ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdı üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik vücudun tesliminde 4, nefsin tesliminde 5, irşad olduğunda 6, iradesini Allah'a teslim ettiğinde 7. kat cennetin sahibi olur. Nefsinin kalbinde daha 5. kademede daimi zikrin sahibi olduğu anda afetler sıfırlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, olay ne? Olay, nefsinizin kalbindeki afetlerin başlangıçta %100 nefsinizin kalbini doldururken, işgal ederken, neticede bunların hepsinin %100 nurlarla yer değiştirmesi. %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla daimi zikirde ulul elbab ve ihlas ve salah makamlarında nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Bu mutluluğunuzun en üst noktasıdır. O noktada olan bir insan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. O kadar mı? Hayır. Onları yerine getirdiği için mutluluğu yaşar. O kişi dünya hayatında mutluluğun doruklarında yaşar. Hayatını başkalarına tahsis eder. Başkaları için yaşamaya başlar. Onun için artık kendisi yoktur. O kendisini Allah-u Teala tarafından başka insanlara tahsis edilmiş olarak görür. Başka insanlara hasredilmiş olarak görür. Başka insanların mutluluğuna zemin hazırlamak için görevlendirilmiştir Allah-u Teala tarafından. Ve hayatı bunları gerçekleştirmek de mutluluktan mutluluğa uçan bir güzellikler demetini yaşamakla devam eder. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğim hedeflere ulaşmayan bir insan düşünün.
ama hayatını başkalarına adamış. O insan da mutludur. Kim başkaları için yaşamayı başarırsa, o kendisiyle uğraşacak zamanı bulamaz. Kendisiyle meşgul olacak olan zamanı bulamadığı için, ömür boyunca mutluluğu yaşar. Kendini başkalarının mutluluğuna adayan herkesten bahsediyorum. Ve bu kişi mutlaka Allah'ın yolunu öğrenip hayatına tatbik eder. Neticede de ruhunu da ve içinde nefsinde iradesini de Allah'a teslim edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizin kalbindeki nurların artışıyla paralel bir seyir takip eden sizin mutluluğunuzdur. Nefsinizin kalbindeki nurlar ne kadar artarsa sizler için o kadar mutluluk söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi seviyor. Çünkü siz bir insansınız. Bu sevgisinin bedelini ödemek istiyorsanız, mutlaka nefsinizi tezkiye etmek mecburiyetindesiniz. Bu herkesin üzerine düşen mutlak vazifedir. Ve de Allah Teala bunu bütün insanlara bedava verir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Dileyen herkesi mutlak olarak kendisine ulaştırır. Ve gene mutlak olarak o kişiyi %50'den daha fazla her gün mutluluğu yaşattırır. Yeter mi? Yetmez. Ve cennetlerden bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennete, üçüncü basamak, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, affedersiniz, mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennete ehil olur. Ve ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennete ehil olur. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi üçüncü kat cennete mutlaka ehil kılar. Yani kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa bu hedeflere mutlaka ulaşır. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir, bir hafta sonra ölmüştür. Gideceği yer cennettir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir, ertesi gün ölmüştür. Gideceği yer cennettir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, bir saat sonra ölmüştür. Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes, dedikten sonra ölmüşse, mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Allah-u Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini görüyor musunuz? O sadece mutlu olmanızı istiyor. Mutluluk hepinizin hakkı. İnsan olarak doğdunuz. Öyleyse niçin mutluluğunuza sahip çıkmıyorsunuz? Allah-u Teala sizi mutlu kılmak için siz hiçbir şey yapmayacaksınız, o sizi mutlu edecek şeklinde bir inancın sahibi olmamalısınız. Şunu çok iyi bilmenizi istiyoruz ki, sizin bir tek talebiniz, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeniz, bu konudaki talebiniz, Allah-u Teala tarafından anında işitilir. Ve o mutlaka sizin üzerinizdeki tesirini icra edecektir ve sizi mürşidinize ulaştıracaktır. Vücudunuzdan ayrılan ruhunuzu kontrol altında tutacak, onu mutlaka Allah'ın zatına ulaştıracaktır. Allah Teala bu hususu bütün insanlara garanti etmiştir. Hiç kimse bu garantinin dışında değildir. Kim dilerse ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı, o kişinin ruhu mutlaka Allah'ın zatına ulaşır. Allah tarafından ulaştırılır. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek. Nasıl bir insan
Falanca yere gitmeydiler. Arabasına atlar. Oraya gider, uçağa atlar. Oraya gider. Ne yapmıştır o kişi? Oraya gitmeyi istemiştir ve gitmiştir. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek de öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu Allah ulaştırıyor kendisine. Hem de kişiyi teçhiz ederek Allah'ın istediği şeyleri yerine getirebilecek hüviyete Allah sokarak o kişiyi değiştiriyor, vasıflarını değiştiriyor, ehil kılıyor ona. Allah ehil kılıyor. Kişi özel bir gayretin sahibi değil. Sadece dileğin sahibi. O Allah'a ulaşmayı diliyor. Geri kalanı Allah'ın işi. Ve de o kişinin ruhu mutlaka vücudunu terk edip Allah'ın zatına ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun yarısıdır. Ama inanılmayacak kadar kolay bir mutluluk müessesesi. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Allah'ın sözü haktır, sözünü mutlaka tutar. Rad 27'de de şunu söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse ki dilemeyenlerin dalalette olduğunu görüyoruz. Dilemeyen herkes dalalettedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Ve ona üçüncü kat cenneti mutlaka sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, bundan ötesi fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmektir. O zaman mutlulukların şahikasına yükselirsiniz. Gece gündüz Allah-u Teala'ya mutluyum diye bağırmak, haykırmak gelir içinizden. Allah-u Teala'ya hep hamd edersiniz, şükredersiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أجب رحمة الحمد لله رب العالمين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz insan ve şeytan. Şu kainattaki en büyük düşmanınızın şeytan olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her an sizinle beraber bir şeytan mutlaka vardır. Şeytan deyip de geçmeyin. Biliyor musunuz ki çoğu zaman kendi düşüncenizi zannettiğiniz şeyler sadece şeytanın size iç sesinizi taklit ederek ulaştırdığı şeytanın düzenbazlıklarıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın indinde hepiniz için bir güzellik var. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman mutlaka ulaşacağınız bir dünya mutluluğu ve cennet mutluluğu müessesesi. Şu şeytanla ilişkilere baktığımız zaman şeytanın insanın en büyük düşmanı olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz yaratılış müessesesini. Allah Teala topraktan, balçıktan, salsalinden, hameyin mesnun olan salsalinden insanı yaratıyor. Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yaratılınca Allah Teala diyor ki ben ona ruhumdan üfürdüm. Ben ona hayat verdim diyor Allah-u Teala. Öyleyse onun önünde secde edin diyor. Ruhumdan üfürdüm demekten Allah-u Teala'nın muradı, bunu bildirmekten, ruhundan üfürdüğünü bildirmekten muradı ne? Muradı sevgili kardeşlerim, ona secde edin dediği zaman Allah Teala bu secdenin aslında insanın fizik vücuduna, insana değil, insanın muhtevasında bulunan Allah'ın ona üfürdüğü ruha dayalı olması. Ruh sevgili kardeşlerim, Allah diyor ki Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde ve nefaha fihi ruhihi. Biz ona, onun içine, insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor. Ben insana ruhumdan üfürdüm diyor. Sonra diyor ona fuatlar verdim. Yani görme, işitme ve idrak etme hastalarını verdim diyor. Ama İlk yaptığı şey topraktan yarattığı Adem Aleyhisselam'a Allah'ın ruhundan üfürmesi. Hepinizin içinde bir ruh var. Eğer onu Allah'a gönderdiyseniz o zaman da vardı. Bu ruh sevgili kardeşlerim hepiniz için bir Allah-u Teala'nın bir nimeti. Biz ona bizim hüviyetimizde göründüğü için,
bizim fizik bedenimizin şeklini %100 aldığı için her şeyiyle bizim ruhumuz diye düşünürüz. Herkesin bir ruhu vardır diye düşünürüz. Aslında bütün o ruhlar Allah'ın ruhudur. Nitekim biz insanlar istesek de istemesek de ruhumuz bir gün mutlaka Allah'a, Allah'ın zatına dönecektir. Allah'ın zatına mutlaka ulaşacaktır. İşte iki türlü ruhun Allah'a ulaşması var. Bir, ölümle birlikte ölüm melekleri gelirler, insanların ruhunu alırlar, Allah'a ulaştırırlar. İkincisi, şu dünya hayatını yaşarken, bu dünya hayatında ruhu Allah'a ulaştırmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah-u Teala'nın verdiği mutluluk reçetesi buradan geçiyor. Şu dünya hayatını yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırmaktan geçiyor. Öyleyse ruhumuzu Allah'a ulaştırırsak ne olur? Ulaştırırsak dünya saadetinin yarısını mutlaka elde ederiz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızsa zaten Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben diyor onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte böyle bir dizaynda insanların Allah'a ruhlarını ulaştırması, Allah'ın onların ruhunu kendisine ulaştırması manasına geliyor. Allah Teala söz vermiş. Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz, Allah onların ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu ruhun Allah'a ulaşması demek, o kişinin üçüncü kat cennetin sahibi olması demek. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibidir. Üçüncü basamak. 14. basamakta mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. İkinci kat cennetin sahibidir. Bu ihsanla yapılan bir tövbedir mürşidinde. Mutlaka kişiye ikinci kat cenneti kazandırır. Böyle bir insanın ruhu mutlaka Allah-u Teala tarafından Allah'a ulaştırılır. Ulaştırıldığı zaman da o kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Allah-u Teala bu üç kat cenneti bütün insanlara garanti etmiş. Ey insanlar demiş, duyduk duymadık demeyin. Sizin demiş göreviniz bana ulaşmayı dilemek. Ben de demiş kendime görev yaptım, üzerime vazife kıldım. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime mutlaka ulaştıracağım. O kişi ruhunu bana ulaştırmayacak. O kişi bana ruhunu ulaştırmayı dileyecek sadece. Bu benim için diyor yeterlidir. Onun ruhunu ben kendime ulaştıracağım diyor. Ve ulaştırdığım zaman diyor, ona üçüncü kat cenneti vereceğim ve nefsini tezkiye edeceğim. Bu sebeple onun dünya mutluluğu da %51'lik bir mutluluk olacak garanti altında. O kişi hayatının yarısını mutlaka mutlulukla geçirecek. Her gün mutluluğu mutsuzluğundan daha çok olacak. İşte bu garantiye en çok içerleyen mahluk
iblistir. Hani Allah Teala'nın ya iblisu dediği iblis. En çok içerlediği şey bu. Nasıl olur da bu insan denen benim en büyük düşmanımı Allah Teala bu kadar garanti altına alır. Sen bana ulaşmayı dile, ben seni kendime ulaştıracağım. Üçüncü kat cenneti garanti ediyorum sana. Dünya mutluluğunun da yarısını bir hiç karşılığı. Bütün insanlar bedavadan bu hedefe konsunlar ha. Ben buna müsaade etmem diyor İblis. İşte tekrar dönelim o günlere. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratmış. Ona secde edin diyor. Bütün melekler Allah'ın ruhu onda olduğu için Adem Aleyhisselam'ın zatına değil, onda bulunan, sadece insanda bulunan Allah'ın ruhuna izafeten Adem Aleyhisselam'ın önünde bütün melekler Allah'ın emri üzerine hemen secde ediyorlar. Ama cin olan İblis, İblis bir cindi. Bütün şeytanlar cin tayfasındır. Yani dumansız ateşten, Kur'an-ı Kerim tabiriyle dumansız ateşten, yani enerjiden yaratılmışlardır. Biz insanlarsa topraktan yaratıldık. İşte İblis, İblis Adem Aleyhisselam'a secde etmiyor. Aslında Adem Aleyhisselam'a değil, Adem Aleyhisselam'daki Allah'ın ruhuna secde edilecekti ama etmiyor. Allah Teala da soruyor. Ya İblis'u diyor. Emrime rağmen senin Adem Aleyhisselam'a Adem'e secde etmemen neye dayalı diyor? Niçin secde etmedin? Sebep nedir? İblis diyor ki sen diyor beni ateşten yarattın, yani dumansız ateşten, yani enerjiden. Onu diyor topraktan yarattın, çamurdan yarattın diyor. Ben ondan üstünüm diyor. Şimdi İblis'in buradaki üçkağıtçılığını görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Karşısında insan var, insanda Allah'ın ruhu var. Allah Teala evvela ben ona ruhumdan üfürdüm diyor. Yani şu anda siz benim ruhuma, benim davetim, benim ruhuma secde etmektir diyor. Ama İblis diyor ki, beni fizik vücutları mukayese ediyor. Beni ateşten yarattın, enerjiden yarattın. Onu topraktan yarattın diyor. Toprak necistir diyor, pistir diyor. Ben diyor onun için onun önünde secde etmem. Ve vazgeçmiyor. Allah Teala'nın kendisini ikazına rağmen secde etmem diyor. Kibirli, gururlu, nefsine bütünüyle tabi olan bir mahluk. Allah Teala diyor ki, ey İblis diyor, huzurumdan kovuldun. Oradan aşağı in diyor. İblis bunun üzerine diyor ki, ya Rabbi, beni bu Adem Aleyhisselam'dan intikamımı almak için, madem ki beni cehenneme atacaksın, bu kaçınılmaz bir şey benim için, o zaman beni kıyamet gününe kadar yaşat. Ben bütün insanların sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara tesir etmeye çalışarak onların sırat-ı müstakimi üzerine oturacağım. Ve pek azı hariç hepsini kendime tabi kılacağım diyor. Pek azı hariç hepsini kendime tabi kılacağım diyor. Allah Teala diyor ki, atlılarınla, yayalarınla kimleri kandırabilirsen onların hepsiyle birlikte insanoğlunu
yoldan çıkarmak için sana yetki verdim diyor. Ama diyor sen ve sana tabi olanlar hepinizi diyor cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım. Sevgili kardeşlerim, sahabeden kim? Sahabenin hepsi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olanlar. Hepsinin başının üzerinde önden arkaya doğru uzanmış Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ruhu var. Bu önden arkaya doğru uzanan ama sağ ve solu kontrol altına almamış gibi görünen bir dizayn. Onun için Allah Teala Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e diyor ki sen kanatlarını sahabenin üzerine ger diyor. Gererse ne olur? O zaman sağdan sola uzanan bir dizayn da koruyucu olur. Yani neye karşılık Allah Teala bunu diyor? Şeytanın önden, arkadan, sağdan, soldan insanları kontrol altına almak üzere insanların sırat-ı müstakiminin üzerine oturması. Öyleyse dört cepheden tehlike girebilir. Allah Teala dört cepheyi de böylece kapatmış oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece ne görüyoruz? Şeytan kıyamete kadar biz insanlarla hep uğraşacak. Önden, arkadan, sağdan, soldan devamlı saldırıda bulunacak. Devamlı bir saldırıyla karşı karşıya olacağız. Öyleyse hepiniz için geçerli sevgili kardeşlerim. Her an şeytana size fısıldaması için Allah-u Teala yetki vermiştir. İşte şeytan bütün insanlarla ömürleri boyunca devamlı konuşur. Bu konuşması iblisi nereye ulaştırır? Bu konuşması iblisin insanlar hakikati bilmedikleri için onlarla konuşmasında o insanların iblisin sesini kendi sesleri, kendi iç sesleri zannetmesini sağlar. Öylesine kurnaz bir mahluk ki, o kişinin sesini, iç sesini öylesine kopya eder ki, öylesine taklit eder ki, kişi kendi iç sesi bir başka ifadeyle kendi düşüncesi zanneder. Düşüncemiz, iç sesimizle tahakkuk eder. İblis de bizim iç sesimizi kullanarak, iç sesimizin aynı sesi kullanarak, biz insanları melanetine, melunluğuna alet etmeye çalışır. Sevgili kardeşlerim, onu bir gün net olarak tanıyacaksınız. Tanıdığınız zaman sizin için faydalı bir unsur olmaya hemen başlar. Faydalı bir unsur diyorum. Evet, gerçekten faydalı olabilir. Ne yaparsanız, onun her söylediğinin tersini yaparsanız. Namaz kılması lazım 7 vakit. O mani olmaya çalışır. O mani oldukça onun başına ezeceksiniz. Diyeceksiniz ki sen bana mani olamazsın. Ben namazımı kılarım. Seni çatlatacağım. Ey iblis, sen bana namaz kılma diyorsun. Ben namaz kılarak ben seni çatlatacağım. Ve bütün ibadetlerinizi en güzel şekilde gerçekleştirin ki iblis olduğu yerde çatır çatır çatlasın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz.
şeytan kudurur. Siz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdikçe, mesela zikir yaptıkça, şeytan kudurur sevgili kardeşlerim. Siz namaz kıldıkça, siz oruç tuttukça, neden kudurur oruç tuttukça? Çünkü Allah Teala sizlere, bize tabi olanlara açlık hissettirmez oruçlu olduğunuz gün. Açlık hissetmeyince orucunu bozmak arzusu hiçbirinizin içinden gelmez. Gelmeyince şeytan fena halde içerler bu işe. Her davranış biçiminiz, her yaptığınız şeytanı devamlı huzursuz kılar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostları için şeytan bir hiçtir. Ne yapmaya çalışır? Bakın ne diyor Allah Teala? Diyor ki, şeytan diyor, o şeytanı diyor, dikkat edin diyor Allah-u Teala, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Eğer şeytanın adımlarına tabi olursanız, şeytan size münkerle ve fuhuşla emreder diyor.

Eğer Allah sizin nefsinizi tezkiye etmezse hepiniz cehenneme gidersiniz diyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse münker nedir? Münker, Allah'ın bütün söylediklerini inkarı ifade eder. Şeytan, onun söylediklerine inanma der. Şu anda şeytanın en büyük uğraşısı bizim Nur TV. Onu izlememeleri için herkese tesir etmeye çalışıyor. Ama Allah Teala da bizden yana. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şeytan, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz andan ruhunuzu Allah'ın kendisine ulaştırdığı noktaya kadar ki 5-6 aylık, 7-8 aylık bir devre, o devrede şeytanın size hiçbir kötülükte bulunmasına Allah Teala asla müsaade etmez. Sevgili kardeşlerim, muhakkak ki Allah her şeye kadir olandır. Şeytan münkerle emreder. Yani Allah'ın bütün söylediklerini inkar etmenizi ister. Ne diyor Allah-u Teala? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir, Allah'a ulaşmayı dile ve zikir yap. Bunların hepsine şiddetle karşı çıkar. Ama o kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişiye iblisin hiçbir tesiri yoktur. Bu sebeple Allah-u Teala, o bizim halis kullarımıza, muhlis kullarımıza tesir edemez diyor. Bu, üst seviye bir tesirsizlik olayı. Kişinin daimi zikre ulaştığı noktadan itibaren şeytanın onun üzerindeki hakimiyeti sıfırlanmıştır. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın zatına ulaşacak kadar geçen zaman parçası içinde şeytanın o kişiye tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Hiçbir zaman şeytan o insana tesir edemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi için iblis gaz uzağıcıdır. Hiçbir kötülük yapamaz. Ta ki o 7-8 aylık sürede o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın. Ulaştırıp da Allah'a teslim oldu mu, velayet elde etti mi, o noktada Allah'ın koruyucu kalkanı kalkar ve de o kişi şeytanla tekrar yüz yüze gelir ve insanlardan belki az bir kısmı bu devrede fıska düşebilir. Sevgili kardeşlerim, bakınız Allah-u Teala bu hususu ne kadar güzel anlatmış. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunhum minen nuri ilez zulumati. Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin
dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Kişilerin kalpleri kapkaranlık, başlangıçta zulmetle dolu. Ne yapıyor Allah-u Teala? Onların zikir yoluyla nefslerinin kalbine %51 nur girmesini temin ediyor. Kendisine o kişiyi, o kişinin ruhunu kendisine ulaştırana kadar o kişinin kalbine Allah-u Teala %51 nur girmesini temin ediyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda kişinin kalbine %51 nur girmesine demek, o kişinin hayatının her gününde %50'den fazla mutlu olması demek. Mutsuzluğu %49 oranını geçemez. Nefsi tezkiye olmuştur. Bu nokta tezkiye noktasıdır. Yani nefsinizin kalbinde nurlar %50'yi aşmışsa nefsinizin kalbi tezkiye oldu. Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder ve ruhu Allah'a ulaşır. Nefs tezkiyesinin sonu ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı çok seviyorsunuz, öyle değil mi? Sevdikçe daha çok seveceksiniz. Önce ondan hoşlanacaksınız. Sonra onu seveceksiniz. Sonra ona aşık olacaksınız. Daha sonra ise hayran olacaksınız. İşte her birisi bir seviyeyi işaret eder. Ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bu dört teslimin ötesi Allah'a hayranlık duymaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki şeytanlar sizi sizin göremeyeceğiniz yerden görürler. Evet, gerçekten görürler. Ama onların görmeleri Allah'ın koruması altındaysak bize hiç mi hiç tesir etmez sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah-u Teala'nın indindeki bütün güzellikler hep sizler için sevgili kardeşlerim. Bu güzellikleri yaşamak isteyen herkes şeytanın adımlarına kesinlikle tabi olmamalı. Şeytanın uzaklardan bizi görmesi de bir şey ifade etmez. Eğer kişi Allah'ın yolundaysa Allah o kişiye şeytanın tesir etmesini mutlaka engelleyecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizi en güzele yöneltmelisiniz. Allah hepinizi

zikir yapmayı sevmiyorsunuz. Allah Teala mutlaka size zikir yapmayı sevdirir. Neyiniz noksansa, noksanlarınız ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devre içinde mutlaka size telafi ettirilir. O noksanların giderilmesi Allah Teala'nın üzerine vazifedir. Mutlaka gerçekleştirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar o kişi Allah'ın mutlak koruması altındadır. O kişi zikir yapacaktır. Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat nurları o kişinin kalbine ulaşacaktır. Ve kalbinde iman kelimesinin etrafına Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafına toplanacaktır. O kişi Allah yolunda bütün güzellikleri yaşayacaktır. Her şey Allah ile o kişinin arasında en güzel standartlara bürünecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde şeytan devamlı olarak sizi etkilemeye çalışır. Ama etki alanı hudutludur. Allah'a ulaşmayı diledikten Allah'a ulaşıncaya kadar etki alanı sıfırdır. Size hiçbir şey yapamaz. Vuslattan sonra bir imkan kazanır. İşte demin söylediğimiz Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesini bu açıdan söylemiştik. Allah amen olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin, onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Ne olur? O kişi zikir yapar. Zikir yaptıkça nefsinin kalbi nurlarla dolar. Nefsinin kalbi %51 nurla dolduğu zaman Allah'ın koruyucu kalkanı devre dışı kalır. Bundan sonra ayet-i kerimenin devamı söz konusu olur. O kafirlere gelince onlar tağutun dostlarıdır. Tağut onları nurdan zulmete götürür. Ne yapar tağut? O kişiyi gözden Allah'ın rahmetinden ayırmaya çalışır. O kişiye dünyayı güzel göstermeye çalışır. Ve o kişiye devamlı telkinlerde bulunur. Allah'ın emirlerini yerine getirmesinde dünyaya dönsün diye. Ve bazı insanlar da bunu gerçekleştirir. O zaman ne olur? O kişi nurdan zulmete götürülür. Ne olmuştur o kişinin nefsinin kalbinde? %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nur birikmiştir. İşte o biriken nurları eğer şeytan o kişiye tesir edebilirse, kişi Allah'ın emirlerini vuslata ulaştıktan sonra yapmamaya başlarsa, adım adım evvela aynı seviyede girer bir süre zikirleri, sonra zikir giderek düşmeye başlar. Bu düşüştür, bu felakettir. Nefsinin kalbindeki nurların yok olması demektir. O kişinin tağut tarafından, insan şeytanlar ve cin şeytanlar tarafından nurdan zulmete götürülmesidir. Bir şeytanın direkt olarak yaptığı, üzerinize yaptığı tesirler var. İki, şeytanın tesir ettiği insanların üzerinizde yaptığı tesirler var. İşte bunlar insan şeytanlar. Kim kendisi Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'a ulaşmasını engelliyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemesini engelliyorsa, o zaman o kişi Allah-u Teala tarafından mutlaka cezalandırılır. Allah Teala diyor ki bu konuda

innellezine keferu ve saddu an sebili dahi kattalu dalalen ba'ida. Onlar kafirdirler ve başka insanların Allah'ın yoluna girmesini engellerler. Buna mani olurlar. اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Ve diyor Allah Teala ondan sonra Allah onlara mağfiret etmez. Allah onları tarika ulaştırmaz. Sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Öyleyse kim şeytanın uşağı olmuşsa, şeytana tabi olmuşsa o kişi için kurtuluş yoktur. O Allah'ın hidayetinden dalalete tekrar geri dönecektir. Onun kalbi %51 aydınlanmışken bu nur kısa zamanda sıfıra inecektir. Kişinin kalbindeki iman kelimesi silinecektir. Allah'a ulaşmış olan ruh tekrar kişiye geri döndürülecektir. Ve böylece kişi başa dönecektir. Kişi başlangıçta fısktadır. Aynı zamanda dalalettedir. Hidayete erecektir ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman. Eğer düşerse ikinci defa fıskta olacaktır. Allah Teala bir defa daha imkan verir kişiye. Tekrar hidayete ererse o hidayetten de düşmesi söz konusu olabilir ve böylece üçüncü defa fıska düşecektir kişi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın yolunda sonsuz mutlulukları yaşamanızı yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Şeytanı iyi tanıyın, ona mutlaka hakim olun dualarımızla, dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki ve medini, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn, ihdinâ sırâtel müstakîm. Tevfik aleyhim ve reddâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler. Sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Konumuz sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim insanın ruhunu Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Her ne kadar bizim sevgili din adamlarımıza sorarsanız sırat-ı müstakim nedir diye size şöyle cevap vereceklerdir. Doğru yol. Veya şöyle cevap vereceklerdir. Dost doğru yol. Sırat-ı müstakim bir anlamda gerçekten doğru yoldur. Yolun doğrusu sırat-ı müstakimdir. Ama sırat-ı müstakime doğru yol diyenler sırat-ı müstakimi asli gayesinden saptırmış olmuyorlar mı? Allah Teala sırat diyor. Yol demek müstakim, istikamet üzere istikametlenmiş bir yol. Nereye istikametlenmiş bir yol? Allah'a istikametlenmiş bir yol. Enfal suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala sıratı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş yol diyor sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim için sıratı yol ileyye bana müstakim istikametlenmiş. Bana istikametlenmiş olan yol diyor Allah Teala. Allah istikametlenmiş olan bir yol, işte o yol sırat-ı müstakimdir sevgili kardeşlerim. Sırat-ı müstakim Allah'a doğru, Allah'a istikametlenmiş yolun adıdır. Allah Teala Enam suresinin 87. ayet-i kerimesinde diyor ki ve onların babalarından, zürriyetlerinden ve kardeşlerinden peygamberlerin seçtik ve onları sırat-ı müstakime hidayet ettik, ulaştırdık. Enam 88'de de Allah Teala diyor ki işte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini onunla hidayete erdirir. Eğer şirk koşsalardı, elbette yapmış oldukları şeyler heba olurdu. Şirk koşsalardı, yani Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi, onlar şirkte olacaklardı. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin de bütün amelleri heba olur. Allah Teala Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse onların amelleri boşa gider diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri
mutlak olarak boşa gidiyor. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah Teala onun günahlarını örtüyor. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Ey amel olanlar, müminler, iman edenler, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da size mağfiret etsin, yani günahlarınızı sevaba çevirsin diyor Allah Teala. Öyleyse bu dizayn içerisinde olaya baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin günahlarının örtüldüğünü görüyoruz. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin kazandığı derecelerin heba olduğunu görüyoruz. Allah Teala açık bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilemenin temel olduğunu, olmazsa kişinin amellerinin heba olduğunu söylüyor. O kişilerin gideceği yerin cennet olması mümkün değil. Şirk koysalardı ne olurdu? Şirk koşmak Allah'a ulaşmayı dilememek demek. İşte şirk koysalardı amelleri yapmış olduğu şeyler, ameller boşa giderdi diyor Allah Teala. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde söylediği şeyi Allah Teala Enam 88'de daha açık bir ifadeyle söylüyor. Şirk koşanların amelleri heba olur. Kimler şirk koşarlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte Rum suresinin 32. ayet-i kerimesi. Rum 31'de Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece müşriklerden olmayın diyor. Şirk koşanlardan olmaktan kurtulun diyor. O müşrikler ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar buyuruyor. İşte burada Allah Teala eğer şirk koysalardı yapmış oldukları ameller heba olurdu diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi onların amelleri boşa giderdi. Böylece hem Enam suresinin 88. ayet-i kerimesi hem de Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, Allah'a şirk koşan kişinin amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Nisa 175'e baktığımız zaman Allah Teala'nın şöyle söylediğini görüyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse sırat-ı müstakim insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Ve açık ve kesin bir şekilde bunu görüyoruz. İşte Allah Teala Yunus suresinin 25
ve 26. ayetlerinde şunları söylüyor. Allah selam yurduna davet eder. Ve kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kimi o selam yurduna ulaştırmayı dilerse, onları sırat-ı müstakime iletir. Onlara asen-ül hüsna ve ziyadesi var diyor Allah Teala. Yunus 26'da. Onlara ahsen-ül hüsna ve ziyadesi var. Öyleyse bu ayete baktığımız zaman Allah Teala'nın çok açık bir ifade kullandığını görüyoruz. Allah'a davet söz konusudur. Aslında davet kelimesini kullanmamış. Allah Teala Allah'ın oradaki ifadesi teslim yurdu değil, selam yurdu. Ama aslında teslim yurduna davet ettiğini çıkartıyoruz neticeden. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. İşte Allah Teala Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Diyor ki: Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Bu Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde de Allah selam yurduna davet eder diyor. Ama kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. İşte sırat-ı müstakime ulaştırır dediği için Nisa suresinin 125. 175. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Orada görüyoruz ki Allah kime, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Neden? O kişinin nefs tezkiyesine başlar. Bu o kişinin kalbine Allah'ın rahmetinin ve fazlının girmeye ve orada yerleşmeye başlaması demektir. Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Neymiş sırat-ı müstakim? Allah'ın zatına ulaştıran yolmuş. İşte sonuç, onlara ahsen-i hüsna var. Yani Allah'ın zatına ulaşma var ve ziyadesi var diyor. Allah'ın zatını görmek. Öyleyse sırat-ı müstakim dediğimiz zaman bu bir sırattır, yoldur. Ama sırat-ı müstakim istikametlenmiş bir yol. Nereye istikametlenmiş bir yol? Allah'a. Enfal suresi 41. ayet-i kerime. Allah'a istikametlenmiş yol. Öyleyse Enam suresinin 153. ayet-i kerimesine bakalım. Ne görüyoruz? Ve enne hâzâ sırat-ı müstakîmen fettebûhû. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Ve lâ tettebûhû sübûle. Başka yollara tabi olmayın. Fe teferreka bikum ansebînî. Çünkü onlar o zaman sizi
Allah'ın sebilinden, Allah'ın yolundan tefrik ederler, ayırırlar. Zalikum vasakum bihi. Lealekum tettekun. İşte böylece size onunla vasiyet etti. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Yani Allah'a ulaşmayı dilersiniz diyor Allah Teala. Enfal suresinin değil, Hicr suresinin 41. ayet-i kerimesi. Kale haza sıratın aleyye müstakim. İşte bu bana istikametlenmiş yoldur. Allah Teala böyle buyurdu. İşte bu bana istikametlenmiş yoldur. Hicr suresinin 41. ayet-i kerimesi. Sevgili kardeşlerim, Sırat-ı Müstakim sizi Allah'a ulaştıran yoldur. Bu yol dört kesimi oluşturur. Dört yolu birbirine bağladığınız zaman sizi Allah'a kadar ulaştıran bir bütünle karşılaşırsınız. Evvela hangi dergâhta mürşidinize tabi olduysanız, tabi olduğunuz noktada yolunuz başlar. Artık Sırat-ı Müstakim üzerindesiniz. Bu birinci sebildir, yatay sebildir. Sizi o bulunduğunuz dergâh, hangi mürşide tabi olduysanız onun dergâhından alır, bizim dergâhımıza getirir. Ana dergâha getirir. Bütün insan ruhlarının her gün seyri sülük isimli bir yolculuğa başladığı ve mutlaka o gün o yolculuktan Allah'ın katına kadar, yedinci kata kadar çıktıktan sonra tekrar geriye döndürüldükleri bir müessese. Öyleyse hangi mürşide tabi olmuşsa kişi, o mürşidin bulunduğu noktadan devrin imamının dergahına, ana dergaha kadar olan yatay yol, bu gözlerle görünmeyen ruhların takip edeceği, uçarak gidecekleri bir yol. Bu birinci sebildir, birinci yatay sebil. Sırat-ı Müstakim bunun gibi dört tane sebilden oluşur. Birinci sebil budur, ana dergaha kadar götürür kişiyi. İkinci sebil Tarık-ı Müstakim adını alır. Ve leka talekna fevkaküm sabka sab'a teraika diyor Allah Teala. Bir defa daha söyleyelim. Ve lekat andolsun ki halekna biz kıldık, halk ettik, yarattık. Fevkaküm sizin üzerinizde sab'a yedi teraika, yedi tane tarik. Biz muhakkak ki sizin üzerinize yedi tane tarik kıldık. İşte bu yedi tane tarik, Tarık-ı Müstakim'i içerir. Ve Tarık-ı Müstakim, Allah-u Teala'nın indinde bir bütünü ifade eder. Zemin kattan yedinci kata kadar çıkan bir bütün. Zemin katla birinci kat arasındaki, birinci gök katı arasındaki tarik, birinci tariktir. Tarık-ı Müstakim'in birinci tarikidir. Birinci katla ikinci kat arasındaki tarik, ikinci tariktir. Böylece üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlara bağlanan yedi tane tarik, Tarık-ı Müstakim'i vücuda getirir. Allah Teala diyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلُّ دَلَالًا بَع۪يدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ
ve la liyetihum tarika illa tarika cehenneme haldine fiha ebeda. Allah Teala buyuruyor ki Allah'a ulaşmayı hedef alan bir dizaynda, konunun başlangıcında onlar ki Allah'a insanların ulaşmasına mani olurlar. Onlar kafirlerdir ve Allah'ın yoluna girmeye mani olurlar diyor. İnnellezîne keferû, muhakkak ki onlar kafirlerdir. Onlar Allah'ın yolundan men ederler. Allah'ın yolundan men eden kafirlerdir. Kat dallü dalalem bayida. Andolsun ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes küfürde olduğu için onlar kafirdirler. Tamam. Niçin zalimdirler? Çünkü başka insanların Allah'ın yoluna girmesine mani olmuş ve onlara zulmetmişlerdir. Ama bu zulüm sebebiyle derecat kaybetmişlerdir. Derecat kaybettikleri için kendilerine de zulmetmişlerdir. Allah onlara asla mağfiret etmez diyor Allah-u Teala. Allah onlara asla mağfiret etmez. Onlar eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi, mutlaka mürşitlerine ulaşacaklardı. Onun önünde diz çöküp tövbe edeceklerdi. Allah'ın yoluna gireceklerdi. Ve bütün günahları sevaba çevrilecekti. Allah onlara mağfiret edecekti. Ama Allah onlara mağfiret etmez diyor. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka insanları da Allah'ın yolundan men etmişler. Öyleyse tek başına Allah'a ulaşmayı dilememeleri bile onların hem dalalette olmalarını ifade ediyor, hem de Allah'a ulaşmayı dilemedikleri cihetle mürşitlerine hiçbir zaman tabi olmadıkları, olamayacakları için onların günahlarını Allah Teala asla sevaba çevirmez. Ve la liyehdihum tarika, ve Allah onları tarika-ı müstakime asla ulaştırmaz. İlla tarika cehenneme, onları sadece cehennem yoluna ulaştırır. Tarika müstakime ulaştırmaz. Cehennem tarikine ulaştırır, cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada halidine fiha ebeda. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde muhtevaya bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek. Allah Teala'nın bütün insanlar için ortaya koyduğu bir dizayn var sevgili kardeşlerim. Bu dizayn Allah'a ulaşmayı dilemekten geçiyor. Bütün insanlar için geçerli olan bir husus. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu yoldan geçebilirler. Öyleyse 7 tane gök katını geçen bu tarik zemin kattan 1. gök katına kadar, 1. gök katından 2. gök katına kadar, sonra oradan
Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına kadar yedi tane tarikten oluşan tarik-i müstakim. Bu tarik-i müstakimdir. Yedi tane gök katı, yedi tane tarik. Allah Teala andolsun ki diyor üzerinize ne kat alek nafev kakum sapatarayka andolsun ki üzerinize yedi tane tarik halk ettik diyor, yarattık. Bu yedi tarik sizi yedinci kata çıkarır. İki tane tarik geçtiniz. Birincisi yatay tarik, tabi olduğunuz dergâhtan ana dergâha uzanan yeryüzünün sathına paralel yatay bir yol. İkinci tarik orada altın kapıdan geçerek sizinle beraber Allah'a ulaşacak olan bütün ruhlarla beraber yaptığınız yedi katlık yolculuk. Bu da ikinci tarik oluşturur. İkinci tarik zemin kattan yedinci gök katına kadar ulaşan dikey tarikler. Bir yatay, ilk sıratımızda kim oldu? İkincisi dikey, ilk dikey sırat-ı müstakim olduğu adı tarik-ı müstakim. Yedinci kata ulaştınız, yedinci katta evvela kader hücrelerinden ümmü kitaba ulaşacaksınız. Bir yatay yolculuk, birinci merhaleniz. Sonra oradan kudret denizine ikinci merhale. Oradan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de içinde bulunduğu Divan-ı Salihinden evvelki makam-ı Mahmud'a ulaşırsınız. Üçüncü tarik oldu. Oradan Makam-ı Mahmud'a, Makam-ı Mahmud'dan Divan-ı Salih'e ulaşırsınız. Dördüncü tarik, oradan zikir hücrelerine ulaşırsınız. Beşinci tarik, oradan Setir-i Müntaha'ya ulaşırsınız. Altıncı tarik. Başlangıçtan itibaren olaya bakarsak, başlangıç noktası levh-i mahfuzdur. Yani kader hücreleridir. Bu kader hücrelerinden sonra gideceğiniz yer kader hücrelerini Ümmü Kitab'a bağlayan birinci sebildir. Ümmü Kitab'dan üçüncü aleme geçilir. Birinci alem kader hücreleridir. İkinci alem ümmü kitaptır. Üçüncü alem kudretlinizdir. Dördüncü alem
Divan-ı Salihinden evvelki Makam-ı Mahmud'dur. Beşinci alem Divan-ı Salihindir. Altıncı alem zikir hücreleridir. Yedinci alem de indi ilahidir. İndi ilahiden de indi ilahideki en yüksek nokta varlıklar aleminin en yüksek noktası Sidretül Müntaha'dır. Oradan Allah'a doğru dikey bir yolculuk yapılır. Bu dördüncü sırat-ı müstakimdir. Sidretül Müntaha'dan Allah'ın zatına kadar ulaşan bir dikey yolu ifade eder. Ve ruh Allah'ın zatında yok olur. Öyleyse sırat-ı müstakim, tarık-ı müstakim bunlar Allah ile olan ilişkilerimizde isimler alırlar. Bir insanın ruhunu ait olduğu, tabi olduğu dergâhtan Allah'a kadar ulaştıran demek ki iki tane yatay, iki tane de dikey olmak üzere dört tane yol var. Birincisi, birinci sırat-ı müstakim ana dergâha ulaştırır kişiyi tabi olduğu dergâhtan. İkincisi tarık-ı müstakim, zemin kattan yedinci kata kadar uzanan en büyük yolculuğu ifade eder. Yedinci gök katından itibaren, başından itibaren sonuna kadar giden ikinci yatay, tarık-ı müstakim, bu

Bu tarikumuzda kim? Üçüncü tarikumuzda kimdir? Yedinci gök katında yedi tane alemi geçer. Dördüncüsü ise Setetli Müntaha'dan Allah'a ulaşan dikey dördüncü tarikumuzda kimdir? Sırat-ı kimdir? Bunların hepsi iki yatay, iki dikey olmak üzere dört tane sırat-ı müstakim oluşturur. Adlarını Allah Teala bir tanesine tarık-ı müstakim diyor. Diğerleri ile birlikte o da aslında sırat-ı müstakimin bir parçasıdır. Böylece sırat-ı müstakim adı altında dört tane yol görüyoruz. İki yatay, iki de dikey yol. Bunların arasında en uzunu, en büyüğü zemin kattan yedinci gök katına kadar ulaşan tarik-i müstakimdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neticede bir müesseseyle karşı karşıyayız. İnsan ruhu Allah'ın sizdeki ruhudur. O ruh, adına insan ruhu dediğiniz ruh, sizin ruhunuz değildir. Allah'ın ruhudur. Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Allah Teala bütün insanlara ruhundan üfürmüş. Öyleyse Allah'ın ruhu size de üfürülmüş olan ruh ve Allah Teala ruhunu geri istiyor. Bu hepinizin üzerine vazifedir. Geri gönderebilmek için de ruhunuzun takip etmesi gereken bir yol var. İşte bu yolun adı sırat-ı müstakimdir. Allah'a ulaştıran bir yol. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki insanın ruhu kendisine ait değil, Allah'a ait, Allah kendisine dönüşü kesinlikle üzerimize farz kılmış. Buyuruyor ki Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde Veskür ismi Rabbike ve tevettel ilehi tebliyla. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin olarak çıkıyor karşımıza. Rabbimize ruhumuzun geri dönmesi açık bir şekilde emrolunuyor.

Allah Teala ve enübü ila rabbikum ve eslemu lehu diyor min kabl en yetikumul azabe. Allah'a yönel ve ona teslim ol. Buyuruyor Allah Teala. Allah'a yönelmek, Allah'a doğru yola çıkmak ve ona teslim olmak Allah'ın zatına ulaşarak mümkün. Burada da açık bir şekilde Allah'ın zatına davet var. Allah Teala Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah Teala'ya ruhun ulaşması konusunda insan ruhunun Allah'a mutlaka bu dünya hayatını yaşarken ulaşması lazım.

ruhumuzun biz hayattayken Allah'a ulaşması temel hedeftir. Öyleyse hepimiz bunu gerçekleştirmekle vazifeliyiz. Üzerimize farz, Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi şöyle: وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ vasıl ederler, ulaştırdılar. Ma şeyi, اَمَرَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği şeyi, bihi ona, yani Allah'a, en yusale ulaştırmak. Yani onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmayı, ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar diyor. Ayet-i kerime böyle. Ama bizim Kur'an meallerinde, zaten 22 tane Kur'an meali var bizim Kur'an-ı Kerim mealinin dışında, hepsi akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler demişler. Sıla-i Rahma riayet ederler demişler. Ama hiçbiri Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar demiyor. Çok açık bir şekilde insan ruhunun insan hayattayken Allah'a ulaşması gerçeğini gizlemek konusunda bütün Kur'an mealcileri ellerinden gelen her şeyi yapmışlar. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynla karşı karşıyayız. İnsanlar örtüyorlar Allah-u Teala'nın hakikatini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Sizlerle birlikte olmak Allah'ın bize verdiği çok büyük bir zevki oluşturuyor. Sizlersiz olmaz sevgili kardeşlerim. Sizler varsınız diye biz hayattayız. Sizler için yaşıyoruz. Hepinizi Allah'a ulaştırmak için. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

0: Kağıt.
1: Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. İslam bugün artık zikir adı verilen o muhteşem dizaynı gerçekleştirmiyor. Gerçekleştirmezse ne olur? Gerçekleştirmezse hiç kimse nefs tezkiyesi yapamaz. Nefsindeki afetleri temizleyemez. Temizleyemezse ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim edemez. Fizik vücudunu Allah'a teslim edemez. Nefsini Allah'a teslim edemez. İradesini Allah'a teslim edemez. Allah'ın emrettiği farzlardan hiçbirini gerçekleştiremez. Allah-u Teala kurtuluşun başlangıç noktasına Allah'a ulaşmayı dilemeyi koymuş. Ruhumuzun Allah'a ulaşması bu bazın üzerine dayalı gelişmelerle tahakkuk edecek. Ama şimdi bir insanın zikir yapmadığını düşünün. Eğer zikir yoksa ruhun Allah'a ulaşması kesinlikle söz konusu olmaz. Nefs tezkiyesi söz konusu olmaz. Allah'a ruhun ve için nefsin iradenin teslimi hiçbir şekilde mümkün olmaz. Çünkü zikir farzların arasından çıkarılmış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Zikir farzların arasından çıkarılmış, devre dışı kalmış. O zikir ki Allah-u Teala tarafından en büyük ibadet olarak adlandırılıyor. İşte Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Ve yakumus salat. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Ve le zikrullahi ekber. Ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki sana vahyettiğim Kur'an-ı Kerim'i onlara, sahabeye oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ve le zikrullahi ekber. Ama Allah'ı zikretmek muhakkak ki en büyüğüdür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Burada da zikir olarak geçiyor. Namaz kılmak ikincisi, o da bir zikirdir. Zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek, böylece Allah'ı devamlı hatırda tutarak, Allah'ı düşünmek, Allah'ın ismini tekrar ederek düşünmek, o da zikrullah. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, namaz kılmaktan da daha büyüğü zikrullah'tır diyor Allah-u Teala. Öyleyse zikir en büyük ibadet oluyor. Çünkü ondan evvel hepimiz namazı en büyük ibadet diye düşünüyorduk. Öyle kabul ettirilmişti bizlere. Ancak Kur'an-ı Kerim'i öğrendikçe, Allah bize öğrettikçe görüyoruz ki birçok konularda insanlar Allah'ın sözlerini unutmuşlar. Kendi sözlerini Allah'tan öne geçirmişler. İşte bunlardan bir tanesi zikrin yok edilmesidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece o kadar mı? Hayır, öyle bir çağda yaşıyoruz ki her şey inkar ediliyor. Allah-u Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını 12 defa üzerimize farz kılıyor. Ne zaman ulaşmasını? Öldükten sonra mı? Hayır. Hayattayken ulaşmasını Allah-u Teala 12 defa üzerimize farz kılıyor. Ve bugün bakıyoruz ki şöyle söyleniyor. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir. Çünkü insana hayat veren ruhtur. Azrail Aleyhisselam gelir, ruhumuzu alır ve o zaman ölürüz. Ancak ölülerin, sadece ölülerin ruhu Allah'a ulaşabilir. Öyleyse hayattayken hiç kimsenin ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değildir ifadesi Allah'ın 73 tane ayetinin yerini almış. O 73 ayette Allah-u Teala insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasından bahsediyor. Bunlardan 12'si farz. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması farz ve insanlar inkar ediyor. Diyoruz ki peki ruhun insana hayat verdiğine dair bir ayet-i kerime gösterebilir misiniz Kur'an-ı Kerim'de? Gösteremiyorlar. Öyle bir ayet-i kerime mevcut değil. Peki ne diyorsunuz bu 73 tane ayet-i kerimeye? 12 tane farza ne diyorsunuz? Allah-u Teala 12 farzla ruhumuzun Allah'a ulaşmasını istiyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de intihar, yani bir insanın kendini öldürmesi, kişiyi mutlaka cehenneme götüren bir olay. Yani Allah-u Teala bu 12 tane farz emirle intihar emrini mi vermiş insanlara? Hepiniz kendinizi öldürün de böylece ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve benim cehennemime girin emrini mi vermiş? Tam aksine kim Allah'a geri dönerse ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırırsa onun cennete gireceğini söylüyor. İşte Fecr suresinin 27 ve 28. ve 29 ve 30. ayetleri. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fetuli fi ibadî ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Nefse verdiği tezkiye olanlarını yerine getir diyor Allah-u Teala burada. İrci'i ila rabbiki diyor ruha, sen de Rabbine geri dön. Fizik vücuda hitap ediyor. Fetuli fi ibadî. Sen de o zaman kullarımın arasına gir. Neydi Allah-u Teala'nın ruhumuza verdiği emir? Ölmeden evvel

büyük kütleler tarafından yaşanmıyor. Ne yazık ki Allah-u Teala'nın bu güzel dizaynı, Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Kur'an'daki adıyla İslam dini, ne yazık ki devre dışı kalmış. Öyleyse dikkat edin, o zaman hiç kimsenin Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği mutluluğu yaşaması mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hiç kimse mutluluğu yaşayamaz İslam'ı yaşamıyorsa. Çünkü cennet saadeti de, dünya saadeti de Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de emrettiği safhaların gerçekleşmesiyle adım adım elde edilen bir sonuçtur. Ve şeytan deveyi hamuduyla beraber çalmış. Yani A'dan Z'ye 7 safhanın 7'sini de Kur'an-ı Kerim'de hepsi var olmasına rağmen, bir, bundan 14 asır evvel bütün sahabe yaşamasına rağmen, iki, yok etmeyi başarmış. Kur'an'da var. Kim Kur'an'ı açarsa söylediğimiz ayetlerde 7 safhanın 7'sini de görecektir. Yetmez. Bütün sahabenin bu 7 safhayı yaşadığını da görecektir. Ve bir yetmez de biz ekleyelim burada. O zaman bugün yaşanan İslam'a gözlerini çevirecektir. Bir de bakacaktır ki 7 safhanın hiçbiri yaşanmıyor. Bütün bir İslam alemi kurtuluşu mümkün olmayan bir yanlış yolda, dinlerini unutmuşlar ve oyalanıp duruyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu ikaz son derece önemli bir ikaz. Kurtuluş ümidi hiç yok. Eğer insanlar akıllarını başlarına toplayamazlarsa, ne yazık ki bütün dinlerde insanlardan %90'dan fazlası mutlaka cehenneme gitmek mecburiyetinde. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimize dikkatle bakın ve inceleyin Kur'an-ı Kerim'i. Göreceksiniz ki Allah-u Teala hepsini farz kılmış ve bütün sahabe bütün farzları gerçekleştirmişler. İşte birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemezsek ne olur? Bugün İslam aleminde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir olay artık mevcut değil. Hiçbir yerde kitabi İslam'ın konuşulduğu, üniversitelerde İslam'ın öğretildiği, hiçbir öğretim dizaynı içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden bahsedildiğini göremezsiniz sevgili kardeşlerim. Eğer Allah-u Teala bize bunu öğretmeseydi, Kur'an'ı öğretmeseydi, biz de size bunu söyleyemezdik. O zaman biz de sizinle beraber, sizler de öğrenmemiş olurdunuz ve hepimiz topyekün cehennem yolcusu olurduk. Onun için Allah'a hamd edecek ve şükredecek çok şeyimiz var. Ki Allah'ın hakikatlerini biliyoruz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemezsek ne olur? Cehenneme gireriz. Son derece açık ve kesin. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatmeyennü biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülaike mevahumun naru bima kanu yeksibun diyor Allah Teala.

Onlar bize ulaşmayı, mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, onun Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor sevgili kardeşlerim. Bugün bir koskoca İslam camiasında artık insanlar Allah'a ulaşmaktan bahsetmiyorlar. Ve Allah'ın ayetlerinden gafiller. Daha kötüsü, en kötüsü, en çok üzüldüğümüz nokta, topyekün hepsinin gidecekleri yer ne yazık ki cehennem. Ve sevgili kardeşlerim, biz bunları sizlere söylemek mecburiyetindeyiz. Ve söylediğimiz için radyolarımız, televizyonlarımız devamlı kapatılıyor. Allah'ın hakikatlerini söylediğimiz için hiç kimse aksini iddia ve ispat edemiyor. Olay kesin hatlarıyla belli. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin durumu açık ve kesin. Hiç kimsenin kurtulması mümkün değil. Sahabeye bakıyoruz. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dünyanın, kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını da Allah'a ulaştırmışlar. Demin bütün sahabenin ruhunu Allah'a ulaştırdığını söyledik. Şimdi peki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırdığına göre onlara Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Kesinlikle. İşte Rad suresinin 20, 21, 22. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصَلَ وَيُحَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. Diyor ki Allah Teala, onlar Allah'ın ahdini ifa ederler ve misaklerini bozmazlar. Yani onlar Allah'ın ahdi, ruhumuzu da, veçimizi, nefsimizi de Allah'a teslim etmek, onu gerçekleştirirler. Ve bu sebeple ruhlarının Allah'a ulaştırılması konusundaki misaklerini de böylece bozmamış olurlar diyor. Sonra ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve kötü hesaptan, yani kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olması hesabından, yani bunun neticesinde cehenneme gitmekten korkarlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilememekten korkarlar diyor. Aslında neden? Çünkü demin söylediğimiz Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinin sonunda ne diyordu Allah Teala? Onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Yani mutlaka günahları sevaplarından fazla. Yani buradaki Rad 21'deki negatif dereceler, kaybedilen derecelerin fazla olması kötü hesap. Bundan korkarlar diyor. Yani zaten bundan korkmaları bile Allah'a ulaşmayı dilediklerinin kesin işareti. Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla kötü hesaba sadece onlar muhatap oluyor. Yetmez, arkasından Allah Teala diyor ki ve onlar huşu sahibi, Allah'a karşı huşu duyarlar. Kimler Allah'a huşu duyuyordu? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah Teala huşuya ulaşma imkanı veriyordu. Ve onlar Allah'a karşı huşu duyarlar dedikten sonra Allah Teala şunu söylüyor: ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kimler? Allah'a ruhlarını ulaştıranlar, Allah'ın zatına sabırla ulaşmayı dileyenlerdir.
bütün sahabe, demin Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde gördük ki hepsi Allah'a ulaşmışlar. Hidayete ermişler. Peki hidayete ermek ne demek? Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet. Hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bugün mü? Bugün hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Bu öğretiyi bizden öğrenenler hariç. Dikkat edin. Sevgili kardeşlerim, hepinizi kurtuluşa davet ediyorum. Bu davete dikkatle bakın. Sadece bir dilekle mutlaka kurtuluşa ulaşırsınız. Çünkü Allah Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ya böylece ameni olursa, ameni olanların hepsine Allah'a ulaşmayı dileyenler diyor Allah Teala. Birinci ameni olmak 7 kademeden oluşuyor. Birinci kademe ameni oluşta Allah'a ulaşmayı dilemek var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka diyor Allah Teala hüsrandan kurtulur. Vel Asr suresi. Vel asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âminû. Ama âmin olanlar hüsranda değildir. Hüsranda olsalardı ne olacaklardı? Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre hüsranda olanların gideceği yer cehennem, ölçüsü günahlarının sevaplarından fazla olması. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah-u Teala onların sevaplarını günahlarından fazla hale getiriyor. Onları mutlaka kurtuluşa ulaştırıyor. Ne gördük? Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Neden? Çünkü hepsi Allah'a ulaşmış. Gördüğümüz gibi sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşabiliyor. Peki Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safhaydı. Onu tamamlamış bütün sahabe. Tamam. Peki mürşitlerine ulaşmışlar mı? Kainatın en büyük mürşidine. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Bugün Allah'a ulaşmayı dilemek rafa kaldırıldıktan sonra sıra gelmiş irşat makamına. Hayır diyorlar, mürşit diye bir şey yoktur artık kainatta. Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. Onunla beraber irşat müessesesi sona erdi. Artık yok, irşat edici kimsenin olması mümkün değil. Sadece peygamberler irşat ederler diyorlar. Her biri ayrı ayrı yanlış. Hepsi Kur'an-ı Kerim'e tamamen ters düşen yanlışlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle söylüyor Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde. O sabikun el evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardan da bir kısmı muhacirinden de, bir de ensara ve muhacirine tabi olanlardandı diyor. Hani bizim sevgili kardeşlerimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber irşat bitmiştir, artık tabiyet yoktur diyorlar idiyse de Kur'an-ı Kerim aksini ispat ediyor. Bu sevgili kardeşlerimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 4 halifeye biat edildiğini kesin olarak biliyorlar. Ve onların adları da Hulefai Raşidin, irşat yetkisinin sahibi olan halifeler. Unutmayın, Allah-u Teala'nın bir ismi de Raşid. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 4 halifeye tabi olunmuş. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte bitmemiş tabiyet. 4 halifeden sonra da tabi'in sahabeye tabi olmuş. Tabi'in sahabeye tabi olarak sahabeden sonraki devrin mürşitleri olmuşlar. Çünkü onların da sabikun el evvelin olduğunu söylüyor Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesi.
Öyleyse burada da irşada ulaşma noktasında da söyleyebilecekleri bir şey yok. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah anında o kişinin Allah'a ulaşmayı dileğini kalbinde görür, işitir ve bilir. Değer rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli o kişilerin üzerinde tam 10 tane ihsan oluşturur. Ve bu 10 ihsanla bu insanlar mürşitlerine ulaşırlar. Ne gördük? Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ne gördük? Dilemeyenin gideceği yer cehennemdir. Bu kadar açık. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek, cennetin anahtarına el koymak demek. Cennetin anahtarına mutlak sahip olmak demek. Dilememek de cehennemin anahtarına sahip olmak demek. İnsanın kendisini cehenneme mahkum etmesi demek. Ve ikinci safhaya geliyoruz. Tabiyet. Tabiyete de mani oluyorlar. Ve böylece Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki bir farzını kesin şekilde yok ediyorlar. Vebtegu ileyhil vesilet ediyor Allah Teala. Allah'a ulaşmaya ya eyyühellezine aminettekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ey amel olanlar, takva sahibi olun ve Allah'a ulaştırmaya vesile olanı isteyin diyor Allah Teala'dan. Alallahu kastü sebil buyuruyor Allah Teala. Sebillerin kasti Allah'a ulaştıran, ana yola ulaştıran sebillerin kasti tespit edilmesi, kast edilmesi Allah'a aittir diyor. Allah ait olan mürşitleri seçiyor. Kıyamete kadar da irşat makamı görev yapacaktır. Şu anda içinde bulunduğumuz, yaşamakta olduğumuz şu anda bütün dünyadaki milletlerin içinde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Müminin Suresi 44. ayet-i kerime, Bakara Suresi 87. ayet-i kerime aynı şeyi söylüyor. Bütün kavimlerde şu anda Resuller yaşıyor. Nahl Suresi'nin 36. ayet-i kerimesi de aynı şeyi söylüyor. İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesi de aynı şeyi söylüyor. Ve hepsi de bunları kendi halklarına anlatıyorlar. Sizlere anlattığımız şeyleri. Ve bütün ülkelerde de insanların %90'ından fazlası dinlerini yaşamıyorlar. Sadece İslam'ın içinde değil bu durum. Hristiyanlığın içinde de öyle. Museviliğin içinde de öyle. Görüyoruz ki tabiyet farz. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Sonra onunla bitmemiş, bitmediği kesin dört halifeye de tabi olmuşlar. Ondan sonraki nesilde sahabeye tabi olmuş. Bir sonraki kademeye geçiyorum. Ruhun Allah'a ulaştırılması. Hamdolsun ki bu ikinci safhaya kimsenin itirazı yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabinin tabi olduğu kesinlik kazanıyor. Zaten sözlerimiz 7 safhanın 7'sinin de sahabe tarafından yaşandığı ve bugün yaşanmadığı gerçeği. Öyleyse 3. safhaya geliyoruz. Ruhun Allah'a ulaştırılması. 12 defa farz kılmış Allah Teala üzerimize. Diyor ki Zümer 54'te ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyekum min azabe, üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve Allah'a böylece teslim olun. Yoksa sonra yardım olmazsınız diyor. Allah'a ruhumuzun ulaşması kesin şekilde farz kılınıyor. Rum 31 minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. 3. ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila rabbike. Ey ruh, Rabbine geri dön. Dönerse ne olacak?
Ondan sonra fizik vücutta Allah'a kul olacak ve kişi cennetine gidecek. Fecr 28 irciyi ila rabbiki, Fecr 29 fetuli fi ibadi, fizik vücutlara emrediyor. Siz de kullarım arasına girin. Vetuli cenneti ve cennetime girin. Kim Allah'a geri dönerse Allah'ın cennetine gireceği kesinlik kazanıyor. Ve irci ila rabbiki, Rabbine geri dön emri üçüncü farz. Dördüncü farz Fecr 28'den sonra Zariyat elle fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Altıncı farz Lokman 15 ve tebi sebiyle men enave ileyye. Beşinci farz, kim bana ulaşmayı, kim bana ulaşmışsa sen de aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş diyor. Altıncı farz Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi, Allah selam yurduna davet eder, kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim de Allah'ın zatına ulaştıran yol olduğu cihetle Allah Teala 6. defa zatına davet ediyor. Allah'a ruhumuzu ulaştırmaya davet ediyor hepimizi. 7. ayet Müzemmil 8 Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 8. ayet Şura 47, üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'a, Allah'ın davetine icabet edin. Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Sonra 9. ayet-i kerime Rad 21 وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِه۪ اَنْ يُسَلَ, ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Allah-u Teala'nın ruhumuzun Allah'a ulaştırmasını emrettiği kesinlik kazanıyor bu ayet-i kerimeyle. 9. ayet 10. ayet ve bi ahdillahi efu enam 153, Allah'ın ahdini ifa et, yerine getir, ruhunu da veçhini de nefsini de Allah'a teslim et. On birinci bu, 10. ayet-i kerime. 11. ayet-i kerime Maide 7. İşittik ve itaat etmek ettik dediniz. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor. 11. ayet-i kerime, 12. ayet-i kerime Nisa 58. Allah Teala buyuruyor ki Nisa 58'de اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَىٰ اَهْلِهَا, Allah emanetleri ehline, sahibine, sahibi olan Allah'a teslim etmenizi emreder diyor. Üç emanetiniz var, ruhunuz, veçiniz, fizik vücudunuz, bir de daha ötede iradeniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde böyle bir dizaynınız söz konusu. 12 ayetle Allah-u Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı farz kılıyor ve bugün ruhunuzun Allah'a ulaştırılması da farzların arasında mevcut değil. Nasıl Allah'a ulaşmayı dilemek mevcut değilse, nasıl mürşide tabiiyet mevcut değilse,
Allah'a ruhunuzu ulaştırmak da mevcut değil. Hayattayken ulaştırmaya kesinlikle karşı çıkılıyor. Diyorlar ki, insana hayat veren ruhtur. Azrail Aleyhisselam gelir ruhunuzu alır, sizi öldürür ve ruhunuzu Allah'a götürür. Sadece ölülerin ruhu Allah'a ulaşabilir. Oysa ki Allah Teala 12 defa ölmeden evvel ruhunuzun Allah'a ulaştırılmasını farz kılıyor. Gördük ki bütün sahabede ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tabiatıyla onlarla birlikte. Ve fizik vücudun Allah'a teslimi. Fizik vücutlarını bütün sahabe Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. İşte Allah Teala Ali İmran 20'de diyor ki, Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Fizik vücudun teslimi de neymiş diyorlar. Böyle bir şey yok diyorlar Kur'an-ı Kerim'de. Ama diyorlar Kur'an-ı Kerim İslam'ın 5 tane şartını emreder. Biz de evvel Allah bu 5 tane şartı yerine getiririz. İslam Allah'a teslim olmak demektir. 5 şartı, İslam'ın 5 şartını kim yerine getirirse işte onlar Allah'a teslim olanlardır. Biz de Allah'a teslim olanlarız diyorlar. Ne yapıyorlarmış? Namaz kılıyorlarmış, oruç tutuyorlarmış, zekat veriyorlarmış, hacca gidiyorlarmış, kelime-i şehadet getiriyorlarmış. Bunları yaptıkları için de Allah'a teslim oluyorlarmış. Sevgili kardeşlerim, şu iblisin insanlara kurduğu 14 asırda başarıyla sona erdirdiği, İslam'ı felç haline getirdiği şu noktada şu insanların başına ördüğü, iblisin ördüğü çorabı görüyor musunuz? Ne kadar korkunç bir şey. Gerçeklerin hepsi unutulmuş. Her şey berbat olmuş. Allah'ın bütün insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan farzları yok edilmiş sadece. İblisin bir tek gayesi var sevgili kardeşlerim, hepinizi cehenneme sürüklemek. Bütün kainattaki insanları cehenneme sürüklemek kendisiyle beraber. Ve bu dizaynda başarıyla bunu uyguladığı kesin. Ne yapmış? Vasıta emirleri bırakmış, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek aynen duruyor. Ama bunların hiçbirisi, sadece bunları yapmakla kalırsanız sizi cennete ulaştıramaz. Ve kelime-i şehadet getirmek ve hacca gitmek. Bunların beşini devamlı yerine getiren hiç kimsenin devamlı da yerine getirecek kurtulması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa olay bitmiştir. O kişinin kurtulması mümkün değil. Sonraki kademeleri yaşaması da elbette o da mümkün değil. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir sonuca ulaşıyoruz. Sonuca dikkatle bakın. Fizik vücutlarını bütün sahabe Allah'a teslim ettikleri halde ve Allah Teala bütün insanların fizik vücutlarını Allah'a teslim edilmesini üzerimize farz kılmasına rağmen zamanımızda artık insanların fizik vücutlarını Allah'a teslim etmeleri diye bir kavram bile kalmamış. Farz kılması bir tarafa, bütün sahabenin bunu gerçekleştirmesi bir tarafa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber artık adı bile anılmıyor. Ve iblis allem etmiş, kallem etmiş,
insanları İslam'ın 5 tane şartıyla Allah'a teslim olduklarına inandırmış. Allah'a fizik vücudunu bütün sahabe teslim etmiş. Bugün insanlar artık fizik vücut tesliminin mefhum olarak künhüne bile varamıyorlar. Artık esamesi okunmuyor Allah'a fizik vücudun tesliminin. Ya nefsin teslimi, fizik vücudun teslimi olmadıktan sonra nefsin teslimi olabilir mi? Elbette o da yok. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Daimi zikir, nefsin tesliminin temel işaretidir. Zümer 18, bütün sahabenin ulul elbab olduğunu kesinleştiriyor. Ve bununla kalıyor mu? Bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim etmekle kalmışlar mı? Hayır. İrşada da ulaşmışlar. İşte Allah Teala Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize itaat etseydi, bundan büyük zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, imanı, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve hepinizin kalbini müzeyyen kıldı iman kelimesiyle. İşte onlar irşada ulaşanlardır," diyor. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Bugün irşada ulaşmak diye bir husustan bahseden bile yok. Ne olduğu da bilinmiyor, irşada nasıl ulaşılır. Artık üniversitelerimizde, dünya üniversitelerinde bunlar öğretilmiyor. Ve sonuç, iradenin Allah'a teslim kılınarak irşat makamına Allah-u Teala'nın tayini. Bütün sahabe iradelerini Allah'a teslim etmişler. Hepsi daimi zikrin sahibi olmuşlar ve bir hakkın takvaya ulaşmışlar. Bakara Suresi'nin 136. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlara deyin ki: "Biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız," diyor. Bu teslimin muhtevasında siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün remzi de yer alıyor. Bu remz, bu işaret bir hakkın takvanın işaretidir. Bütün sahabe bir hakkın takvaya ulaşmışlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Sonuç zaten Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde tabiinin ensar ve muhacirine tabi olduğuyla kesinleşiyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 14 asır evvel Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini bütün ayrıntılarıyla yaşandı. Bugün mü? Bugün artık yaşanmıyor. Ve insanların böylece cennet saadetine götürecek olan bütün imkanları, bütün kapıları iblis tarafından kapandığı için, bütün imkanları yok edildiği için İnsanlar artık cennet saadetine ulaşacak olan bütün şartları kaybetmiş durumdalar. İslam'ın bacaklarını kesmiş iblis. İnsanları cennet saadetine ulaştıracak olan
bütün faktörlerden men ederek ve insanların dünya saadetine ulaştıracak olan şartlarını da iblis yok ederek insanları mahfa götürmüş ve İslam'ın kollarını da kesmiş. Artık İslam bir bitkisel hayat yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, bu bayram gününde sizlere bunları söyleyerek, bu büyük hakikatleri anlatarak Allah'ın sizlere ne kadar müstesna şeyleri öğrettiğini ve yaşattığını vurgulamak istedik. Sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız. 14 asır evvel sahabenin yaşantısına medar olacak bütün Kur'an hakikatlerini siz öğrenmiş durumdasınız. Ve başka insanlara bunları öğreteceksiniz. Bugün size inanmayanlar söylediklerinizi tahkik etmek gereğini bile duymadan sırf bizden duyduğunuz için inanmayanlar yarın ne yapsalar boş, inanmak mecburiyetinde kalacaklar. Çünkü Allah böyle söylüyor ve Kur'an bunları yazmış. Sevgili kardeşlerim, inanmayanlar zaten kurtuluşları olmayanlardır. Boşuna onlarla, Kur'an'a inanmayanlarla vakit kaybetmeyin. Ama kim Kur'an'a inanıyorsa, onların kurtuluş ümidi vardır. Onlara doğruları göstermelisiniz. Hepsi Kur'an yoluyla Allah'ın cennetine gitmeyi ümit ediyorlar. Öğrendiklerini Kur'an hakikatleri zannediyorlar. Oysa ki Kur'an'daki 7 tane safhanın 7'si de Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen insanlar tarafından yok edilmiş sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle hazin bir olayla karşı karşıyasınız. Bütün insanlık adına hepimizin hüzünlenmesi bu sebeple ne yazık ki insanların çok büyük bir kısmının bu anlayış standartlarında kurtulması mümkün değil. Biz yine sizlerle el ele gönül gönüle bütün insanların kurtuluşu için elimizden gelen bütün gayretle çalışalım ve her güzelliği insanların yaşaması için bir gayretin sahibi olalım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu bayramda insanların kurtuluşu için gayret edeceğinize dair bu güzellikleri, Kur'an hakikatlerini herkese öğreteceğinize dair bana söz vermenizi istiyorum. Allah-u Teala'nın indinde hakikatleri bilenler bu bir avuç insan sevgili kardeşlerim. Sizler geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız. Allah-u Teala'nın hepinizi bu mübarek Kurban Bayramı gününde sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve sevgili dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir zikir sohbetinde Allah'ı zikretmek üzere, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini zikretmek üzere Allah bizleri bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan aldığı vahyi ifade ve ispat eden kitaptır. Şu anda kainattaki bir harfi bile değişmemiş mukaddes kitap. Dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin mevcut olduğunu, ezeli ve ebedi dinin Hanif dini olduğunu açıklıyor Kur'an-ı Kerim. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim muhtevasına baktığımız zaman kainattaki en üstün öğretim müessesesini görürüz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Böyle bir tartışmanın vukuunda Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri. Her zaman bir furkan olan Kur'an'a müracaatla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gerçekten hadisi mi değil mi neticesine ulaşabilirsiniz. Halbuki din alimleri için önemli olan bir hadisin senetli olması, ravilerin rivayet edicilerin kimliği. Sevgili kardeşlerim, hadislerin toplanmaya başladığı nokta bile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den en az 100 sene sonrasıdır. Bunun manası 4 nesil en az geçmiş olmalı. Bu devrede her nesil için 25 yıllık bir devreden bahsedilirse 4 nesil geçmiş oluyor. Bütün hadisler rivayete dayalıdır. Yani hiçbir hadis Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bunu duyup da direkt olarak onun söylediği bir hadis değildir. Bir olay değildir. O etrafındakileri anlatmıştır. Onlar çocuklarını anlatmıştır. Onların çocukları onların çocuklarını anlatmıştır. Onların çocukları da diğerlerini anlatmıştır. Kendi çocuklarını anlatmıştır. Böylece 4 neslin sonunda rivayet bir hüküm ifade etmiştir. Sevgili kardeşlerim, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Bu dikkatle bakın demekten bir muradımız var. Birçok insan için hadis
Ne yazık ki Kur'an'dan daha önemli. Ne kadar korkunç bir şey biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İslam'ın 7 safhası var. Bu 7 safha Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmekten oluşan 7 tane safha içeriyor. Bu sevgili kardeşlerim 7 safhanın hepsi Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Bu 7 safhanın hepsi daha evvel İncil'de yer almış. Bu 7 safhanın hepsi daha evvel Tevrat'ta yer almış. Daha evvelki bütün mukaddes kitaplarda da yer almış ama bu 3 kitabın muhtevası halen mevcut olduğu için rahat rahat söyleyebiliyoruz ki 3'ünde de İslam'ın 7 safhası ya da Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safhası farz kılınmış. Yetmez. Hazreti Musa zamanında Yahudiler bu 7 safhayı yaşamışlar, 4 teslimlerini gerçekleştirmişler. Hazreti İsa zamanında bugün kendilerine Hristiyanlar dediğimiz kesim 7 safhanın 7'sini de gerçekleştirmişler, 4 teslimlerini de gerçekleştirmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde bütün sahabe 7 safhayı da 4 teslimi de gerçekleştirmiş. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda eğer 7 safhanın 7'si de üzerimize farzsa, ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek bir zaruretse, üzerimize farz kılınmışsa ve 3 peygamber zamanında da bunlar yerine getirilmişse, o peygamber ve ona tabi olanlar tarafından ve Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden 14 asır sonra bunların hepsi yok edilmişse, artık dinimizde o saydığımız 7 safhanın hiçbirinin uygulanmadığı bir düzen gelip bütün güzellikleri silip süpürmüşse, mutluluğu yok etmişse, o zaman insanların neden mutsuz olduğunu anlamak çok kolay. Şimdi burada söylenmesi lazım gelen en önemli söz, hamdolsun ki Kur'an-ı Kerim var diyebilmek. Hamdolsun ki Kur'an-ı Kerim var sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O Kur'an-ı Kerim ki onda 7 safhanın 7'si de mevcut. Bu 7 safhanın farziyeti de mevcut. Bu 7 safhanın Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından tamamen yaşandığını, açık bir şekilde Kur'an'da tespit etmek de mümkün. 7 safhanın 7'si de farz, Kur'an'da farz kılınmış. 7 safhanın 7'sini de
başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe yerine getirmişler. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Çok açık bahsettiğimiz şey. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın mukaddes kitaplarının, Allah'ın peygamberlerinin indirdiği şeriat kitaplarının dünya üzerindeki son kitabıdır. Son Nebi'ye indirilen son şeriat kitabı. Dünya kıyamete kadar Kur'an'ın öğretici statüsü altında insanların nur saçacaktır. İslam'ın yedi safhası dediğimiz yedi safha, Tevrat'ta da farz, İncil'de de farz, Kur'an'da da farz. Kur'an'da, İncil'de, Tevrat'ta bu yedi safhanın o peygamberler zamanında onlara tabi olanlarla birlikte yaşandığını kesin olarak ispat ediyor. Ve Kur'an'da bunların hepsi mevcut olmakla kalmıyor. Kur'an Hazreti Musa'ya ve ona tabi olanlara da farz kılındığını söylüyor. Gene Kur'an Hazreti Musa ve ona tabi olanların yedi safhanın yedisinde gerçekleştirdiğini ifade ediyor. Gene Kur'an Hazreti İsa ve ona tabi olanlara da farz olduğunu söylüyor. İncil'de bunun farz kılındığını söylüyor Kur'an ve Hazreti İsa ve ona tabi olanların yedi safhanın yedisinde yaşadığını gene Kur'an söylüyor. Sevgili kardeşlerim, o kadar açık ve kesin bir olguyla karşı karşıyayız ki Allah Teala'nın o muhteşem dizaynı bütün insanlık tarafından yaşanmış, yaşanmış, yaşanmış. Allah'ın emirlerini yerine getirenler müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse hak mümin olmaz. Olamaz. İşte sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe hak müminlerdi. Bir olguyu yaşadılar. Allah'ın güzelliklerini yaşadılar. Ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlar için Allah'ın ilmi konunun temelini teşkil eder. Kur'an bütün bu söylediğimiz gerçekleri ihtiva ettiği için, muhtevasına aldığı için ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirildiğinden bu tarafa bir harfi bile değiştirilemediği için, kimsenin bunu başarmaya gücü yetmediği için, kainattaki en kıymetli kitaptır.

Ve bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugünkü konuşmamızın esasını teşkil eden sözü söylemiştir Kur'an hakkında. Aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Ne demek istiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Kur'an'ı öğrenmekten bahsediyor. Yani Kur'an'ı öyle bir inceleyeceksiniz ki oradaki İslam'ın 7 tane safhasını birer birer tespit edeceksiniz. 1. Sonra bunların farziyetini Kur'an'dan tespit edeceksiniz. 2. 3. Bütün sahabenin İslam'ın 7 safhasının 7'sini de yaşadıklarını Kur'an'dan tespit edeceksiniz. Bunu öğrenip her şeyi yerlerine oturttuktan sonra bu ilmin size sizde kalması için değil, başkalarına da duyurulması için verildiği gerçeğine ulaşacaksınız. Bu noktadan sonra ise göreviniz başka insanlara Kur'an hakikatlerini ve özellikle İslam'ın 7 safhasını anlatmak olacak. 7 safa, 4 teslimi. İşte kim Kur'an'ı öğrenirse, Kur'an'daki bu hakikatleri kalbinde yerli yerine oturtursa ve başkalarına öğretmeye başlarsa, işte o kişi Allah katında kıymetli kişidir. İşte bu sebeple İslam'ın 7 safhasının 7'sinin de Kur'an'da farz kılındığını ve bütün sahabenin o 7 safhanın 7'sini de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla onunla birlikte mutlak olarak yaşadıklarını bütün insanlığa haykırıyor Kur'an-ı Kerim. İşte böyle bir ortamda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği şey cuk oturuyor yerli yerine. Her şey bütün boyutlarıyla en güzel. Böyle olduğu için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir diyor. Ve aradan 14 asır geçiyor. İslam'ın 7 safhasını öğrenen

14 asır sonra bugün. Tatbikat hangi şekle dönüşmüş? Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmek, okumak ve başkalarına Kur'an-ı Kerim'in okunmasını öğretmek şekline dönüşmüş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sanki onlara Kur'an-ı Kerim'i tecvitte okumayı öğrenin ve herkese bunu öğretin demiş gibi insanlar Kur'an-ı Kerim'i gerçekten çok güzel bir şekilde kıraat ediyorlar, okuyorlar. Yüksek sesle okuyorlar. Bir okuyan, birçok da dinleyen Kur'an-ı Kerim'i okumayı ve okutmayı usul haline getirenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın emrettiği şey Kur'an'ı okumayı öğrenmek ve sadece Kur'an'ı okumayı öğretmek değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın kıraatini, Kur'an'ın tilavetini öğrenin ve öğretin demiyor. Kur'an'ı, Kur'an'ın lafzını ve Kur'an'ın ruhunu öğrenin ve öğretin diyor. Hep emirler hedeflerden sapmış durumda sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi, lafzının ve ruhunun öğrenilmesi ve bunun başkalarına öğretilmesiyle bugün biz görevliyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sözünün ne kadar büyük bir önem taşıdığını ancak bugün anlayabiliyoruz. Allah Teala bize bu sebeple Kur'an'ı, Kur'an'ın lafzını ve Kur'an'ın ruhunu öğretti. Niçin öğretti bize bunu? Bunu başkalarına öğretelim diye öğretti. İşte o yüzden en hayırlı olmak, bu hedefi tahakkuk ettirmek. Öyleyse hepimiz sevgili kardeşlerim Kur'an'ı, Kur'an'ın hem lafzını, satırdaki kelime yapısını hem de ruhunu, arkasında kalan Allah'ın sırlarını, Kur'an-ı Kerim'in ihata ettiği ve gizlediği sırlarını öğrenmek ve öğretmek söz konusu. Ne zaman Kur'an-ı Kerim'i Arapça lazım geldiği seviyede bilmeseniz bile, ne zaman Allah size Kur'an'ı, Kur'an'ın lafzını öğretmişse, onun o lafzın lafzi manasını lügatlara dayalı bir dizayn içerisinde öğrendiğiniz zaman birinci aşamayı tamamladınız demektir. Kur'an'ın ruhuna herkes giremez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Kur'an'ın ruhunu öğrenemez. Lafzını da gerçek anlamda değerlendirmek imkanının sahibi.

sahibi değildir. Asıl olan Kur'an-ı Kerim'i kıraat etmek, Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmek, onu usulüne uygun bir tarzda sesle okumak, kıraat etmek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin talebi bu değildir. Emri bu değildir. Kur'an'ın bizatihi kelimesel yapısını öğrenmek ve öğretmektir. Ve o fizik yapının arkasındaki sırları öğrenmek ve öğretmektir. Sırların kaynağı ise sadece Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, elbette sizlere Allah'ın bize öğrettiği sırların hepsini ulaştırmamız söz konusu değildir. O ne kadarına müsaade ederse, sizler o kadarını hak etmiş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyin en güzelini bilir ve yaratır. Her devirde, her kavimde mutlaka Allah'ın Resulleri aralıksız bir şekilde yaşarlar, ard arda gelirler. İnsanlık tarihi boyunca hiçbir kavim Resulsüz kalmamıştır. Mutlaka her kavmin içinde onların lisanıyla onlara hitap eden bir Resul var olmuştur. Bu dün de böyleydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da böyleydi. Bugün de böyle. Ki biz sizlere bunları anlatabiliyoruz. Eğer Allah Teala bize Kur'an'ın lafzını ve ruhunu öğretmeseydi, biz de size öğretemezdik. Peki Allah Teala bunu bize biz öğrenelim diye mi öğretti? Hayır, ötesi de var. Öğrenelim, hem lafzı hem ruhu öğrenelim Allah'tan ve herkese öğretelim diye. İşte bugün hidayet çağını yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Hidayet çağının en önemlisi, en önemli noktası, bugün bütün insanlara hidayeti öğretmek, işte bunun söz konusu olmasıdır. Bunun hedeflenmesidir. Allah'ın bize verdiği hedef budur. Önce Kur'an'ın lafzını öğrenmek, sonra Kur'an'ın ruhunu öğrenmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi, hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem onun sahabesi yedi safhanın yedisinde yaşadılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Kainatın en büyük mürşidi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. O bir peygamberdir. Bu sebeple irşat makamının sahiplerinin en üstünüdür. Yaşadığı zaman da en üstün olan oydu. Bugün de en üstün olan gene o. Güneş balçıkla sıvanmaz. Onun Kur'an-ı Kerim'i dünyaya, dünya insanı var olduğu sürece hep Allah'ın bütün hakikatlerini öğretecektir. İşte bu minval üzere, bu statüde bir öğreti söz konusudur. Kur'an'ın lafzının ve ruhunun öğretilmesi. Allah Teala
Diyor ki Kema erselna fiküm Resulen minküm. Tıpkı bunun gibi biz size sizin aranızdan birisini Resul olarak gönderdik. Sevgili kardeşlerim, bu bir peygamber Resul'dür. Sevgili kardeşlerim, bu bir peygamber Resul'dür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan evvel de Allah-u Teala Bakara Suresi'nin 150. ayet-i kerimesinde gönderdiği bir peygamberden bahsettikten sonra tıpkı diyor bunun gibi size de bir peygamber gönderiyoruz. Nebi Resul, Peygamber Resul gönderiyoruz. Görevleri bir, size Allah'ın ayetlerini okumak, tilavet etmek. Allah'ın ayetlerini Arapça aslından, yine Arapça lisanıyla bütün Araplara öğretiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra mı? Sonra ikinci kademe geliyor. Allah'ın ayetlerini okumak, Allah'ın ayetlerini öğretmek. Öyleyse öğretmek bir açıklamalar dizisidir. Ancak Kur'an'ın Allah tarafından öğretilmiş olanları en sağlam öğretimin sahipleridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise bu sağlamların en üstünüdür, en sağlamıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde hep bu sözü hatırlayın. Aranızda en hayırlınız Kur'an'ı, yani Kur'an'ın lafzını ve ruhunu öğretendir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah-u Teala niçin göndermiş? Size Allah'ın ayetlerini okusun diye, tilavet etsin diye. Bir, iki, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye.

size kitap öğretsin diye. 3. Kur'an-ı Kerim'in esasını öğretsin diye. Dört, size hikmet öğretsin diye. 5. Ve daha bilmediğiniz başka şeyler, yani hikmetin ötesini öğretsin diye. Öyleyse Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görevli olarak göndermiş. Allah'ın ayetlerini okusun ve öğretsin diye. Üzerinize Allah'ın ayetlerini okusun diye. Ve size kitap öğretsin diye. İşte Kur'an'ın lafzının öğretilmesi. Bu lafzın öğrenilmesi insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye götürüyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler bu açıdan önemli bir yerin sahibi oluyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin böyle bir vasfa sahip olmaları söz konusu. Elbette Allah'a ulaşmayı dilemek bir başlangıç noktasıdır. Sonra kitabın öğrenilmesi gelir. Bu Kur'an-ı Kerim'in lafzının öğrenilmesidir. Kur'an'ın ruhun öğretilmesi ise bundan sonraki kademedir. On dördüncü basamağa kadar kişi lafız öğrenir. Bu öğrenme işi Kur'an'ın lafzının öğrenilmesi İnsan ruhunun Allah'a ulaştırıldığı 21. kademeye kadar devam eder. Nedir o? 21. kademeye kadar devam eden şey, nefslerin tezkiyesidir. On dördüncü basamağa kadar kitabın öğretilmesi, taviyetten sonra ruhun Allah'a ulaştırılması, nefs tezkiyesi. Ruhu Allah'a ulaştırdıktan sonra Kur'an'ın ruhuna geçiş, lafzın öğretiminin ötesine geçmek, Kur'an'ın ruhunu öğrenmeye başlamak. Daimi zikre kadar bu ruh öğretimi devam edecektir. Ve bu Kur'an öğretilmesi, evvela Kur'an'ın lafzının öğretilmesi, sonra ruhunun öğretilmesi şekliyle tahakkuk edecektir.
ve ruhun öğretilmesinin de ötesine geçirecektir. Kişi iradesini Allah'a teslim ettiği zaman irşat makamına tayin edilecektir. İşte Kur'an'ın lafzı, kitabın öğrenilmesi, Kur'an'ın ruhu, hikmetin öğretilmesidir. Sonra onun daha ötesi, kişinin iradesini de Allah-u Teala'ya teslim ederek, irşat makamının sahibi olmasıdır. İşte Kur'an'ı en iyi öğrenen ve öğretenler onlardır. Allah Teala tarafından irşat makamının sahibi kılınan kişi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki o Allah-u Teala bize Kur'an'ı öğretti, Kur'an'ın lafzını öğretti, Kur'an'ın ruhunu öğretti ve onların da ötesini öğretti. Hikmeti öğretti, hikmetin de ötesini öğretti. Öyleyse şu dünya üzerindeki en önemli görev Kur'an'ın lafzının, ruhunun ve onun da ötesinin öğrenilmesidir. Allah-u Teala'nın hepinizi Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerden kılmasını dileriz. Önemli olan da öğrendikten sonra öğretmektir. Çağımızda bu konu daha büyük bir önem arz ediyor. Çünkü sadece Allah'tan Kur'an'ın lafzını, ruhunu ve onun da ötesini öğrenen kişi Kur'an'ı öğretebilir. Eğer Allah'ın öğretisi ise o bütün dünyaya o kaynaktan yayılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Kur'an'ı öğreten ve öğrenenin en hayırlı olduğu ifadesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait bir hadistir. Aranızda en hayırlınız Kur'an'ı, yani Kur'an'ın lafzını ve ruhunu öğrenen ve öğretendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimden öğrenmiş? Allah'tan. Kime öğretmiş? Bütün sahabeye. Bütün sahabe tabiine öğretmiş, tabiin, tebe-i tabiine öğretmiş, bize kadar gelmiş. Bu devirde de Allah-u Teala bize öğretiyor. Kimsenin bilmediği, bilmesine imkan olmayan, unutulmuş olduğu için imkan olmayan Kur'an hakikatlerini hamdolsun ki Allah-u Teala bize öğretiyor ve bizi vazifeli kılıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Hepinizin Kur'an'ın lafzını, ruhunu ve onun daha ötesini öğrenen ve öğretenler olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere ve onun kendisini sevenlere layık kıldığı mutluluk üzerine. Mutluluk Allah ile dost olmadan elde edilmesi mümkün olmayan bir hedeftir. Sadece Allah ile dost olabilenler, bir dostluk kurabilenler, sadece onlar sevgili kardeşlerim, sadece onlar mutlu olurlar. Konunun içinde Allah'a kurbiyet, yani yakın olmak, karib olmak yoksa mutluluk da yoktur. Mutluluk, bir insanın nefsindeki afetlerin yok edilmesi oranında yaşanabilir. Nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Allah Teala bütün kainatı bir denge unsuruyla yaratmıştır. İfade açık ve kesindir. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık diyor Allah Teala. Öyleyse her şeyin dengede olduğu bir yaratılış nizamı. Bir insanın nefsinin kalbi %100 afetle doluysa bu nasıl denge diye düşünenler varsa, denge tam bir dengedir. Çünkü bir de ruhunuz var, onun da kalbi %100 hasletlerle dolu. Zaten ruhunuz Allah'ın ruhu. Ama Allah Teala ruhunu size bırakmak istemiyor. Ruhunuzu bana diyor, şu dünya hayatını yaşarken ulaştıracaksınız. Bunu dileyeceksiniz, biz de sizin ruhunuzu kendimize ulaştıracağız. Evvelce üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Daha doğrusu biz size böylece üçüncü kat cenneti kazandıracağız. Allah'a, yani bize ulaşmayı dilediğiniz zaman diyor Allah Teala, birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra sizi mürşidinize ulaştıracağız. Tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Bundan sonra da sizi, ruhunuzu vücudunuzdan ayırdıktan sonra kendimize ulaştıracağız. Ruhunuz bize ulaştığı zaman üçüncü kat cennetinde sahibi kılınacaksınız. Evet, biz ulaştıracağız ama size bir üst kat cenneti de bir hediye olarak vereceğiz diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi otomatik olarak cehennemden kurtulur, cenneti hak eder. Böylece ölse o kişi mutlaka kıyametten sonra gideceği yer cennet olan birisidir.
yaşadığı Allah'ına meşruiyetini gösterir, ulaşmasını sağlar. Tabiiyet, üstünde diz çöküp, el öperek, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek. Kişinin mürşidine tabi olarak el öpmesi ne demektir? El öpmesi, mürşideki cereyanın o kişiye geçmesi demektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa insanlara hep cereyan geçer. Bu cereyan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam tarafından verilmiştir. Biliyorsunuz, Hira Dağı'nda Nur Mağarası'ndayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam bembeyaz elbiselerle bir insan kılığında, bir insan hüviyetinde göründü. Ona doğru bir adım attı ve ikra dedi. Oku. Peygamber Efendimiz zaten okuma yazma bilmiyordu. Ve dedi ki ben okuma yazma bilmem. Cebrail aleyhisselam yeniden dedi ki oku. Peygamber Efendimiz aleyhisselam gene aynı cevabı verdi. Cebrail aleyhisselamın kendisine yaklaşan İkinci adımıydı. Ben ikinci defa cevap verdim. Ben okuma yazma bilmiyorum. Üçüncü adımını attı Cebrail aleyhisselam. Ulaştı Peygamber Efendimiz aleyhisselam'a. İnsan hüviyeti içindeydi Cebrail aleyhisselam ve kollarıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sımsıkı sardı. Ve ona ikra ismi Rabbike dedi. Rabbinin ismiyle oku, Allah ismiyle oku dedi. Ve ona sarıldığı anda Allah'ın cezbesi geldi. İkisi birden şiddetle sarsıldılar. Bir daha bir daha arka arkaya birkaç cezbe geldi. Allah'tan gelen bu şiddetli sarsıntı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i baygınlığa yakın bir duruma düşürdü. Cebrail aleyhisselam'dan ona Allah'ın cezbesi geçti. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cereyan alışıydı ve tabiiyetiydi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bundan sonra ömür boyunca Cebrail aleyhisselam hep bana yardımcı oldu. Her alanda ona yardımcı oldu, yol gösterdi, hedef tayin etti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İnsan neden en üstün varlıktır Allah'a göre? Allah'ın indindeki yaratılanların en kutsalı, en mukaddesi, Allah-u Teala tarafından en çok sevileni kimdir? Allah-u Teala tarafından en çok sevileni Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir.

Eğer bütün varlıkları ele alırsak, Allah'ın en çok sevdiği mahluk insandır. Ona ruh üfürmesi bunun ispatıdır. İnsandan başka hiçbir mahluk Allah'ın nurunu taşımaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyorum.

Allah Teala en çok sevdiği varlık olan insanın nefretten, kinden, düşmanlıktan, hasetten ve buna benzer nefsin afetlerin hepsinden beri olmasını ister. Ama insanı da nefs adı verilen bu varlıkla teçhiz etmiştir, donatmıştır. Neden? Çünkü ruh, insana üfürdüğü ruh %100 hasletlerle doludur. Her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattığı için insana ruhundan üflüyor. Bir başka ifade kullanılabilir. İnsana ruhundan üfürdüğü için, yani tamamen hasletlerden dolu bir sistemi insana üfürdüğü için, onun bir de tamamen afetlerden dolu bir başka varlığı olması lazım. İşte o nefstir. Öyleyse insanın fizik vücudu vardır. İnsanın nefsi vardır. İnsanın ruhu vardır. Bunlardan sadece ruh Allah'a aittir. Allah'ın ruhudur. Sonsuz sayıda insanın her birine Allah Teala ruhundan derhal aynı anda üfürür. Aynı anda 1 milyon tane çocuk dünyaya gelse hepsini Allah Teala aynı anda ruhundan üfürür. O Allah'tır. Hikmetinden sual olunmaz. Kainatın her noktasında nasıl bulunur? Nasıl bulunduğu izah konusu değildir. Bunu izah etmek gereğini duymaz. Ama bir günde dünya üzerinde 1 milyon çocuk da olsa doğan her çocuğa mutlaka ruhundan Allah'tan öpürür. Her yerde her zaman hazır ve nazırdır. Şimdi bir dengeyle yaratılan nefsinin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhunun kalbi de %100 hasletlerle dolu bir insan yaratıldı. İnsana Allah-u Teala ruh üfürdüğü zaman olayın hüviyeti bu. Yani denge 100 ünite karanlığa karşılık, 100 ünite aydınlık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükretmeliyiz ki Allah-u Teala bizlere, insanlara ruhundan üfürmüş, Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıyan tek yaratık. İnsana Allah Teala ruh vermiş. Nefsin %100 afetlerle donatılmasına karşın ruhumuz %100 hasletlerle dolu. İşte bu denge bir eşitliği ifade eder. Ne kadar karanlık varsa nefsimizde o kadar da aydınlık vardır, nur vardır ruhumuzda. Ama gelin görün ki Allah Teala ruhunu geriye istiyor. Ruhumu bana iade edin diye üzerimize farz kılmış. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et. Ey ruh, Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş.
اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلَا diyor. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Öyleyse bir ruhumuz var. Kimin ruhu? Allah'ın ruhu. Öyleyse ruh bize bir emanettir. Emaneti sahibine iade edeceğiz. Diyelim ki başardık. Ruhumuzu Allah'a teslim ettik. İkinci bir emanet çıkıyor ortaya, fizik vücut. Onu da teslim ettiniz. Üçüncü bir emanet çıkıyor, nefs. Nefsi de teslim ettiniz. Dördüncü bir emanet çıkıyor, irade. İradeyi de Allah'a teslim edip, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, %100 Allah'ın emrinde, Allah'ın kumandasında bir insan çıkıyor ortaya. Salah makamının hüviyeti budur. İnsan, Allah'ın tamamen emrine gelmiştir. Ya ilahi irade, ya külli irade. Resuller ve nebiler için ilahi irade devreye girer. Onun dışındaki herkes için külli irade devreye girer.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Herkes şu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmak emriyle karşı karşıyadır. Allah Teala bunu üzerimize farz kılmıştır. Sadece insan adı verilen mahluk Allah'ın ruhunu taşır. Onun da kendisine ait olmayan bir emanet olan ruhu, emanetin sahibi olan Allah'a tevdi etmesi, teslim etmesi gerekir. Bunun yapılması insanoğlunun üzerine farz kılınmıştır.

Böyle bir şey için, ruhun Allah'a ulaşabilmesi için bir insanın böyle bir dileğin sahibi olması lazım. Allah'a yönelmek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bunca senin ermiş evliyan var. Bütün bu evliyaları bana ulaştırmanı diliyorum. Ey Yüce Allah'ım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir talep Allah için yeterlidir. Allah mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynı budur. Önce ruhu Allah-u Teala teslim alır. Teslim aldığı zaman fizik vücut bir emanet haline gelir. Fizik vücudunu teslim eder kişi, nefsi emanet hüviyetine girer. Nefsini teslim eder kişi daimi zikre ulaşınca, bu sefer iradesi emanet olur. Ve Allah-u Teala kişinin iradesine de el koyar. Ya ilahi irade ya da külli irade devreye girerek kişinin zikrini tesbih hüviyetine ulaştırır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı zikredenlerden bahsediyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı tesbih edenlerden bahsediyor. Tesbih kişinin ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettikten sonraki hüviyetidir. Burası mutluluğun en üstün noktasıdır. Kainattaki en üstün insanlar iradelerini de Allah'a teslim eden en mutlu insanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzel standartlarda olduğu bir dünya hayatı, bu dört teslimin, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle. Bu şekilde, bu dört teslimin gerçekleşmesiyle hedefe ulaşır. Sevgili kardeşlerim, öyle bir güne ulaşırsanız aynı şeyleri sizin de söyleyeceğinizden eminiz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? O zaman bir toplum söyler bunu. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah-u Teala her şeyi dengesinde yaratmıştır. Yarattığı her şey Allah'ın standartlarındadır. Öyleyse ilahi bir dizayn söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah için olmak, Allah'ın ruhunu ve içinin nefsini ve iradesini teslimle gerçekleşen bir vetiredir. Allah Teala bütün kainatı, kainatta yarattığı her şeyi insan için yaratmıştır. Ama insanı kendisi için yaratmıştır. İnsanı kendisine abd olması için, kul olması için yaratmıştır. Bu iki tabir, abd ve abid tabiri hep birbirine karıştırılır. İnsanlar oradaki ince noktayı idrak edemezler kolay kolay. İnce nokta nedir? Allah'a ibadet eden kişi abiddir. Ama abd Allah'a kul olan kişidir. İbadet ve kul olmak tamamen birbirinden ayrı iki tane mefhumdur. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemediği sürece, ruhunu Allah'a ulaştırmayı yani dilemediği sürece hep abid olarak kalır. Yani Allah'a ibadet eden birisi. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ibadet eden herkes abittir. Ama abd olmanın başlangıcı bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse dediği zaman şeytanın kulu değildir artık. Allah'ın kuludur. Abd olmuştur. Allah'a kul olmuştur. Bu birinci kulluktur, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra bu kişi mürşidine Allah Teala tarafından ulaştırılacaktır. O kişiye mürşid sevgisini Allah verir. Mürşidin sözlerini işitmesini sağlar. Kişinin idrak etmesini sağlar ve o kişinin mürşidine daha ileriki safhada tabi olmasını sağlar. Mürşid sevgisi verir. O kişi hacet namazını kıldığında mürşidini görmek üzere kişinin hacet namazı kılması gerekir. Kim hacet namazını kılarsa Allah'a ulaşmayı dilemesi temel şarttır. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyip de hacet namazını kılan kişi Allah'ın bir hediyesiyle karşılaşır. Allah Teala ona tabi olacağı mürşidini gösterir. Ki tabi olacağı Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğu zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. İşte o kişi Allah'a ulaşmayı dileyene kadar sadece abittir. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda tağutun kulu olmaktan kurtulur, Allah'ın kulu olur. Allah Teala buyuruyor ki, وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَوُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ اَهُمُ الْبِشْرَى وَبَشِرْ اِبَادِهِ. Sahabe için diyor bunu. Onlar tağuta kul iken tağuta
kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler. Yani Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dilediler. Ve Allah'ın kulu oldular. Çünkü ayet-i kerime kullarımı müjdele diye bitiyor. Vellezî ve onlar. Vellezîne ve onlar. Eştenevut. İştinavet. Eştenev. Bu iştinav ettiler. Tagute. Çift de orada olmasının sebebi bir evvelki kelimeyi bir sonraki kelimeye vuruyor ifade. İçtinab ettiler tağuttan. İçtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. En yabudu ha, ona, tağuta kul olmaktan, tağutun kulu olmaktan kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. İçtinab ettiler. En yavuduha ha ona apt olmaktan kaçındılar. Şeytana kul olmaktan, apt olmaktan kaçındılar. İçtinab ettiler. Kendilerini kurtardılar. Kaçınmak ve kendini kurtarmak, içtinab etmek. Neden? Enubu ilallahi. Çünkü Allah'a yöneldiler. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediler. Kim bu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse o kişi münib olur. İşte bu münib olmak kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Mutluluğun başlangıcıdır. 7-8 ay sürecek olan bir mutluluğun dünyadaki kişinin en mutlu devresinin başlangıcıdır bu. Bir dilekle başlar, o dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve böylece bütün insanlar da sahabe gibi Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kendilerini kurtarmışlardır ve Allah'a kul olmuşlardır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse abd olmak Allah'a kul olmaktır. Abid olmaksa Allah'a ibadet etmektir. Aynı kökten gelen iki kelime birbirinden çok ayrı iki tane mana ifade ediyor. Peki mutluluk bunun neresinde? Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz. Ölçünüze ulaştığınız, tabi olduğunuz zaman mutluluğunuz daha çok artacaktır. Allah ruhunuzu kendisine ulaştıracaktır. İşte bu ulaştırıncaya kadar geçen yuvarlak hesap 7 aylık normal devre o insanın dünya hayatındaki en mutlu devresi olur. Nefsinin kalbinin yarısı nurlarla kaplanacaktır. Ama bu nurların kapladığı alan %51 olmasına rağmen, yani %49 karanlığın insanları huzursuz edecek bütün afetlerin
%49 oranında mevcudiyetine rağmen bir insanın sonsuz bir mutluluğu yaşaması bu 7 aylık, 7-8 aylık devrede tahakkuk eder. Acaba Allah-u Teala ne yapıyor da kişiler böyle bir mutluluğa ulaşıyorlar? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yaptığı şey Allah'a ulaşmaya dilekten, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıncaya kadar geçen süreç içerisinde Allah-u Teala'nın o kişiyi muhafazası altına, koruması altına alması, şeytanın

Yükleri doğru diğer ruhlarla birlikte, seyri sülük halindeki ruhlarla birlikte Allah'a doğru bir yolculuğa başlayacaktır. Önce birinci kata kadar çıkabilecektir. Gerekli noktaya geldiği zaman birinci katta, ikinci kata çıkma hakkını kazanacaktır. İkinci kata yükselecektir. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşacaktır. Yedinci katta yedi tane alem geçecektir. Ve zikir hücrelerinde zikrini tamamlayacak. Sonra da sitetin intihaya ulaşarak dikey bir yumrukla Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın zatında yok olmak. Bütün insanlar için bir mazhariyettir. Allah'ın zatında yok olmak, Allah Teala'nın lütfu keremidir. Ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Sonra ne olur? Sonra çıkar ve Allah'ın kendisine ihsan ettiği bir altın tahtın sahibi olur. Kişinin Allah'ın zatında yok olması, fenâfillâh makamının sahibi olması demek. Fena, fani olmak, yok olmak, bir içinde Allah. Allah'ın içinde, Allah'ın zatında yok olmak, Allah'ın zatında ruhunu yok etmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizi çok ama çok seviyor. Hepinizin mutlu olmasını istiyor. İşte bu 7-8 aylık devrede kişi dünyadaki en mutlu insan olmak şerefine ulaşır. Nefsinin kalbi tamamen nurlarla mı dolmuştur? Hayır. Sadece yarıya kadar yükselmiştir bu. Üstelik de daha başta kalbinde hiç nur yokken kişinin Allah'a ulaşmayı denemesini takiben Allah Teala nefsinin kalbine nurları %7 %7 yerleştirdikçe ruh Allah'a doğru 7 katlık bir yolculuğa çıkar. O 7 kademede nefsin kalbi %49 fazıl nuruyla dolar her seferinde. Her gök katına ulaştıkça ruh, nefsin kalbine %7 nur ulaşır. Nurlar arttıkça ruh Allah'a doğru yolculuğunu devam ettirebilir. Artış yoksa ruh o artış sağlanana kadar o katta bekler, daha üst kata çıkamaz. Öyleyse Allah'ın zatına ulaşan bir ruh, nefsinin kalbinde 7 defa %7 fazıl, %49 fazıl, %2 de başlangıçta nefsinin kalbine öncü kuvvet olarak giren %2 rahmet nuruyla kişi %51 kalbi aydınlanan birisi olur. Bu süreç içerisinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olan bu kişi ruh Allah'ın zatına ulaşıp da hidayete kişi erdikten sonra bu hidayete ermektir. Allah koruyucu kalkanını kaldırır. Şeytan yeniden devreye girip o kişiye sataşmaya yeniden başlar. Ve o insanı ulaştığı yerden indirebilmek için şeytan özellikle ruhlarını

Allah'a ulaştıran insanlar üzerinde çok ciddi uğraşılarda bulunur. Onları düşürebilmek için tekrar kendi kontrolü altına alabilmek için büyük gayretler sarf eder. Ama kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar şeytanın bir tesir icra etmesi mümkün değildir. Bu yaklaşık 7 aylık devre tamamlandıktan sonra birçok insanı şeytan ulaştığı yerden düşürmeyi başarmıştır. Bunun için devamlı en çok böyle insanlarla meşgul olur. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun nefsin kalbindeki nurların %51'i ulaşmasıyla yarısı, %51'i sağlanır. Bundan sonra kişinin nefsinin kalbi %100 nura ulaşmak üzere hareket edecektir. Kişinin zikri 18 saate çıktığında nefsin kalbindeki nurlar %80'i aşar. Sonra kişi daimi zikre ulaşır. Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolu. O kişi nefsinin kalbi nurlarla %100 dolu olan kişi mutluluğu üst boyutlarda yaşar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbeti burada tamamlanıyor. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını diliyoruz Yüce Rabbimizden. Ediyoruz ki Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an tefsiri dersinde inşallah birlikteyiz. Üniversitemizin temel derslerinden birisi Kur'an-ı Kerim tefsiri. Bir defa daha söyleyelim. Kur'an'ın tefsiri demek, Kur'an'ın ruhunun açıklanmasıdır. Ruhu da insanlar bilemezler. Mutlaka Allah'tan öğrenmek gerekir. İşte biz onun öğretisiyle karşınızdayız. Öyleyse tefsirlerimiz başkalarınınkinden mutlaka farklılık arz edecektir. Ve Kur'an'ın ruhunu sizlere aktaracağız. Allah'ın bize öğrettiği ruhunu. Rum Suresi 50. ayet-i kerimeyle inşallah başlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur ila asari rahmetillahi keyfe yuhyil arda bade meftiha. İnne zalike le muh il mevta ve hüve ala külli şeyin kadîr. Fenzur bak ila asari eserlere, rahmetullahi Allah'ın rahmeti, keyfe nasıl yuhi diriltir el arda arz yeryüzü, bade sonra mevtiha onun ölümü. İnne muhakkak zalike işte bu, le elbette gerçekten muhi dirilten el mevta ürüler ve hüve ve o ala üzerine külli şeyin her şey kadirün kadir gücü yeter. Şöyle çıkıyor mana: Allah'ı Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Öyleyse Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Ölümden sonra arzı, yeryüzünü nasıl diriltir? Muhakkak ki o ölüleri işte böyle diriltendir. Ve o her şeye kadirdir.

Ne diyor Allah Teala? Kış boyunca bütün ağaçlar yapraklarını dökerler. Dökmeyen yeni yapraklar ağaçlar hariç bütün ağaçlar yapraklarını dökerler. Dökerlerse ne olur? Dökerlerse bir nevi ölü durumuna girerler. Her şey kış boyunca bir nevi ölüdür bitkilerden. Sonra Allah Teala onları göklerden gönderdiği suyla yeniden diriltir. İşte diyor Allah Teala nasıl biz yeryüzünü ölümünden sonra diriltiyorsak, kıyamet günü de ölümünüzden sonra sizleri dirilteceğiz. Aslında diriltmesi zamanın geri dönüşüyle birinci derecede alakalı bir konu. Zaman geri döndüğünde bizim hayatta olduğumuz devreye ulaşınca biz zaten hayattayız o noktada. Zamanın o noktasında biz zaten hayatta olacağız. Elli birinci ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve le'in erselna rihan fe ra'evhu musfarran lezallu min ba'dihi yekfurun ve le mutlaka in eğer erselna biz gönderdik rihan rüzgar fe böylece ra'ayfu onu gördü musfarren sararmış olan le mutlaka zallı olurlar devam ederler minden badihi ondan sonra yekfurune inkar ederler. Eğer biz rüzgarı göndersek, böylece onu yani ekinleri sararmış görseler, bundan sonra mutlaka inkara devam ederler.

Biz rüzgarı göndersek, böylece onu ekinleri sararmış görseler bile, bundan sonra mutlaka inkara devam ederler. Yani insanlar Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu gerçekleri görmelerine rağmen, eğer inkar edeceklerse, inkarları hep devam eder diyor Allah-u Teala. Ve Rum Suresi 52. ayet-i kerime buyuruyor Allah-u Teala, fe inneke la tusmi'ul mevta ve la tusmi'u tusmi'us sümmet duae iza vellev müdbirin. Sümmet duae iza vellev müdbirin. Ve o zaman inneke muhakkak ki sen la tusmi'u duyuramazsın, işittiremezsin el mevta ölüler. Ve la tusmi'u ve duyuramazsın, işittiremezsin es sümme sağırlar ed duae çağrı davet iza vellev döndükleri zaman müdbirine arkalarına dönerler. Öyleyse muhakkak ki sen ölülere duyuramazsın. Arkalarına dönüp gittikleri zaman sağırlara da daveti duyuramazsın.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Öyleyse muhakkak ki sen ölülere duyuramazsın, işittiremezsin.

What do you say? Arkalarına dönüp gittikleri zaman sağırlara da daveti duyuramazsın. Ne davetinden bahsediyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemek. İnsanlar başlangıçta kör, sağır ve dilsizler. Ve bunlar ölüler. Allah Teala Kur'an'da birçok yerde yaşamakta olan insanları eğer Allah'a ulaşmayı dilememişlerse ölüler olarak değerlendiriyor. Ölü olmasının muhtevasını ise onların kör, sağır ve dilsiz, idraksiz olmalarına bağlıyor. En'am suresinin 36. ayet-i kerimesinde sen muhakkak ki ölülere işittiremezsin diyor. Onlar mezardaki ölüler gibidir diyor. Kör, sağır ve dilsizdirler. Öyleyse bütün insanlar engellerle doğarlar. Görme hastalarında, işitme hastalarında ve idrak hastalarında engellerle doğarlar. Basar isimli görme hastaları gıcavet adlı bir perdeyle örtülüdür. İşitme hastaları, Sem'i isimli işitme hastaları mühürlüdür. Kalpteki idrak hastası ise o da mühürlüdür. İşte Allah Teala Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, onların ilimleri üzere dalalette bırakır. Onların basarları üzerinde gıcavet adlı perde vardır. Onların Semî isimli işitme hastaları mühürlüdür. Onların kalpleri, yani kalplerindeki idrak hastası da mühürlüdür. Onlar dalalettedirler diyor Allah Teala. Burada da ölülere duyuramazsın diyor. Sağırlara da daveti duyuramazsın diyor. Davet Allah'a ulaşmayı dilemeye davettir. Ve böyle bir dizaynda bir sonraki ayet-i kerimeye bakıyoruz. Rum suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma ente bi hadil umyi en dalaletihim in tusmi'u illa men yu'minu bi ayatina fehum muslimun. Ve ma ve değil ente sen bihadi hidayete ulaştırıcı el umi kör an delaletihim onların delaletlerinden in eğer ancak tusmiyu işittirebilirsin duyurabilirsin illa ancak sadece ben kimse yu'minu mümin olan iman eden bi ayatina ayetlerimize fehüm böylece onlar işte onlar müslimun teslim olanlar müslümanlardır. Ve sen körleri delaletlerinden kurtarıp hidayete erdirecek değilsin.

Sen ancak ayetlerimize iman edenlere duyurursun. İşte onlar teslim olanlardır.

Müslümün onlar teslim olanlardır. Teslim olacak olanlardır. Aslında ayet-i kerimedeki yazılı standartta onlar teslim olanlardır. Fehüm Müslümun diyor Allah Teala. Ama bu teslim ne ruhun teslimidir, ne fizik vücudun teslimidir, ne nefsin teslimidir. Ama ilk teslim de burasıdır. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onları Allah'a teslim olanlar olarak kabul ediyor. İlk teslim. Kur'an'da 7 kademe teslim söz konusu. Birinci teslimde sadece kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu. İkinci teslimde mürşidine ulaşıp tabiyeti söz konusu. Daha Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini hiçbirini teslim etmiş değil. Ama Allah'ın yoluna bu kişi gönül koyduğu andan itibaren, Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren, o Allah'a isyan etmiş olanlardan birisi değildir artık. Allah'a fikir platformunda, düşünce standartlarında, yani kuvve ortamında, fiil ortamında değil, kuvve ortamında Allah'a birinci teslimini tamamlamıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren. Ayetlere iman edenler kimdir? Amel olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve burada onların Allah'ın ayetlerine iman edenler olduğunu söylüyor Allah-u Teala.

ayetlerimize iman edenlere, yani aminu olanlara Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah'ın ayetlerine iman edenler Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramın var olduğunu biliyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı diledikleri anda Allah'a ilk teslimlerini tamamlamışlardır. Allah Teala daha Allah'a ulaşmayı dileme safhasında olan bu insanların Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler. Dilediği anda Allah Teala rahim esmasını tecelli eder ve o kişinin görme, işitme ve idrak hastalarını açar. Bu açışın sonunda kişi ikinci davete icabet etmek için hazır hale gelir. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere duyurursun. Neyi duyurur? Bir evvelki ayeti kerimede davet diyor Allah Teala. Sen ölülere daveti duyuramazsın. Arkalarına dönüp gittikleri zaman sağırlara da daveti duyuramazsın. 52'de ölüleri ve sağırları ifade ediyor. Kör, sağır ve dilsiz bu insanlar. Sağırlık, ölülerin sağırlığı Rum 52'de ifade ediliyor. Kör oldukları da 53'te ifade ediyor. İman etmekse kalp içidir. Yani kalpteki idrak hastasını da Allah-u Teala'nın açmış olmasıyla iman ediyor kişi. Ve ilk teslim burada başlıyor. Kur'an'daki 7 teslimin ilki. Birinci davete icabet. Allah'a ulaşmayı dileme daveti. Ne zaman ki Allah Teala o kişiye 7 tane Furkan veriyor. Sadece görme hastasının üzerindeki, işitme hastasının üzerindeki, idrak etme hastasının üzerindeki engelleri kaldırmakla kalmıyor. Gözdeki direkt engeli icab-ı mestureyi, kulaklardaki engeli vakrayı, kalplerdeki engeli ekinneti alıyor Allah Teala. İkinci safa ve ekinnetin yerine ihbat koyuyor kalbe. 7 safada 7 defa o kişinin günahlarını örtüyor ve günahlar tamamen örtülmüş oluyor. Bu noktadan itibaren kişi Allah'a ulaşmayı dileme davetini tamamlamıştır ve artık idrak eden, işiten, bilen biridir. O asıl daveti de icap edecek hale gelmiştir. Yani ruhunu Allah'a ulaştırma davetine. Birinci daveti aşmıştır. Ölüken dirilmiştir. Ve ancak diriler, işitenler Allah'ın davetine icabet edebilirler. Bu davet ikinci davettir. Bu ikinci davet Allah'a ulaşma davetidir. Allah'a yönelmek üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar devam eden bir vetiredir. Allah'a yönelmenin birinci kısmı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Üçüncü basamaktan
yedinci basamağa kadar devam eder. Bu söylediğimiz işlevler yedinci basamakta tamamlanır. Bu noktada Allah-u Teala'nın verdiği yedi tane Furkan'la artık gören, işiten, bilen birisi var. Ve o kişi Allah'a ulaşmak üzere harekete geçmiş olan birisidir. Sekizinci basamaktan on dördüncü basamağa kadar yönelmenin ikinci kesimi devam ediyor. Allah'a ulaşmayı dileme davetine kişi icabet etmiştir ve Furkanları almıştır. Günahları tamamen örtülmüştür. İkinci fasla geçmiştir. Allah'ın asıl davetine, Allah'a ulaşma davetine icabet edecek hale gelmiştir. Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet eden kişi Furkanları aldıktan sonra Allah'a ulaşma davetine ehil hale geliyor. Allah'a ulaşma davetine ehil hale geliyor. Öyleyse ayetlerdeki dizayna, inceleye dikkat edin sevgili kardeşlerim. Öylesine güzel bir dizaynı var ki Allah-u Teala'nın. Ve kim bu Allah'a ulaşma davetine icabet eder de Allah'a yönelirse, Allah onu mutlaka 12 tane ihsanla mürşidine ulaştırır. Bu Allah'a yönelme faslının tamam olmasıdır. Bundan sonra ulaşma faslı başlayacaktır. Allah razı olsun. Rum suresi 54. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Allahüllezî halekâkum min da'fin sümme ce'ale min ba'di da'fin kuvveten sümme ce'ale min ba'di kuvvetin da'fen ve şeybeten yahluku ma yeşâ'ı ve huvel alimul kadîr.

Allahu Allah. Ellezî ki o alekaküm sizi yarattı. Min dafin güçsüz zayıf. Sümme sonra ceale yarattı kıldı. Min badi sonradan dafin güçsüz zayıf. Kuvveten kuvvet güç. Sümme sonra ceale kıldı verdi. Min badi sonradan sonra kuvvetin kuvvet güç. Dafen zayıflık kuvvetsizlik. Ve şeybeten ve yaşlılık yahluku yaratır. Ma şey eşayı diler. Ve hüve ve o el alimu en iyi bilen el kadiru kadir olan gücü yeter. Şöyle çıkıyor sonuç. O Allah ki sizi güçsüz, zayıf bir şeyden yani nutfeden yarattı. Bir sperm, bir ovum ve insanın yaratılışı. Sonra bu zayıflığın ardından sizi kuvvetli kıldı. Yani çocukluk çağı, ondan sonra gençlik çağı ve kişinin gücünü giderek arttırdığı bir devre. Sonra sizi kuvvetin ardından zayıf ve ihtiyar kıldı. İşte ihtiyarlık, kuvvetin adım adım gerilemesini ifade ediyor. O Allah dilediğini yaratır ve o alimdir, en iyi bilendir, kadirdir, her şeye güç yetirendir. Her şeye gücü yetendir. Öyleyse gerçekten düşünelim. Bir nutfeden insan bebek olarak doğuyor. Güçsüz, büyük insanların yanında. Gücü çok güdük olan, zayıf olan bir varlık. Sonra çocukluk devresini gene güçsüz olarak geçiriyor. Gençlik devresinde güçleniyor. En güçlü devresini yaşıyor. Sonra o orta yaşlılık, gücün biraz azalması ve yaşlılık, gücün daha çok azalması. Ve güç itibariyle kişinin zayıflaması. Bu standartlarda bir yaratılış sisteminin var olduğunu söylemiş oluyor Allah Teala ve Rum suresinin 55. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yevme tekumus saatu yuksimul mücrimine ma lebisu gayra sa'ah. Kezalike kânu yufekûn. Ve yevme ve gün ve o gün tekumu olur, gerçekleşir. Es saati saat, kıyamet saati, kıyametin vakti. Yüksümü yemin eder. El mücrimune, mücrimler, suçlular. Ma lebusu kalmadılar. Gayre başka fazla dışında. Saatin bir saat. Kezalike böylece kânu oldular. Yufekun. Döndürülüyorlardı. Ve o saatin geldiği, yani kıyametin koptuğu gün, mücrimler bir saatten fazla mezarda kalmadıklarına yemin ederler.

İşte böyle döndürülüyorlardı, yanılıyorlardı. Aslında

döndürülüyorlardı. Buradaki bir ikinci hüviyeti daha var konunun. Ölümden hayata döndürülüyorlardı.

zaten söyledikleri şey de ölü olarak kalmaları konusunda bir şey. Hem yanılmaları söz konusu, hem de ölümden hayata döndürülmeleri. Yani nasıl oluyor sevgili kardeşlerim? Oradaki dizayna baktığımız zaman şunu görüyoruz. İsterse Adem Aleyhisselam zamanında ölsün bir kişi, isterse kıyametin kopmasından bir evvelki gün ölsün, isterse kıyamet günü ölsün. Zaman hepsi için aynıdır. Uyandırılmaları, hayata geri dönmeleri, zaman kendi yaşadıkları güne geri döndüğünde gerçekleşecektir. Ve geri döndüğü zaman da zaten onlar hayatta olacaklardır. Bu sebeple öldükleri zamanla hayatta olan devreyi yeniden canlandırıldıklarında, zaman onların canlı olduğu zamana ulaştığında, onlar zaten canlı hüviyette oluyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler ve binlerce yıl ölü olarak kalanla bir gün ölü olarak kalan, birkaç saat ölü olarak kalan kişiler arasında bir farklılık yok. Her ikisine de zaman geliyor. Çok hızlı geçen zaman süratle başa doğru yürüyor. Öyleyse binlerce yıl ölü kalanla bir gün veya birkaç saat ölü kalan insan aynı şeyi hissediyor. Hepsi hayata geri döndürülmüş durumda oldukları için öldükleri anla o an arasındaki farkın bir saat veya birkaç saat olduğunu söylüyorlar. Ve 56. ayet-i kerime ve kâlellezîne utul ilme vel imâne lekad lebistum fî kitâbillâhi ilâ yevmil ba'si fe hâzâ yevmil ba'si وَلَاكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَكَالَ ve dedi, اَلَّذ۪ينَ o kimseler onlar, utu verilenler el ilme, ilim.

ve el imane ve iman lekat andolsun ki lebüstüm siz kaldınız fi içinde kitaballahi Allah'ın kitabı ilahi ümmi güne kadar el bâsi bâs edilme, yeniden dirilme fehaza işte bu yevmi gün el bâsi dirilme ve lakinnekum ve lakin siz fakat siz kuntum siz oldunuz la talemun siz bilmiyorsunuz. Şöyle bir cümle oluşuyor. İlim ve iman verilenler andolsun ki Allah'ın kitabındaki beaz yeniden diriliş gününe kadar mezarda kaldınız dediler. İşte bu beaz yeniden diriliş günüdür. Lakin siz bilmiyordunuz.

kendilerine ilim ve iman verilenler, andolsun ki Allah'ın kitabındaki beaz gününe kadar, yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. Nerede kaldınız? Mezarda kaldınız derler. Ama öyle oldukları için geçen süreyi bilmemeleri de tabii. Ama siz, lakin siz bilmiyordunuz. Neticesine ulaşıyoruz. Ve Rum suresi 57. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Fe yevme izin la yenfu yenfe ün lezine zalemu. Ma ziratuhum ve la hum yusta tebun. Ve o zaman yevme gün izin la yenfehu fayda vermeyecek ellezine onlar zalemu zulmedenler maziratuhum onların mazeretleri ve la ve yoktur olmaz hum onlar yusta tebun onlardan razı etmeleri istenir.

O zaman izin günü yani kıyamet günü zalimlere mazeretleri, özürleri fayda vermeyecek. Ve onlardan Allah'ı razı etmeleri de istenmez.

Allah'ın razı olması konusundaki talepleri kabul edilmez hüviyetine ulaşıyoruz.

burada Allah Teala veya başına koyduğu ve la kelimesiyle razı etmeleri istenir. İstenmez hüviyetine dönüşüyor. Yani Allah'ın kendilerinden razı olması taleplerinin kabul edilmeyeceği ifade edilmiş oluyor. 58. ayet-i kerime Rum suresi Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve lekad darabna lin nasi fi hazel Kur'ani min kulli meselin. Ve le ve le in citehum bi ayatin le yekulen nellezine keferu in entum illa mubtilun ve lekad andolsun darebna biz örnekler misaller verdik li'ennâsi insanlar için insanlara fi içinde haza bu el Kur'an'ı Kur'an min külli meselenin bütün meselelerden ve le ve mutlaka in eğer citehum bi onlara getirdin ayetin bir ayet le mutlaka yekulen nellezine yekul ederler enne muhakkak ki ellezine o kimseler onlar. Keferu inkar ettiler. İn eğer ancak entüm siz illa ancak sadece müptülün batılla uğraşan kimseler. Ve andolsun ki bu Kur'an'da insanlar için bütün meselelere örnekler verdik. Ve eğer onlara bir ayet getirsen, kafirler mutlaka siz sadece batılla uğraşan kimselersiniz derler. Bütün resullerle, nebilerle, kavimler arasındaki ilişkilerin başlangıcı hep bu olmuştur. Hep onların arasında dinlerini unutmuş olan insanlar, Resul'ün batılla uğraştığını iddia ederler. Çünkü onların ilmi bunu ihata eder. Bütün devirlerde bütün insanlar Allah-u Teala'nın indirdiklerinden haberdar değildir. Bir kısmı haberdar olacaktır. Hepsi haberdar olacaktır. Ama bir kısmı gerçeği kabul edecektir. Büyük kısım sahip oldukları emaniye ilim sebebiyle Allah'ın Resul'e söylediklerini kabul etmeyeceklerdir. Ve tabii gidecekleri yerde bu sebeple cehennem olacaktır. Ama söyledikleri şey hep aynı olmuştur. Siz batılla uğraşıyorsunuz. Siz dalalettesiniz derler. Mülk suresinin 8-9. ayetlerini hatırlayalım. Ne diyordu? Cehennem bekçileri cehenneme gelenlere derler ki size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Sizi ikaz etmediler mi? Uyarmadılar mı? Cehenneme geleceğinizi söyleyerek. Ona da derler ki uyardılar. Ama biz onlara inanmadık.
Birinci özellik. Biz onlara inanmadık. İkinci özellik. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Yani Allah'ın kitaplarına da inanmadık. Üçüncü özellik. Biz sizi mutlak olarak dalalette görüyoruz. Siz dalalettesiniz dedik. Üçüncü özellik. Ve aynı kişi diyor ki eğer biz o Resul'ün söylediklerini işitmiş ve itaat etmiş, işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, akletmek, yani akletmiş olsaydık, işitmiş ve akletmiş olsaydık, akletmek görmeyi ve idrak etmeyi içeriyor. O zaman burada cehennemde mi olurduk diyorlar. İşitmiş ve akletmiş olsalardı, o zaman davete, işittikleri anda davete icabet etmiş olacaklardı. Akletmiş oldukları anda da ikinci davete icabet etmek için hazır hale geleceklerdi. Birinci davet, Allah'a ulaşmayı dileme daveti. İkinci davet, Allah'a davet. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bütün misalleri Kur'an-ı Kerim'e koyduğunu söylüyor. İnsanlar için bütün meselelere örnekler verdik diyor Allah Teala. Ama Allah Teala sana diyor bir ayet indirdiği zaman onlar derler ki siz sadece batılla uğraşanlarsınız. Her devirde böyle söylenir Allah-u Teala'nın Resullerine. Ve Rum Suresinin 59. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kezalike yetve Allahü ala kulubillezine la ya'lemun. Kezalike böylece işte böyle yetbeullahi Allah tabeder mühürler ala üzerini kulubi kalpler ellezine o kimseler la ya'lemun bilmezler.

kalplerin mühürlenmesi söz konusu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a inkar edenler için neler yapmıştı Allah Teala hatırlayalım. İsra 45 ve 46'da Allah Teala diyor ki: "Sen Allah'ın ismini, Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman o Allah'a ulaşmayı, hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, ulaşmaya inanmayanlar, ahirete inanmayanlar, onların kulaklarına vakra koyarız, seni işitmelerine mani oluruz. Onların, onlarla senin arana hicabı mestüre koyarız. Onların ya da gözleri üzerine hicabı mestüre adlı bir perde koyarız. Ve onların kalplerine ekinet koyarız ki seni idrak edemesinler diye." Diyor Allah Teala. Ve sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler. İşte aynı olay burada var. Allah onların kalplerini senin tebliğine karşı isyan ettikleri için, üstelik seni yalancılıkla suçladıkları için, batılla uğraşıyorsun dedikleri için, Allah onların kalplerini mühürler diyor. Ve Rum suresinin 60. ayet-i kerimesi, Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir, inne va'dallahu hakkun ve la yestehüffenne kellezine la yukinun. Öyleyse sabret, muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır ve yakin hasıl etmemiş olanlar, kesin bilgi sahibi olmayanlar, sakın seni hafifliğe sürüklemesinler. Kelimeler fasbir, o zaman artık öyleyse sabret, inne muhakkak ki vaadallahu, Allah'ın vaadi hakkun, haktır. Ve la yestehif fenneke, sakın seni hafifliğe sürüklemesin. Ellezine, o kimseler onlar, la yukinun, yakin hasıl etmeyenler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanlar ne zaman yakın eder, hasıl etmiş olacaklar? Ne zaman Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştıracaklarına kesin olarak inanıyorlarsa, onlar yakin hasıl edenlerdir. Bakara suresi 46. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala huşu sahibi olanlar için diyor ki: اِنَّ الَّذ۪ينَ

Onlar, diyor Allah-u Teala, yakin hasıl ederek kesin şekilde Allah'a mülaki olacağına, olacaklarına inanırlar. Ve ölümden sonra da tekrar Allah'a ruhlarının ulaşacağına gene muhakkak surette inanırlar. İşte bu inanç yakin hasıl etmenin inancıdır. Ve bu inancı olmayanlardan bahsediyor Allah Teala burada. Öyleyse sabret, muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Ve yakin hasıl etmemiş olanlar sakın seni hafifliğe sürüklemesin. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, Allah'a ulaşmaya, ölmeden ulaşmaya inanmayan kişi, yakin hasıl etmemiş olan kişidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir Kur'an tefsiri konumuz inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi

Kağıt ürün. Fatiha me as salavat Allah ve salala Muhammed Resulü. Rahmanirrahim maliki yevmiddin iyyake. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kurban Bayramı'nda Allah Teala bize bu konuşmayı yapmayı nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, kurban biz insanların üzerine farzdır. Elinde kurban kesebilecek kadar parası olabilen, yani maişetini teminin ötesinde bir kurban kesmeye parası olan herkesin üzerine kurban kesmek farzdır. Allah Teala açık bir şekilde kurbanı kesiniz diyor sevgili kardeşlerim. Bu bir Allah Teala'nın emridir. Hepimiz kurbanı kesmek zorundayız. Kurban özellikle kesildikten sonra kurban alamayacak durumda olanlara onların et ihtiyacını karşılamak üzere diğerlerinin üzerine farz kılınmıştır. Biliyorsunuz, Allah Teala Hazreti İbrahim'i imtihan ediyor kurban konusunda. O Hazreti İbrahim ki kainatın tek dini olan Hanif dininin yaşadığı devirdeki temsilcisi. Hanif de Allah'a teslim olmak anlamına gelen bir kelime. Ve üç tane anlam ifade ediyor. Hanif dini üç esasdan oluşuyor. Bir, Allah'ın tekliğine iman etmek. Tek bir Allah'ın var olduğunu kabul etmek. Vahdet. İki, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir toplumu vücuda getirmek. Tevhid ve Allah'a teslim olmak, teslim. Vahdet, tevhid ve teslim Hazreti İbrahim'in Hanif dininin üç esasını teşkil eder. Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti İbrahim'e indirilen din mi? Hayır sevgili kardeşlerim. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Adem Aleyhisselam'a indirilen din. Diyor ki Allah Teala, bir ayet-i kerimede, Kur'an-ı Kerim'de, biz Hazreti Adem'in şeriatını, Hazreti Nuh'a şeriat kıldık. Demek ki Hazreti İbrahim'le, affedersiniz, Hazreti Adem'le Hazreti Nuh arasında geçen devrede yaşamış olan bütün peygamberler Hazreti Adem'in kainattaki tek dini olan İslam dinini yaşadılar. Hazreti Nuh da aynı dini yaşadı. Hazreti Adem'den Hazreti Nuh'a kadar geçen bütün peygamberlerin aynı dini ortaya koydukları Kur'an'da açıkça yer almıştır.
Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala buyuruyor ki biz Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz, indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizlere de şeriat kıldık. Buraya kadar olan muhteva içerisinde görünüyor ki Hazreti Nuh'un şeriatı Hazreti Adem'in şeriatı. Hazreti Nuh'tan sonraki peygamberler Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da aynı şeriatla emredildiğine göre başka bir şeriat hiç mevcut olmamış sevgili kardeşlerim. Hep aynı şeriat söz konusu olmuş. Tek bir şeriat. Vahdedi, tevhidi ve teslimi içeren tek bir şeriat. Zaten İslam Allah'a teslim olmak manasına geliyor. Ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, işte bu Kur'an-ı Kerim'de babamız İbrahim olarak geçen Allah Teala babanız İbrahim diyor. Hazreti İbrahim'in sahip olduğu şeriatın bizlere de ondan sonra gelen bütün topluluklara şeriat kılındığını görüyoruz. Aynı şeriat, hiç değişiklik yok. Şeriatın muhtevasına bakıyoruz. Dini ayakta tutun, kıyamda tutun ve fırkalara ayrılmayın diye diyor Allah-u Teala. Eğer fırkalara ayrılsaydık ne olacaktık? Şirkte olacaktık. Ve takva sahibi olamayacaktık. Öyleyse Hazreti İbrahim, din tarihinde çok önemli bir yerin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti İbrahim gibi hanif olduğunu söylüyor. Hazreti İbrahim'in dininden olduğunu söylüyor. Habibim diyor ve çini zatını hanif olarak dine ikame et. Dini ayakta tutmak için, hayatta tutmak için veçini dine ikame et. Ve fırkalara ve hanif olarak bunu yap diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın da hanif olduğunu görüyoruz. Yani Hazreti İbrahim'in dininin sahibi olduğunu görüyoruz. İşte kayyum olan din, ezeli ve ebedi olan din bu dindir diyor Hazreti İbrahim'in hanif dini. Sen diyor hanifsin, hanif olarak veçini, zatını dine ikame et. Dini ayakta tutmak üzere sen
kıyamda ol. O din ki diyor Allah Teala, o din ezeli ve ebedi dindir. Ve Allah'ın yaratmasında bir değişiklik göremezsin diyor. Hanif olarak veçhini dine ikame et diyor. Öyle bir husustan bahsediyor ki, nasıl Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hanif olduğunu söylüyorsa, bütün insanları da hanif fıtratıyla yarattığını söylüyor. Ve dini de sadece bu kayyum olan din olarak yarattığını söylüyor. Ne ikinci bir din olmuş, ne de insanları bu dini, hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerin dışında bir özellikle yaratmış Allah Teala. İnsanları emrettiği dinin esaslarına göre teçhiz etmiş Allah Teala. Bir başka ifade de söz konusu olabilir. İnsanı yaratan Allah Teala ona öyle vasıflar vermiş ki bu vasıflarla sadece bir tek din yaşanabilir. O din hanif dini. İnsanlık tarihi boyunca ikinci bir din hiç olmamış sevgili kardeşlerim. Mevcut olan bir tek din var, o din hanif dini. Bütün insanlığın dini, kainatın dini. İşte o dinin sahibi olan Hazreti İbrahim. Kim hanifse, hanif olarak veçhini dine doğrultmak mecburiyetinde, bunun için de Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde. Bir sonraki ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki, yani Rum 31'de, مُنِيبِينَ اِلَيْهِ وَيَتَّكُوهُ اَكُمُ السَّلَاتِ وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Hanif olarak dediği bir evvelki ayet-i kerimenin devamında ve Allah'a ulaşmayı dile diyor. Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır.

Öyleyse insanlar fırkalara ayrılmışlar. Ve bu fırkaların her birinde büyük çoğunluk, %90'dan fazlası dinlerini ne yazık ki yaşamıyor, Hanif dinini. Ama her fırkanın içinde küçük bir grup var. Onlar dinlerini yaşayanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Hazreti İbrahim'in Hanif dininin yaşanması için Allah'a ulaşmayı dilemek, Hanif olarak Allah'a ulaşmayı dilemek temel şart. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kendisinde olan Hanif fıtratının gereğini gerçekleştirmiştir. Bütün fırkalardan ayrılarak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırkanın içinden birisi olmuştur. 73 tane fırka oluşuyor. 72 tane zaten birbirinden ayrı fırka var. 72 fırkanın içinde yaşayan küçük gruplar 73. fırkayı oluşturuyor. İşte onlar şirkte olmayanlardır. Sevgili kardeşlerim, işte Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Allah-u Teala ne zaman Hazreti İbrahim'den bahsederse, o Hanif'ti diyor ve Allah'a teslim olmuştu diyor. Hazreti İbrahim, Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Ya Rabbi ben sana teslimi külli ile teslim olmak istiyorum. Allah-u Teala diyor ki bunun imtihanı ağırdır. Hazreti İbrahim de ben o ağır şartlara razıyım diyor. Ve bir gece Allah-u Teala ona hitap ediyor. Ey İbrahim diyor, bana teslimi külliyle teslim olmaktan bahsediyordun. Bu konudaki imtihanının zamanı geldi. Ben senin Rabbin olan Allah, oğlun İsmail'i bana kurban etmeni istiyorum. Bunu emrediyorum sana diyor Hazreti İbrahim'e. Hazreti İbrahim ki, birçok çileden geçmiş. Hangi çileden geçmiş? Evvela putlara karşı şiddetli bir alerjisi var. Bunun için şu putların hepsini bir temizleyeyim diyor. Giriyor bir gece putların bulunduğu o koca salona. Bütün putları parça parça ediyor. Un ufak ediyor. Bir tanesini bırakıyor. Oradan acele kaçıyor İbrahim, Hazreti İbrahim. Ama onu putların bulunduğu yerin etrafında görenler gelip yakalıyorlar onu, götürüyorlar Firavun'un önüne. Firavun Hazreti İbrahim'i suçluyor. Ve beraberce putların bulunduğu o büyük salona giriyorlar. Bütün putlar parça parça olmuş. Bir tane put duruyor sadece. Büyüklerinden bir tanesi. Hazreti İbrahim'e diyorlar ki burada görünen sadece sensin. Muhakkak ki bizim putlarımızı parçalayan sensin. Bunun cezasını sana ödeteceğiz. Hazreti İbrahim diyor ki ne münasebet diyor. Ben diyor asla sizin putlarınızı kırmadım. Putlarınızı diyor kırsa kırsa şuradaki gördüğünüz gibi kırılmadık bir tane put var. Herhalde kendi kendini kıramazdı, kırmak istemezdi. Onun için kırmamıştır. Ama ötekileri kıran mutlaka o puttur diyor. Putperestler de diyorlar ki, yani şirktekiler putları taptıkları için, şirkte olanlar, diyorlar ki, ya diyorlar o bir taş parçası.
Hiç başka putları kırabilir mi? Nereden yerinden kalkacak, onlara ulaşacak da onları parçalayacak? Hazreti İbrahim hemen taşı gediğine koyunu koyuyor. Bir taş parçasını bile kırmaya muktedir olamayan başka bir taş parçasına siz tapıyorsunuz diyor. Ötekiler hem bundan utanç duyuyorlar. Gerçekten çok mantıklı Hazreti İbrahim'in söyledikleri. İç dünyalarında kendilerini suçluyorlar. Ama aynı zamanda inançlarına karşı çıktığı için Hazreti İbrahim'e de fena halde öfkeleniyorlar. Ve de sevgili kardeşlerim, neticede Hazreti İbrahim'i ateşe atmaya karar veriyorlar. Ateşte yakacaklar. Mancını hazırlıyorlar. Odunları kocaman bir kule gibi toplamışlar bir araya ve de ateşe veriyorlar. Yanıyor ateşler. Hazreti İbrahim'e de mancınağı koyuyorlar. Mancınıkla ateşin tam üzerine Hazreti İbrahim'i atacaklar. Tam o sırada Cebrail Aleyhisselam geliyor. Diyor ki Hazreti Adem'e, ne istersen yaparım diyor. Dilersen diyor şu ateşi derhal durdurabilirim. Dilersen seni buradan alıp uçurup kaçırabilirim. Dilersen bu adamların hepsini mahvedebilirim. Dile benden ne dilersin diyor. Hazreti İbrahim de diyor ki, senin de diyor ey Cebrail, yardımını istemiyorum. Bana Rabbimin yardımı mutlaka gelecektir diyor. Ben ona güveniyorum. Cebrail Aleyhisselam ayrılıyor. Ve mancınıkla Hazreti İbrahim'i ateşe fırlatıyorlar. Allah Teala diyor ki, ateşe su ol dedik diyor. Odunları da balık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O mancının faaliyeti geçtiği yer Urfa'daki bir caminin şu anda avlusu. Ve Allah-u Teala'nın emriyle ateş sönüyor. Ve orası bir havuz oluyor, su havuzu oluyor. Her odunda bir balık olarak suyun içinde hareket etmeye başlıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Hazreti İbrahim böylesine bir peygamber. Ve Allah-u Teala demiş ki, ya Rabbi ben sana teslimi külli ile teslim olmak istiyorum. İşte Allah-u Teala Hazreti İbrahim'i bu bapta çok ciddi bir sınavdan geçirmek üzere harekete geçiyor. Ve Hazreti İbrahim'e diyor ki, oğlun İsmail var ya diyor, madem ki sen teslimi külliyle teslim olmak istiyorsun, o zaman oğlun İsmail'i bana kurban edeceksin diyor. Hazreti İbrahim, Allah Teala'nın kendisine verdiği emri oğlu İsmail'e anlatıyor. İsmail ki Kabe'nin duvarlarını beraberce yükseltmişler. Kabe'yi ikisi beraber inşa etmişler. Sevgili kardeşlerim,
sonradan Kabe'nin duvarlarını inşa edecek olan, babasıyla beraber inşa edecek olan Hazreti İsmail'e, babası Hazreti İbrahim yola çıkıyorlar. Uygun bir yerde Hazreti İbrahim oğlunu kurban edecek. Zaten açıklamayı yaptığı anda Hazreti İsmail'in söylediği şu: derhal diyor babacığım, beni buna itiraz eder bulmayacaksın. Ne zaman, nerede dersen ben hazırım diyor. İnşallah bağızla beni. Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail yola çıkıyorlar uygun bir yer aramak için. Hazreti İbrahim'in kurban edilmesi için, Hazreti İsmail'in kurban edilmesi için uygun bir yer aramak üzere yola çıkıyorlar. Hazreti İbrahim bıçağını ustura gibi bilemiş. Ama yolda şeytan yaklaşıyor Hazreti İsmail'in yanına ve diyor ki, ey İsmail, bu babam var ya, aslında senin en büyük düşmanın o. Seni öldürmek istiyor, onun için sana bu yalanı uydurdu. Allah emrediyormuş gibi sana diyor yalan söylüyor. Aslında Allah'ın böyle bir şey emretmesi söz konusu değil. Bu baban sana olan düşmanlığı sebebiyle yapıyor bunu. Hazreti İsmail şeytana şöyle bir bakmış. Acele yerden bir tane taş almış. Şeytanın gözü budur diye patlatmış gözüne. Ve şeytanın bir gözü o günden bu tarafa iyi görmez. İşte kör şeytan demelerinin arkasında bu var. Bir gözünün Hazreti İsmail'in kafasına vurduğu taş sebebiyle görmez oluşu. Sevgili kardeşlerim, nihayet baba oğul uygun bir yer buluyorlar. Hazreti İsmail diyor ki, babacığım benim gözlerimi bağla. Ellerimi de bağla ki ben aslında hazır olmama rağmen vücudumun bana itaat etmemesinden korkarım. Ama ben şu anda hazırım diyor. Hazreti İbrahim gerekeni yapıyor. Evzü Besmele ile oğlunun boğazını kesmek üzere bıçağı boğazını sürtüyor. Ama bıçak, sevgili kardeşlerim, Hazreti İsmail'i kesmiyor. Bıçak defaatle sürmesine rağmen, kesmeye çalışmasına rağmen bıçak Hazreti İsmail'in boğazını kesmiyor. Ve bıçağı taşa sürüyor, bıçak taşı kesiyor. Taşı kesebilen bıçak Hazreti İsmail'i kesmiyor sevgili kardeşlerim. Ve de Hazreti İbrahim bu gayretin içindeyken Eyzü Besmele ile başlamış işine. Allah Teala Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla bir koç indiriyor ve bunu kes emrine getiriyor Hazreti Cebrail Aleyhisselam. Hazreti İbrahim o bilediği bıçakla kurbanı kesiyor. Kurban sadece Hazreti
İbrahim zamanında kesilen bir nesne değildir. İlk insanla beraber kurban meselesi başlamış. Hazreti Adem'le birlikte başlamış. Hazreti Adem Allah'tan aldığı emir üzere kurban kesiyor. Hazreti Adem'in birçok oğlundan iki tanesinin adı, birinin adı Habil, birinin adı Kabil. Sevgili kardeşlerim, çocuklar ikişer ikişer doğuyorlar. Bir kız, bir erkek olarak hep ikişer ikişer, ikiz olarak geliyorlar çocuklar. Ve aynı batında dünyaya gelen kızla erkeğin birbiriyle evlenmesi Allah Teala tarafından haram kılınmış. Ama ayrı batında olanlardan erkek ve kız birbiriyle evlenebiliyor. Kabil başka birisinin beraber dünyaya geldiği bir kızla evlenmeyi reddediyor. Kendisiyle beraber gelen kardeşiyle, kız kardeşiyle evlenmek istiyor. Allah'ın kanunlarına aykırı. Ve Allah'ın kanununa uygun hareket eden Habil, Allah'a bir kurban kesiyor. Allah Teala onun kurbanını kabul ediyor. Ama Kabil'in kurbanını kabul etmiyor Allah Teala. Buna Allah Teala tarafından kurbanının kabul edilmemesine, buna karşılık kardeşinin kurbanının kabul edilmesine Kabil fena halde kızıyor. Ve kardeşini öldürmek üzere harekete geçiyor. Habil abisinin kendisini öldürmek üzere harekete geçtiğini görüyor. Kılını bile kımıldatmıyor. Diyor ki sen beni öldürebilirsin. Ama ben sana elimi kaldıracak değilim. Buyur diyor. Eğer beni öldürmek istiyorsan öldür. Ama şunu diyor unutma. Allah takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Sevgili kardeşlerim, sözümün başında demiştik ki Hazreti İbrahim ve oğlunun kurban edilmesi. Hazreti İbrahim oğlunu kurban etmek görevini alıyor. Allah Teala'dan alıyor bu görevi. Ama Hazreti İbrahim'in kurban kesme olayında Allah'ın katından inen koçun bir rolü var. Ama daha Hazreti Adem zamanında kurbanlar kesiliyormuş Allah için. Ve Allah Teala sadece Habil'in kurbanını kabul ediyor. Kabil'inkini
kabul etmiyor. Kabul etmeyen Allah olmasına rağmen ve Habil'in bunda hiçbir kabahati olmamasına rağmen sevgili kardeşlerim, Hazreti Adem'in iki oğlundan bir tanesi Kabil, kardeşi Habil'i öldürüyor. Burada Habil'in ne kadar üst seviye bir kişi olduğunu ve Hakk'ın takvaya ulaştığını nereden anlıyoruz? Kardeşi onu öldürmek istiyor. O bununla hiç ilgilenmiyor. Sen beni diyor öldürebilirsin. Hazırım diyor. Ama diyor sana el kaldıracağımı, sana bir zararımın dokunacağını, benim de sana aynı şekilde saldıracağımı düşünüyorsan yanılıyorsun diyor. Ben sana elimi kaldırmak niyetinde değilim. Buyur diyor, sen beni öldürebilirsin. Ve sevgili kardeşlerim, Kabil, Habil'i öldürüyor.

Ama görüyoruz ki bir hakkın takvanın sahipleri Hazreti Adem zamanında da var. Görüyoruz ki takva sahibi olmak söz konusu. Öyleyse din bütün boyutlarıyla yaşanıyordu. Çünkü Habil'in derecesi bir hakkın takva, irşat makamının sahibi. Öyle olmasaydı kendisini öldürmeye gelen kardeşi için onun kendisini öldürmesine müsaade etmezdi. O da ona saldırırdı. Ve de neticede Allah-u Teala sonucu tayin ederdi. Ama öyle yapmıyor. Abine elini kaldırmıyor. Görüyoruz ki kurban müessesesi Hazreti Adem zamanında da var. Hazreti Adem'in şeriatı, Hazreti Nuh'un şeriatı ile aynı. Hazreti Nuh'un şeriatı Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatıyla aynı. Her iki şeriatta da kurban var. Kurban mutlaka kesilmesi lazım gelen bir husus. Bunu bir sadaka olarak düşünürsek, o zaman kestiğimiz kurbanı tasadduk etmek mecburiyeti doğar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala acaba niçin kurbanı koymuş? Diyor ki Allah Teala, biz insanları eşit yaratmadık. Bir kısmınızı bir kısmınıza para kazanma konusunda taftil ettik. Yani bir kısım insanlar çok fazla para kazanacaklar. Bir kısım insanlar çok az para kazanacaklar. Bunların ikisinin arasında birçok insan yer alacak zenginlik itibariyle.

0: İşte böyle bir ortamda kurban Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Sevgili kardeşlerim, Hazreti İbrahim Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde kendisine düşeni en güzel şekilde yapmış. Kurban kestiğiniz zaman bunun büyük kısmını başka insanlara, evlerine çok az et giren fakir fukaraya dağıtmakla vazifelisiniz sevgili kardeşlerim. Bu arada sualler soruluyor. Biz kurbanımızı kurban olarak kesmesek de uyduya versek, madem ki yeni bir uyduya daha ulaşmak istiyoruz, orada yardımcı olsak uygun olur mu sualine? Her ikisine de aynı miktarda sevap verilir tarzında cevap geldi. Sevgili kardeşlerim, dilediğiniz gibi davranın. Her şey gönlünüzce olsun. Görülüyor ki Allah Teala tarafından kurban biz insanların üzerine farz kılınmış. Kurban kesenler etlerden mutlaka başkalarını da infak etmek mecburiyetindedirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kurban meselesi Allah Teala'nın bir dizaynı. Biz diyor insanları para açısından kazandıkları para itibariyle taftil ettik. Bir kısmı diğerinden çok daha fazla para kazanacak. Bu taftil etmemizin sebebi de çok para kazananlar ellerindeki parayı yatırımda kullansınlar da evlerini geçindirecek olan bir işin sahibi olamayan insanlar iş sahibi olsunlar diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın hedefi açık. Parayı istikametinde taftil ettiği insanların dışında kalanların bir kısmı kurban kesemeyecek kadar fakir olacaklardır. Hem ana gaye iş yeri açmak ve işi olmayanlara iş temin etmek suretiyle onların ailelerini geçindirmelerini sağlamak. Hem de kurban kesmek. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bu açıklamalarla Kurban Bayramı'nı karşılıyoruz. Hepinizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek Ramazan bayramınızı, hayır, Kurban bayramınızı tebrik ediyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Allah-u Teala'nın bizleri daha nice kurban bayramlarına ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. Bütün kavimlerde. Hangi kavme Resul gönderdiysek hepsi Resullerini inkar ettiler.
2: Taharab suresinin 133. ayet-i kerimesi. Bundan taraflıların üzerine ayrı ayrı zaman zaman mucizeler, tufan, çekirge afeti, lit afeti, kurbağa afeti ve kan gönderdik. Buna rağmen kibirlendiler ve mücrim, günahkar ve suçlu bir kavim oldular. Görüyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Her devirde aynı şeyler oluyor. Allah'ın Resulü aralarından çıkıyor ve Allah'ın emrini tebliğ ediyor. Bunun üzerine toplumun çok büyük bir kısmı mutlaka ona karşı çıkıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de sahte peygamber demişler. Bütün peygamberlere, bütün resullere hep aynı şeyler söylenmiş. Ve hep inkar edilmişler, hep reddedilmişler. Onun üzerine Allah-u Teala mutlaka cezalandırmış. Zamanımızda da aynı şeyler oluyormuş.
3: Ve Resul dedi ki, Ya Rabbi, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'ı terk etti.
2: Her devirde Allah'ın Resulleri onlara, Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Bana tabi olun ki mümin olasınız, velayetten kurtulasınız. Öyleyse Allah Hazreti Musa zamanında da onun bütün kavminin mutlu olmasını istiyordu. Hazreti Musa'ya verdiği görev de o insanları o mutluluğa ulaştırmaktı. Tabi olsalar da hepsi mutluluğa ulaşacaklardı. Ama tabi olmadılar.
0: Doğan Suresi'nin 12. ayetinde Rabbimiz bu azabı üzerimizden kaldır çünkü biz de müminiz. Nerede onlarda ibret almak? Onlara açıklayan bir Resulümüz geldi, ondan yüz çevirdiler. Gerçekten öyle. Allah'ın Resulü geliyor, Resul'den yüz çeviriyorlar. Ona öğretilmiş diyorlar, şeytandan vahiy alıyor diyorlar. Delidir diyorlar. Onun sözlerinden ibret almıyorlar.
4: Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki Allah her şeye kadirdir. Dostlarını çok sever. Neden onun dostu olmak varken düşman olmayı seçersiniz? Ha benim canlarım, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri o kadar seviyorum ki bir bilseniz.
0: Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemek kurtuluştur. Hepiniz için kurtuluş kapıda bekliyor. Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle size dünya saadetinin yarısını vermeye hazır. Üçüncü kat cenneti de. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin.
5: Cennet elinizle uzanıp yakalayabileceğiniz kadar yakınınızda.
6: Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisi mi? Gerisini Allah getirecek. Ona ait. Siz sadece dileyeceksiniz. İşte o Allah sizi çok seviyor. ve sizden sadece mutlu olmanızı istiyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Onun kavminden kibirlenenlerin ileri gelenleri şöyle dediler. Ya Şuayb, seni ve seninle beraber amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka ülkemizden çıkaracağız. Ya da siz mutlaka bizim milletimize, dinimize dönersiniz. Şuayb aleyhisselam, şayet biz kerih görüyorsak da mı? Dedi. Allah'ın bizi ondan kurtarmasından sonra eğer sizin milletinize, dininize dönersek Allah'a yalanla iftira etmiş oluruz. Ve Rabbimiz Allah'ın dilemesi hariç bizim oraya geri dönmemiz olamaz. Rabbimiz ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Allah'a tevekkül ettik. Rabbimiz kavmimiz ile bizim aramızı hak ile aç, ayır. Sen fethedenlerin, fatihlerin en hayırlısısın. Kavminden kafir olanların ileri gelenleri şöyle dediler. Eğer gerçekten Şuayb'a tabi olursanız, o takdirde siz mutlaka hüsranda olanlardan, nefslerini hüsrana düşürenlerden olursunuz. Böylece şiddetli bir sarsıntı onları yakaladı. Bunun üzerine kendi yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Şuayb aleyhisselamı tekzip edenler, yalanlayanlar, sanki orada hiç var olmamış gibiydi. Şuayb aleyhisselamı yalanlayanlar, onlar hüsranda oldular, nefslerini hüsrana düşürdüler. Şuayb aleyhisselam böylece onlardan yüz çevirdi, döndü ve şöyle dedi. Ey kavmim, andolsun ki Rabbimin risalelerini, gönderdiklerini size tebliğ ettim, ulaştırdım. Ve size nasihat ettim. Artık kafir bir kavme nasıl, niçin üzüleyim? Ve biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek, onun halkını darlık ve sıkıntıya uğratmadığımız ülke yoktur. Böylece onlar yalvarıp yakarırlar. Sonra seyyiatin yerini hasenatla değiştirdik. Ne zaman ki çoğaldılar ve şöyle dediler. Babalarımıza da şiddetli darlık ve ferahlık dokunmuştu. Allah'tan bilmediler, ders almadılar. Bunun üzerine onları farkına varmadan, şuurunda değilken aniden onları aldık. Ve o ülkelerin halkı eğer amenü olsalardı ve takva sahibi olsalardı, elbette onlara semadan ve yerden bereketler, bolluk açardık. Fakat onlar yalanladılar. Böylece kazanmış olduklarından dolayı onları aldık, cezalandırdık. Yoksa o ülkelerin halkı şiddetli azabımızın onlara, onlar gece vakti uyurlarken gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? Ve o ülkelerin halkı şiddetli azabımızın onlara, onlar oynarlarken, oyalanırlarken, kuşluk vakti gelmesinden, gelmeyeceğinden emin miydiler? Yoksa Allah'ın hilesinden emin miydiler? Artık hüsranda olan kavim ancak onlar, Allah'ın hilesinden, Allah'ın kendilerine azap vermeyeceğinden emin olamaz. Ve de onun o ülkenin halkından sonra yeryüzüne varis olanları hidayete erdirmez mi? Eğer dileseydik, günahları sebebiyle onlara musibetler isabet ettirirdik. Ve kalplerinin üstünü tab ederdik, açılamaz damga vururduk de artık onlar işitemezlerdi. Sana haberlerini anlattığımız, durumlarından bahsettiğimiz ülkeler işte bunlar. Ve andolsun ki onlara onların resulleri beyinelerle, ispat vesikaları ve mucizelerle geldi. Artık daha önce tekzip ettikleri, yalanladıkları şeyden dolayı iman etmediler. Böylece Allah kafirlerin kalplerini tab eder. Ve onların çoğunu ahdlerini yerine getirir, ahdlerine vefa eder bulmadık. Ve onların çoğunu gerçekten fasıklar olarak bulduk. Bir zaman sonra da onlardan sonra onların arkasından Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine Musa aleyhisselamı ayetlerimizle, mucizelerimizle gönderdik, görevlendirdik. Fakat ona zulmettiler. Bundan sonra bak, fesat çıkaranların akıbeti nasıl oldu? Ve Musa aleyhisselam, ey Firavun, muhakkak ki ben bir Resulüm. Alemlerin Rabbinden
onun tarafından görevlendirilmiş, dedi. Hak olan, doğru olan Allah'a karşı haktan başka bir şey söylemememdir. Size Rabbinizden beyyine açık delil mucize ile geldim, gelmiştim. Artık İsrailoğullarını benimle beraber gönder. Firavun şöyle dedi. Eğer bir ayet mucize getirdinse, sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen onu getir.

O halde ne dersiniz? Ne yapılmasını istersiniz? Onu ve kardeşini geri bırak, beklet. Ve şehirlere toplayıcılar yolla, dediler. En iyi sihir bilenlerin hepsini sana getirsinler. Ve sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer galip gelenler biz olursak, muhakkak bize bir ecir, mükafat vardır, dediler. Firavun şöyle dedi. Evet, ve siz mutlaka en yakın olanlardan olacaksınız. Ya Musa, sen mi önce atacaksın, yoksa biz mi atacağız, dediler. Musa aleyhisselam, atın, dedi. Sihirbazlar attıkları zaman, insanların gözlerini büyülediler ve onları korkuttular ve büyük bir sihirle geldiler. Ve Musa aleyhisselama asasını atmasını vahyettik. Attığı zaman o, onların uydurdukları sihirle yaptıkları şeyleri yuttu. Böylece hak, gerçek vuku buldu, ortaya çıktı. Ve onların yapmış oldukları şeyler batıl oldu, yok oldu. Böylece orada yenildiler ve zelil olarak geri döndüler. Ve sihirbazlar atılarak secde ettiler. Alemlerin Rabbine biz iman ettik, dediler. Musa aleyhisselamın ve Harun aleyhisselamın Rabbine. Firavun şöyle dedi. Benim size izin vermemden önce mi ona iman ettiniz? Muhakkak ki bu, şehirde onun halkını oradan çıkarmanız için kurduğunuz bir hiledir, tuzaktır. Artık yakında bileceksiniz, öğreneceksiniz. Mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı karşılıklı çapraz keseceğim. Sonra mutlaka sizin hepinizi asacağım. Muhakkak biz Rabbimize dönen kimseleriz, dediler. Rabbimizin ayetleri bize geldiği zaman ona iman ettik diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, bize sabır yağdır, ver ve bizi ruhumuz, fizik vücudumuz, nefsimiz ve irademiz teslim olmuş olarak vefat ettir, öldür. Ve Firavun'un kavminden ileri gelenler şöyle dedi. Musa aleyhisselamı ve onun kavmini yeryüzünde fesat çıkarsınlar ve seni ve ilahlarını terk etsinler diye bırakacak mısın? Firavun, onların oğullarını keseceğiz, öldüreceğiz ve kadınlarını sağ, canlı bırakacağız. Ve muhakkak ki biz onların üstünde kahharız, onlara güç kullanacak, tutup yakalayacak kuvvetteyiz, dedi. Musa aleyhisselam kavmine şöyle dedi. Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona varis kılar ve sonuç zafer takva sahiplerinindir. Şöyle dediler. Sen bize gelmeden önce de ve bize getirdiğin şeyden sonra da bize eziyet edildi. Hazreti Musa da dedi ki, umulur ki Rabbiniz sizin düşmanınızı helak eder, yok eder ve yeryüzünde sizleri halifeler yapar. Onların yerine hakim kılar. Böylece nasıl amel edeceğinize, davranacağınıza bakar. Ve andolsun ki Firavun'un ailesini yıllarca ürünlerden kıtlığa uğrattık. Böylece onlar tezekkür etsinler diye. Artık onlara bir hasene geldiği zaman, bu bizim hakkımızdır, dediler. Ve eğer onlara bir kötülük isabet ederse onu Musa aleyhisselam ve beraberindekilerin uğursuzluğu sayıyorlar. Fakat onların uğursuzluğu Allah'ın katından değil mi? Ve lakin onların çoğu bilmiyorlar. Ve şöyle dediler. Onunla bizi büyülemek için bize ayetlerden, mucizelerden ne getirsen gene de biz sana inanacak değiliz. Bundan sonra onların üzerine ayrı ayrı zaman zaman mucizeler, tufan, çekirge afeti, bit afeti, kurbağa afeti ve kan gönderdik. Buna rağmen kibirlendiler ve mücrim, günahkar ve suçlu bir kavim oldular. Ve azap üzerlerine geldiği vuku bulduğu zaman, ya Musa, Allah'ın seni sahip kıldığı ahd, nübüvvet ahdi sebebiyle bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan, biz sana mutlaka inanırız ve mutlaka İsrailoğullarını seninle beraber göndeririz, dediler. Böylece onlar,

0: o ecele sona ulaşana kadar onlardan azabı kaldırdığımız, açtığımız zaman onlar sözlerini nakzediyorlar, sözlerinden dönüyorlar. Ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyle artık onlardan intikam aldık ve böylece onları denizde boğduk. Ve zayıf bırakılmış kavmi arzın bereketlendirdiğimiz doğusuna ve batısına varis kıldık. Ve İsrailoğullarına sabırlarından dolayı Rabbinizin güzel sözü tamamlandı. Firavun'un ve onun kavminin yapmış olduklarını ve kurdukları çardakları, köşkleri, binaları harap ettik. Ve İsrailoğullarını denizden geçirdik. Kendilerinin olan yalnız onlara ait putlara devamlı tapan bir kavimle karşılaştılar. Şöyle dediler: "Ey Musa! Onların ilahları gibi bize de bir ilah yap." Musa aleyhisselam, "Muhakkak ki siz cahillik eden bir kavimsiniz," dedi. "Muhakkak ki bunlar onların içinde bulundukları şey din sebebiyle helak olacak olanlardır. Ve yapmış oldukları şey batıldır, boştur. O, sizi alemlere üstün kılmışken size Allah'tan başka bir ilah mı isteyeyim?" dedi. "Ve sizi kötü azaba maruz bırakan Firavun ailesinden kurtarmıştık. Oğullarınızı öldürüyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve işte bunda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve Musa aleyhisselama 30 gece vaat ettik ve onu 10 gece daha ilave ederek tamamladık. Böylece Rabbinin kararlaştırdığı zaman 40 geceye tamamlandı. Ve Musa aleyhisselam kardeşi Harun'a şöyle dedi: "Kavmim içinde bana halef ol, benim yerime geç ve ıslah et ve müfsitlerin, fesat çıkaranların yoluna tabi olma." Musa aleyhisselam tayin ettiğimiz, belirlediğimiz zamanda gelince Rabbi onunla konuştu. Musa aleyhisselam şöyle dedi: "Rabbim, bana kendini göster, sana bakayım." Allahü Teala, "Beni asla göremezsin ve fakat dağa bak. O zaman o dağ mekanını kararlı tutabilirse, yerinde durabilirse o zaman sen beni görürsün," buyurdu. Fakat Rabbi dağa tecelli ettiği zaman onu paramparça etti. Musa aleyhisselam bayılarak yere düştü. Sonra ayıldığı zaman, "Sen Sübhansın, seni tenzih ederim. Sana tövbe ederim. Ben müminlerin ilkiyim," dedi. Allahü Teala şöyle buyurdu: "Ey Musa, muhakkak ki ben risaletimle ve kelamımla seni insanların üstüne seçtim. Artık sana verdiğim şeyleri al ve şükredenlerden ol." Ve biz ona, Hazreti Musa'ya levhalarda her şeyden vaaz ederek, öğüt vererek ve her şeyi tafsil ederek kesin hükümle ayrı ayrı açıklayarak yazdık. Artık onu kuvvetlice tut ve kavmine emret. Onu en güzel şekilde alsınlar, uygulasınlar. Yakında size fasıklar yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere kibirlenen kimseleri ayetlerimizden çevireceğim. Ve bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Eğer rüşt yolunu görseler, onu yol edinmezler. Ve eğer gay yolunu görseler, onu yol edinirler. Bu, onların ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyledir. Ve onlar ki, ayetlerimizi ve ahirete ulaşmayı, hayatta iken ruhun Allah'a ulaşmasını tekzip ettiler, yalanladılar. Ve onların amelleri heba oldu, boşa gitti. Onlar yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılır? Ve Musa aleyhisselamın kavmi ondan sonra Musa aleyhisselamın Tur Dağı'na gitmesinden sonra zinet eşyalarından böğüren, ses çıkaran bir buzağı heykeli yapıp onu ilah edindiler. Onun onlarla konuşmadığını ve onları yola hidayet etmediğini, hidayete erdirmediğini görmüyorlar mı ki onu ilah edindiler ve zalimler oldular? Ve akılları başlarına gelince dalalete düşmüş olduklarını gördüler. Eğer gerçekten Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi mağfiret etmezse, mutlaka biz hüsrana düşenlerden oluruz, dediler. Ve Musa aleyhisselam, Allah-u Teala'nın huzurundan üzüntülü ve öfkeli olarak döndüğü zaman, Allah-u Teala ona kavminin saptığını söylemişti. Taha suresi ayet 85. Onlara şöyle dedi: benden sonra benim yokluğumda bana ne kötü halef oldunuz. Rabbinizin emrine acele mi ettiniz, beklemediniz? Ve levhaları bıraktı. Kardeşinin başını tuttu. Onu kendine doğru çekiyorken Harun aleyhisselam şöyle dedi: ey annem oğlu, muhakkak ki bu kavim beni zayıf, güçsüz buldu ve neredeyse beni öldürüyorlardı. Artık benimle bana böyle yaparak düşmanlarımın yüzlerini güldürme, sevindirme ve beni zalim kavim ile beraber kılma. Musa aleyhisselam şöyle dedi: Rabbim, beni ve kardeşimi mağfiret et ve bizi rahmetinin içine al, dahil et. Ve sen rahmet edenlerin en çok rahmet edenisin. Muhakkak ki buzağı ilah edinen kimseler, Rablerinden bir gazaba ve dünya hayatında bir zillete uğrayacaklar. Ve işte böyle iftira edenleri cezalandırırız. Ve seyyiat, derecat kaybettiren amelleri işleyenler, sonra da onun arkasından o seyyiatten sonra mürşid önünde tövbe ettiler ve ameni oldular ise, muhakkak ki senin Rabbin ondan ameni olduktan sonra elbette gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Musa aleyhisselamın öfkesi yatışınca levhaları aldı. Onun levhaların bir nüshasında hidayet, hakka hidayet, Allah'a ulaşma vardır. Ve o, Rablerinden korkan kimseler için bir rahmettir. Ve Musa aleyhisselam, bizim belirlediğimiz buluşma zamanımız için kavminden 70 adam seçti. Fakat onları şiddetli bir sarsıntı yakalayınca şöyle dedi: Rabbim, şayet dileseydin daha önce onları ve beni helak ederdin. İçimizden sefihlerin yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksin? O ancak senin bir imtihanındır. Onunla dilediğini dalalette bırakırsın ve dilediğini hidayete erdirirsin. Sen bizim dostumuzsun. Artık bizi mağfiret et ve bize rahmet, merhamet et. Ve sen mağfiret edenlerin en hayırlısısın. Ve bize bu dünyada ve ahirette, yevmil ahirde, kıyamet gününde, hayat gününde haseneler, güzel ameller, derecat kazandıran ameller yaz. Pozitif derecelerimizi negatif derecelerimizden daha çok kazandır. Gerçekten biz tövbe edip sana döndük. Allahü Teala şöyle buyurdu: azabımı dilediğime isabet ettiririm ve rahmetim her şeyi kuşattı. Böylece onu haseneyi takva sahiplerine ve zekatı veren kimselere yazacağım. Ve onlar ki, onlar ayetlerimize iman ederler, müminlerdir. Onlar ki, yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları ümmi nebi Resul'e tabi olurlar. Onlara maruf ile irfanla emreder, onları münkerden nehyeder ve onlara tayyip olanları, temiz ve güzel olan şeyleri helal kılar. Habis olanları, kötü ve pis şeyleri onlara haram kılar. Ve onların ağırlıklarını, günahlarını sevaba çevirip günahlarının ağırlığını kaldırır. Ve üzerlerindeki zincirleri, ruhu vücuda bağlayan bağ ve fetih kapısının üzerindeki 7 baklalı altın zinciri kaldırır. Artık onlar ona iman ettiler ve ona saygı gösterdiler ve ona yardım ettiler. Ve onunla beraber indirilen nura, Kur'an-ı Kerim'e tabi oldular. İşte onlar felaha, kurtuluşa, cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna erenlerdir. De ki, ey insanlar, muhakkak ki ben sizin hepinize gönderilen Allah'ın Resulüyüm. O ki, semaların ve arzın mülkü O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. O hayat verir, yaşatır ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve O'nun ümmi, Nebi, Resulüne iman edin ki O, Allah'a ve O'nun kelimelerine, sözlerine inanır, iman eder. Ve O'na tabi olun ki böylece siz hidayete eresiniz. Ve Musa aleyhisselamın kavminden bir ümmet vardır. Hakk'a hidayet ederler, Allah'a ulaştırırlar. Ve onunla hak ile adaletle hükmederler. Ve onları ümmet olarak 12 sıpta ayırdık. Ve kavmi ondan su istediği zaman Musa aleyhisselama asasını taşa vurmasını vahyettik. Hemen ondan 12 pınar fışkırdı. Her grup insan içeceği yeri bildi. Ve onların üzerini bulutla gölgeledik. Ve onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız helal şeylerden yiyin. Ve onlar bize zulmetmediler. Fakat kendi nefslerine zulmediyorlardı. Ve onlara, bu şehirde yerleşin ve ondan dilediğiniz yerden yiyin. Af dilediğinizi söyleyin ve kapıdan secde ederek girin denilmişti. Sizin hatalarınızı mağfiret edelim. Muhsinlere ihsanlarımızı daha da arttıralım. Böylece onlardan zulmedenler sözü onlara söylenenden başka bir sözle değiştirdiler. Bunun üzerine yapmış oldukları zulümler sebebiyle semadan onların üzerine bir azap gönderdik. Ve onlara bir zamanlar deniz kenarında olan beldeden sor. Balıkları onlara yasak uygulama günlerinde cumartesi günü akın akın geldiği zaman, o gün cumartesi gününde haddi aşıyorlardı, yasağı uygulamıyorlardı. Ve yasak uygulamama günü onlara balıklar gelmiyorlardı. İşte böyle fıska düşmüş olduklarından dolayı onları imtihan ediyorduk. Ve onlardan bir ümmet, Allah'ın helak edeceği, yok edeceği veya şiddetli bir azapla azap edeceği bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz dedikleri zaman şöyle dediler. Rabbinize karşı bir özür olsun ve böylece onlar bu öğütle takva sahibi olurlar diye. Artık onunla öğüt verildikleri şeyi unuttukları zaman kötülükten men, nehi edenleri kurtardık. Ve zulüm edenleri fıska düşmüş olduklarından dolayı şiddetli bir azapla aldık, yakaladık. Böylece onlar ondan nehyedildikleri şeyde haddi aşınca onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Ve senin Rabbin kıyamet gününe kadar onlara azabın en kötüsünü yapacak kişileri mutlaka göndereceğini bildirmişti. Muhakkak ki senin Rabbin elbette ikabı, cezası çabuk olandır. Ve gerçekten o elbette gafurdur, rahimdir. Ve yeryüzünde onları ümmetlere, topluluklara ayırdık. Onlardan bir kısmı salihlerdir ve bir kısmı bunların dışında olanlardır, salih olmayanlardır. Ve biz onları hasenat, pozitif derece kazandıran ameller ve seyyiat, negatif derece kazandıran ameller ile imtihan ettik ki böylece Allah'a dönsünler diye. Artık onlardan sonraki nesil halef oldu, onların yerine geçti. Kitaba varis oldular. Ve yakında bize mağfiret edilecek, günahlarımız sevaba çevrilecek diyerek bu değersiz dünya malını alırlar, aldılar. Ve onun gibi bir misli daha dünya malı onlara gelse onu da alırlar. Allah'a karşı haktan başka bir şey söylememeleri için onlardan kitabın misakı alınmadı mı? Ve onun içindekileri onlar okudular, öğrendiler. Takva sahibi olanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala akıl etmez misiniz? Ve onlar ki kitaba sımsıkı sarılırlar ve namazı ikame ederler. Muhakkak ki biz salih olanların ecrini zayi etmeyiz. Ve dağı bir gölge gibi onların üstüne çekip kaldırdığımız zaman onu üzerlerine düşecek zannettiler. Size verdiğimiz şeyi kuvvetle tutun ve onun içinde olanı, emir ve yasakları hatırlayın, uygulayın. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Ve kıyamet günü gerçekten biz bundan gafildik, gafilleriz dersiniz diye dememeniz için senin Rabbin Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini aldığı zaman onları nefsleri üzerine şahit tuttu. Allahu Teala şöyle buyurdu: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" Dediler ki: "Evet, sen bizim Rabbimizsin. Biz şahit olduk." Veya: "Fakat daha önce atalarımız da şirk koştu ve biz onlardan sonraki nesiliz. Hal böyleyken batılla amel edenlerin yaptıklarından dolayı mı bizi helak edeceksin?" dersiniz diye dememeniz için. Ve işte böyle ayetlerimizi ayrı ayrı açıklıyoruz ki böylece onlar Allah'a dönsünler diye. Ve onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku, anlat. Sonra o ondan ayetlerden ayrıldı, artık şeytan onu kendisine tabi kıldı. Ve böylece o zarar görenlerden, azgınlardan oldu. Ve şayet dileseydik onu, onunla ayetlerimizle elbette yükseltirdik. Ve fakat o dünyaya meyletti ve hevasına, nefsinin afetlerine tabi oldu. Artık onun hali köpeğin hali gibidir ki, onunla ilgilensen de solur, onu terk etsen de, kendi haline bıraksan da solur. Ayetlerimizi yalanlayan kavmin hali işte böyledir. Artık bu kısası anlat. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. Ayetlerimizi yalanlayan kavmin hali ne kötü. Ve onlar nefslerine zulmetmiş oldular. Allah kimi hidayete erdirirse, kendisine ulaştırırsa artık o hidayete ermiştir. Ve kim dalalette bırakılırsa o takdirde işte onlar artık hüsrana uğrayanlardır. Nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Ve andolsun ki cehennemi insanların ve cinlerin çoğuna hazırladık, yarattık. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh idrak etmezler. Onların gözleri vardır. Onunla görmezler. Onların kulakları vardır. Onunla işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha çok dalalettedirler. İşte onlar gafillerdir. En güzel isimler Allah'ındır. Artık ona, onunla esmaları ile dua ediniz. Onun, Allah'ın isimlerini, manasını saptıranları terk et. Yapmış oldukları şeylerden dolayı yakında cezalandırılacaklar. Ve yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki, Hakk'a, Allah'a ulaştırırlar ve onunla adaletle hükmederler. Ayetlerimizi yalanlayanları, onların derecelerini bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş azaltacağız, böylece yavaş yavaş helake yaklaştıracağız. Ve onlara mühlet veririm. Muhakkak ki benim tuzağım hilem metindir, çetindir, katlanması zordur. Ve onların sahibinde, arkadaşında cinnetten, delilikten yana bir şey olmadığını tefekkür etmezler mi? O ancak apaçık bir nezirdir. Onlar yerlerin ve göklerin hükümranlığına, sünnetullah'a, idaresine ve Allah'ın yarattığı şeylere ve ecellerinin yaklaşmış olması ihtimaline bakmıyorlar mı? Bundan sonra artık hangi söze inanırlar, mümin olurlar? Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi, hidayete erdiren yoktur. Ve onları azgınlıkları, isyanları içinde şaşkın bir halde terk eder, bırakır. Sana saati, kıyameti ne zaman olacağını, karar kılındığını soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. Yerlere ve göklere ağır geldi. O size ansızın gelir. Ansızın olmaktan başka bir şekilde gelmez. Sen sanki ondan haberdarmışsın gibi soruyorlar. Onun ilmi yalnızca Allah'ın katındadır de. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. De ki, Allah'ın dilemesi hariç ben kendime fayda ve zarar verecek güce malik değilim. Eğer ben gaybı bilseydim, hayrı mutlaka çoğaltırdım. Bana bir kötülük dokunmazdı. Ben ancak mümin bir kavim için bir nezir, uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim. Sizi bir nefsten yaratan ve onunla sükun bulmanız için ondan onun eşini yaratan O'dur. Böylece onu sarılıp örtünce hafif bir yük yüklendi, hamile kaldı. Artık onunla dolaştı. Ağırlaştığı zaman ikisinin Rabbi Allah'a ikisi dua ettiler. Eğer bize gerçekten salih bir evlat verirsen, mutlaka şükredenlerden oluruz. O ikisine salih bir evlat verdiği zaman, o ikisine insanlardan bir çifte verdiği şeylerle hakkında ona ortaklar kıldılar. Oysa Allah-u Teala onların şirk koştukları şeylerden yücedir, âlidir. Onlar kendileri yaratılıyorken bir şey yaratamayan şeyleri mi şirk koşuyorlar? Ve şirk koştukları şeyler, putlar, onlara bir yardıma güç getiremezler. Ve onlar kendilerine de yardım edemezler. Ve eğer onları hidayete, Allah'a ulaşmaya çağırırsanız, size tabi olmazlar. Onları davet mi ettiniz, yoksa siz sessiz mi kaldınız? Sizin için birdir, sizin durumunuz aynıdır, fark etmez. Muhakkak ki Allah'tan başka dua ettikleriniz sizler gibi kullardır. Öyleyse onları çağırın. Eğer siz doğru sözlü iseniz, o zaman size sizin duanıza icabet etsinler, duanızı yerine getirsinler. Onların onlarla yürüdükleri ayakları mı var? Veya onlarla tuttukları elleri mi var? Veya onlarla gördükleri gözleri mi var? Veya onlarla işittikleri kulakları mı var? Söyle onlara, ortaklarınızı çağırsınlar. Sonra bana tuzak kursunlar. Böylece göz açtırmayın, fırsat vermeyin. Muhakkak ki kitabı, Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah benim dostumdur. Ve O salihlere velilik yapar, dosttur. Ondan başka dua ettiğiniz şeyler, çağırdıklarınız size yardım etmeye muktedir değillerdir, güç yetiremezler ve kendilerine de yardım edemezler. Ve onları eğer hidayete, Allah'a ulaşmaya çağırırsanız işitmezler. Ve onları sana bakar görürsün ve onlar görmezler. Affı ahzet, affı kendine usul edin ve irfanla emret ve cahillerden yüz çevir. Ve fakat şeytandan sana bir dürtü gelirse, hemen Allah'a sığın. Muhakkak ki O en iyi işitendir, en iyi bilendir. Muhakkak ki takva sahibi kimseler, şeytandan onlara gözü bürüyen bir vesvese dokunduğu zaman Allah'ı tezekkür ederler, Allah'la tezekkür ederler. İşte o zaman onlar basar edenlerdir, kalp gözlerinin basar hassası ile görürler. Ve onların, şeytanların kardeşleri onları cehenneme sürüklerler. Sonra bundan vazgeçmezler. Ve onlara bir ayet getirmediğin zaman, onu derleyip toplasaydın, bir ayet düşseydin olmaz mıydı dediler. De ki, Rabbimden bana ne vahyolunursa ben ancak ona tabi olurum. Bu Rabbinizden basiretlerdir. Kalp gözlerinizin görmesini sağlayacak olan yardımlardır ve hidayete erdirendir, Allah'a ulaştırandır. Ve mümin olan, kalplerine iman yazılan bir kavim için rahmettir. Ve Kur'an okunduğu zaman artık onu dinleyin ve susun ki böylece rahmete kavuşturulursunuz. Ve sabah ve akşam vakitlerinde Rabbini kendi kendine korkarak ve yalvararak sözün sesli olmayanı ile zikret ve gafillerden olma. Muhakkak ki Allah'ın katında olanlar, huzur namazı kılanlar, ona kul olmaktan, ona ibadet etmekten kibirlenmezler. Ve onu tesbih ederler ve ona secde ederler.
1: Enfal Suresi Medine'de nazil olmuştur.
0: 75 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sana ganimetlerden sorarlar. Ganimetler Allah'ın ve Resulündür de. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun ve aranızdaki durumu sahip olduğunuz hali ıslah edin, düzeltin. Eğer müminlerseniz Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Gerçek müminler onlardır ki Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer, cezbelenir. Ve onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onların imanlarını artırır ve Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazlarını ikame ederler, kılarlar ve rızık olarak verdiğiniz şeylerden infak ederler. İşte onlar gerçek müminlerdir. Onların Rablerinin yanında dereceleri vardır. Ve onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi vardır ve kerim bir rızık vardır. Bu durum Rabbinin seni hak ile evinden çıkardığı zaman müminlerden bir kısmının kesinlikle kerih görmeleri gibi. Onlar sanki göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi durum açığa çıktıktan sonra da hak hususunda seninle tartışıyorlar. Ve Allah iki taifeden birinin sizin olmasını size vaat ediyordu. Ve siz silahsız olanın silah sahibi olmayanın sizin olmasını temenni ediyorsunuz. Ve Allah da onun kendi sözleriyle hakkın gerçekleşmesini ve kafirlerin arkasının neslin devamının kesilmesini istiyor. Mücrimler kerih görse de hakkın gerçekleşmesi ve batılın yok olması için. Rabbinizden yardım istediğiniz zaman böylece o size icabet etti. Muhakkak ki ben birbirini izleyerek gelen bin melekle size yardım edenim. Yardım eden benim. Ve Allah bu yardımı sadece bir müjde ve onunla kalplerinizin tatmin, mutmain olması için yaptı, başka bir şey için yapmadı. Allah'ın katından başka yardım yeri yoktur. Yardım ancak Allah'ın katındandır. Muhakkak ki Allah aziz, üstün izzet sahibi ve hakimdir, hikmet sahibi, hüküm sahibi. Onun Allahü Teala tarafından emin olmanız için sizi bir uyuklama hali bürüyordu. Ve sizin onunla temizlenmeniz ve şeytanın murdarlığını, vesvesesini sizden gidermek ve kalplerinizi bağlamak ve onunla ayaklarınızı sağlamlaştırmak, sabit kılmak için semadan su indiriyordu. Senin Rabbin meleklere vahyetmişti. Muhakkak ki ben sizinle beraberim. Artık amenü olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere sebat verin, destek olun. Kafirlerin kalplerine korku vereceğim. Artık boyunlarının üzerine vurun ve onların bütün parmaklarına vurun. Bu, onların Allah'a ve onun Allah'ın Resulüne karşı gelmeleri sebebiyledir. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne karşı gelirse, bu takdirde bundan sonra muhakkak ki Allah'ın ikabı, azabı şiddetlidir. İşte böylece artık onu tadın ve muhakkak ki kafirlere ateşin azabı vardır. Ey amenu olanlar! Kafir olanlarla topluca karşılaştığınız zaman artık onlara arkanızı dönmeyin. Ve savaş için tekrar dönmek üzere veya bir gruba katılmak üzere dönmesi hariç, kim o gün onlara arkasını dönerse artık Allah'tan bir gazaba uğramıştır, hak etmiştir. Ve onun yeri cehennemdir. Ve ne kötü bir dönüş yeridir. Onları siz öldürmediniz ama onları Allah öldürdü. Ve attığın zaman da sen atmadın ama Allah attı. Ve Allah müminleri kendisinden ahsen bela ile imtihan eder. Muhakkak ki Allah en iyi işitendir ve en iyi bilendir. İşte böyle ve muhakkak ki Allah kafirlerin tuzağını, hilesini bozandır. Şayet fetih istiyorsanız işte size fetih, kerim olan orduya gelmiştir. Ve şayet vazgeçerseniz harp etmekten, karşı gelmekten artık o vazgeçmeniz sizin için daha hayırlıdır. Ve şayet siz harbe, inkara dönerseniz biz de döneriz. Ve grubunuz, cemaatiniz sayıca çok olsa bile size asla bir şey, bir fayda vermez. Ve muhakkak ki Allah müminlerle beraberdir.
1: Ey amenu olanlar! Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Ve siz Kur'an'ı işitiyorken ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Muhakkak ki Allah katında yerde yürüyen hayvanların en şerlisi, kötüsü, akıl etmeyen sağır ve dilsizlerdir. Ve Allah onların akıl etmeyen sağır ve dilsizlerin içinde hayır olduğunu bilse, görse elbette onlara işittirirdi. Ve onlara işittirse bile onlar mutlaka dönerlerdi ve onlar yüz çevirenlerdir. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah ve Resulü sizi, size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin. Ve Allah'ın kişiyle kalbi arasına girdiğini ve muhakkak sizin ona haşrolunacağınızı bilin. Hepinizin ruhu Allah'ta toplanacak ve Allah ruhlarınıza meab olacak. Ve sizden, içinizden sadece zalim kimselere isabet etmeyen, onlara has özel olmayan, diğerlerine de isabet eden fitneden sakının, takva sahibi olun. Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu biliniz. Ve siz, yeryüzünde az sayıda olduğunuzu, aciz, güçsüz olduğunuzu hatırlayın. İnsanların sizi yakalamasından korkuyordunuz. O zaman sizi barındırdı, yer sahibi yaptı ve sizi yardımıyla destekledi ve sizi tayyip rızıkla, helal, temiz rızıklardan rızıklandırdı. Böylece umulur ki siz şükredersiniz. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. Ve siz kendi emanetlerinize de bile bile ihanet etmiş olursunuz. Ve biliniz ki çocuklarınız ve mallarınız sizin için sadece bir fitnedir, imtihandır. Ve Allah ki onun katında muhakkak azim bir ecir, bedel, ücret vardır. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olursanız sizi Furkan, hak ve batılı ayırma özelliği sahibi kılar. Ve sizden sizin günahlarınızı örter ve size mağfiret eder. Günahlarınızı sevaba çevirir. Ve Allah büyük faz sahibidir. Ve o inkar edenler, seni tutuklamak ya da öldürmek veya seni sürgün etmek, çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Ve onlar bu tuzağı kuruyorlarken Allah da tuzak kuruyordu. Ve Allah tuzak kuranların, karşılık verenlerin en hayırlısıdır. Ve ayetlerimiz onlara okunduğu zaman, biz işittik, şayet biz dileseydik, bunun gibisini elbette biz de söylerdik. Bu ise ancak evvelkilerin masalıdır dediler. Ve onlar, Allah'ım şayet bu Kur'an-ı Kerim, o hak olan kitap senin indindense o zaman üzerimize semadan taş yağdır veya bize acı azabı getir demişlerdi. Ve sen onların arasındayken Allah onları azaplandıracak değildir. Ve onlar mağfiret diliyorken de Allah onları azaplandıran değildir. Ve onlar Mescid-i Haram'dan men ediyorlarken, engel oluyorlarken ve onlar onun Allah'ın dostları değilken Allah niçin onlara azap etmesin? Onun dostları ancak takva sahibi olanlardır. Ve fakat onların çoğu bilmezler. Ve onların salatları, duaları, ibadetleri, beytin, Allah'ın evinin yanında ıslık çalmak ve el çırpmadan başka bir şey olmadı. Artık inkar etmiş olduğunuz şeyler sebebiyle azabı tadın. Muhakkak ki kafirler Allah'ın yolundan alıkoymak, men etmek için mallarını infak ederler, verirler. Bu şekilde devam ederek onu mallarını infak edecekler, sonra bu onlara hasret, pişmanlık, üzüntü olacak. Sonra da onlara galip olunacak, mağlup olacaklar. Ve kafir olanlar cehenneme haşrolunacaklar, toplanacaklar. Bu Allah'ın habis, pis ile tayyibi, temiz birbirinden ayırması ve habis olanları birbirinin üzerine koyup böylece hepsini yağarak bu şekilde onların, murdar olanların cehennemde olması, cehenneme atılması içindir. İşte onlar hüsrana uğrayanlardır. Kafir olan kimselere de ki, Eğer vazgeçerseniz geçmiş olanlar mağfiret edilir. Ve eğer geri dönerlerse, küfür ve düşmanlığa avdet ederlerse, o zaman evvelkilerin sünneti vuku bulmuş olur, önceki inkar eden, isyan eden ümmetlere uygulanan ilahi kanun uygulanır. Ve hiçbir fitne kalmayıncaya ve bütün din Allah için oluncaya kadar onlarla kıtalde bulunun, savaşın. Eğer onlar küfürden vazgeçerlerse o takdirde muhakkak ki Allah yaptığınız şeyleri en iyi görendir. Ve şayet dönerlerse Allah'ın sizin Mevlanız olduğunu bilin. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.

0: 200'le bir saat konuşuyorum. Allah mı iyi düşünürsün, iyi düşünürsünüz. Gidiyorum dedi Atacan'ın, tamam. Onun bizim ağzımızdan çıkardığı bir emrinin karşısında siz düşünüp de onun sözünden daha iyi sonuçlar oluşturacağınızı aklınıza getiriyorsanız, siz getiriyorsunuz. O zaman teslim olmadınız. Her noktada teslim olursunuz. Önem verilisi ne olursa olsun, verilen emrin anında yerine getirilmesiyle noktalanmasıdır. Öyleyse size bir emir verildiği zaman emrolanlara sesleniyorum. Size bir emir verildiği zaman onu mutlaka size verilen zaman parçası içinde gerçekleştirmek durumunda ve mecburiyetinde olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Emrin geç yapılması bile yapılmamış hükmündedir. Sakın ola ki ben emri yapamadım çünkü şöyle şöyle şöyle sebeplerim vardı demeyin. Her yerde bunu söyleyebilirsiniz. Ama tasavvufta söyleyemezsiniz. Çünkü Allah Teala sizi bir emrin ulaştırmasını emretmişse o mutlaka sizin iktidarınız dahilindedir. Allah hiç kimseye onların taşıyamayacağı yükü yüklemez. Eğer Rüşat Mutlu size şuraya bir şekilde bir işaretiyle, bir davranışıyla, bir sözüyle bir emir vermişse o onun emri değildir. O Allah'ın emridir. Ne zaman en küçük bir sistem işiniz olsa size bir emir verirken o emre dikkat edin. Kendiniz bir şey saklayın. Sakın öyle de olsa olur, böyle de olsa olur. Ben öyle değil de şöyle uygularım bu emri demeyin. Size görev verilir. Onu kulağınızın arkasıyla dinlersiniz. Onun yapılması ile yapılmaması arasında sizin için bir fark yoktur. O zaman siz işler sahibi falan değilsiniz. Ne zaman Allah yolunda bir görev yüklendiğiniz zaman, görev yüklendiğinizde şartlar ne olursa olsun onu başarmak üzere cehd ederseniz, bütün engelleri mutlaka aşarsınız. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir adamına bir emir veriyor. Diyor ki gideceksin Konya'da falanca dağıta, onu kapalı çarşıda bulursun. Sonra diyeceksin ki sana verilen 100 altını, Abdülkadir Geylani Hazretleri için verilen 100 altını almaya geldim. Emri alan hemen yola çıkıyor ve ulaşıyor Konya'ya. Buluyor o zatı tam efendisinin söylediği yerde. Ve diyor ki siz de Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne ait olan 100 altın varmış. Onu almak için geldim. Adam ona şöyle bir bakıyor, yok diyor. Ben böyle bir para yok. Kimse bana Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne verilmek üzere bir para vermedi. Bende de yok. Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni gönderdiği adam diyor ki bu söylediğiniz mümkün değil diyor. Tam onu söylediği sırada birisi geliyor ve diyor ki sana söyledi bana diyor rüyamda diyor. Parayı sana verecekmişim diyor. Bu para diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin parası, işte diyor sana veriyor 100 altın. İşi ucundan tutanlar, sırça parmaklarını tutanlar böyle bir cevabı aldıkları zaman tersizi geri dönerler. İş orada biter. Sizin söylediğiniz imkansız değer adamla orada vaylete ulaşamayan kişinin kös kös geri dönüşü ikisi birbirinin aynı değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz olsaydınız ne yapardınız? Ben şimdi Cebbar'a telefon olsam desem ki şimdi buraya gelmeni istiyorum. Cebbar hangi uçak ilk uçaksa ne pahasına olursa olsun onu atlayıp buraya gelir. Ve size diyorum ki sen onlara evet bu gece 0.6'da 22 derece soğuk var. Ama 0.6'daki bu 22 derece soğukta hepiniz gideceksiniz. Ve o yaptığımız elektrik üreticini, jeneratörü gidip Ankara'daki o nehre yerleştireceksiniz. Bu dedik vazifeniz bu. Sabah namazından sonra tetkişe gidiyorum. Sadece iki kişi görevim var. 20 küsur kişiden iki kişi kalmış. Birisi cebbar. Kendinize ibretle bakın. Öyle misiniz? Size verdiğim en ufak emirlerde kendinize az kişiler tanıştırmadan ayını gerçekleştiremediğinizi görüyorum. O hiçbir zaman kapmaz. Hiçbir zaman kendinize bir şeyler kaptığı görülmemiştir. Her şeyin hesabını anında verir, anında yapar ve onun için ona sınırır. Dikkatle inceleyin oraya ulaşanların hayatlarını. Dikkatle inceleyin ne yapmışlar? Her şeyi devre dışı bırakmışlar. Ben demişler Allah için adakım. Ben demişler Allah için zekatım. Ve öyle olmuşlar. Ben onu çok severim, ona itaat ederim, saygı gösteririm. Şartçıl. Bunlar laf. Laf olmayan ne? Laf olmayan davranışlarımız. Diyor ki eskiler, hiçbir kişinin aynası lafa bakılmaz. Görünür, müteyi aklı her eserinde. Öyleyse ne demek istiyoruz biraz? İnsanlar, başka insanlara her şeyi söylerler. Onları ne kadar çok sevdiklerini falan filan. Bunlar önemli değildir. Önemli olan davranıştır. Öyleyse Allah'ın yolunda bir takım yükselen insanları örnek alıp da ben de öyle olmak istiyorum diyorsanız iş dünyanızda, o zaman bunun bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Allah yolunda fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Ama ben o işi yaparsam benim imkansızlıklarım o işi yapmama mani oluyor. Bu mazeretlerin arkasında gene de ben Allah'ın bir sevgilisi olurum. Öyle mi düşünüyorsunuz? Eğer Allah'ı seviyorsanız, sizi fedakarlıktır. Arkasında Allah olan bir insan, şu dünyadaki hiçbir düşükten yılmaz. Yılmamak kararını aldığı zaman Allah'ın yetkisi, Allah'ın yardımı onun üzerine gelir. Yoksa nefsi onu hep tembelliğe, hep nefsin sıkametindeki olaylara götürür. Size verilen görevlere dikkatle bakın. Eğer o görevi yapamayacak olsaydınız, size verilmezdi Allah tarafından. Sevgili dinleyen ve dinleyenler, aranızda Allah'ın emirlerine değer vermeyen, o emrin yerine nefsinin emrini yerine getirenler, onlar o emrin mertebesine layık olmayanlardır. Şeytan devreye girmiştir. İrade zaafa uğramıştır. Karşısına çıkan en küçük bir güçlükte fethetmiştir kişi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dostları fethetmez. Onlar derler ki bu can, bu tende durdukça ben Allah içinim. Öyleyse Rabbim bana benim yapamayacağım görevi vermez. Öyleyse kendinize dikkatle bakın. Allah'ın yolunda bir Allah sevgilisi olmak mı istiyorsunuz? O zaman şimdiki gidişinizde oraya ulaşmanız çok zor. Değişmesi lazım gelen etrafındaki insanlar değil. Başkalarının yardımıyla o hedefe hiçbir zaman varamazsınız. Merkezinde hep siz bulunacaksınız. Siz gayretin sahibi olacaksınız. Biz sizin için dua edeceğiz. Allah mutlaka nusretini ulaştıracak. Kime ulaştırır? Allah Teala daha ona o imkanları vermeden kendisini bu işe adayanlara ulaştırır. Yol boyunca Allah'ın yardımı devamlı gelir. O en ulaşmayı mümkün görmediğiniz hedefe Allah Teala'nın sizi ulaştırdığını hayretle göreceksiniz. Hangi şartta siz o hedefe ulaşmayı ister, bu yolda gerekli fedakarlığı göstermeye hazır olursanız. Dikkat edin. Bu sözlerin birer altındır. Her cümlem Allah-u Teala'nın size ikram ettiği birer altındır. Başkalarından dinleyemezsiniz. Dünya üzerinde bunları seyredici kutlan başka bir insan mevcut değil. Söz konusu olan benim tekamülüm değil. Söz konusu olan sizin tekamülünüz. Söz konusu olan sizin Allah'ın sıfatı sekin üzerinde yücelerek, dikkatini yükselerek kadimini kullanmıyorum. Yücelerek kamil insan olmanızdır.
1: Öyleyse Allah-u Teala'nın bir numaralı dostu mu olmak istiyorsunuz? Kendinizi defterden silin. Biliyorum ki şimdi birçoklarınız bana diyeceksiniz ki biz zaten böyleyiz. Aynen sizin söylediğinizi yapıyoruz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Kendinize dikkatle bakın. Ölçüye vurun kendinizi. Ve vurduğunuz zaman tarafsız olmaya çalışın. İçinizden çıkın. Tarafsız bir hakim gibi kendi kendinizi yargılayın. Ben şurada şöyle yapmadım mı? Böyle yaptığım zaman mürşidim mi öndeydi yoksa ben mi öndeydim? Şu olayda kendimi düşünmedim mi? Kendime çalışmadım mı? Öyleyse ben o noktada eksiktim. Allah-u Teala elbette beklediğim şeyleri bana ihsan etmeyecektir. Öyleyse bugünden itibaren ben bir karar veriyorum. Bugünden itibaren kendimi defterden silme kararı alıyorum.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir akşam daha birlikteyiz. Bir akşam daha beraberce bir güzelliği yaşıyoruz. Allah ile birlikte hepimiz ve konumuz amene olmak. Amene olmak, iman kelimesinin temel kökünden geliyor, yum kökünden geliyor. İman kelimesi, mümin kelimesi, amenü kelimesi, mümine, müminat. Yu'min. Hepsi aynı kökten geliyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, amene olmak bir vetiredir. Amene olmak 7 tane safa gösterir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci defa amene olursunuz. 10 tane ihsanla mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci defa amene olursunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü defa amene olursunuz. Fizik vücudunuzu muhsin kılarak Allah'a teslim ettiğiniz zaman dördüncü defa amene olursunuz. Nefsinizi ahsen kılarak Allah'a teslim ettiğiniz zaman beşinci defa amene olursunuz. İrşada ulaştığınız zaman altıncı defa amene olursunuz. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci defa amene olursunuz. Böylece amene olma 7 tane safhadan oluşan bir vetire olarak karşımıza çıkıyor. Nasıl hidayet 7 safhadan oluşuyorsa, nasıl takva 7 safhadan oluşuyorsa, nasıl felah 7 tane safhadan oluşuyorsa, nasıl kulluk 7 safhadan oluşuyorsa, nasıl teslim 7 safhadan oluşuyorsa, nasıl rıza 7 safhadan oluşuyorsa, amene olmak da 7 safhadan oluşuyor. Amene olmanın muhtevasına baktığımız zaman bütün Kur'an-ı Kerim'i devreye almak mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, amene olmanın standartları bütün Kur'an'ı kaplar. Omurganın bütünü amene olmanın içindedir. Birinci basamakta olayları yaşarsınız. İkinci basamakta olayları incelersiniz ve davranış biçimleriniz olaylara göre tayin eder. Yani siz hangi olayda nasıl davranacağınızın mimarısınız. Ve bu davranış biçimleriniz ya kalbinizde hayır olan birisi olarak sizi ortaya koyar ya da kalbinizde zayıf olan birisi veya hastalık olan birisi veya en azından hayır olmayan birisi olarak ortaya koyar. Kalbinizde hayır varsa seçilirsiniz Allah tarafından ikinci basamakta. Yoksa, kalbinizde hayır yoksa o zaman seçilmezsiniz. Seçilmezseniz bundan sonraki basamakları zaten yürüyemezsiniz. Öyleyse Allah'ın seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi amin olur. Amin olmanın belki de en önemli safhası burasıdır. Amin olmanın bu standardı olmazsa olmaz şartının sahipliğindedir. Olmazsa olmaz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemezseniz, Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa o zaman kurtuluşunuz olmaz. Mutlaka Allah'a ulaşmayı, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatifiniz yok. Dilemezseniz ne olur? Diyor ki Allah-u Teala Yunus 7 ve 8'de onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse

yanımda bulunanları siz istiyorsunuz diye yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi Allah'a mutlaka mülaki olacaklardır. Ruhlarına ölmeden evvel bu amel olanlar mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır. Allah Teala burada bir dizayn vermiş. Hud suresinin 36. ayeti kerimesinde amel olmanın mümin olmaktan daha evvel geldiğini ilk basamağı açıklıyor Allah Teala. Hud suresi 36. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Hud suresinin 36. ayet-i kerimesinde ve uhiye ila Nuhin, Nuh'a vahyettik diyor. Ennehu muhakkak ki len yu'mine min kavmike, senin kavminden mümin olmayacaktır. İlla men kat amene, aminu olmuş olanlar, önceden amini olanlar hariç hiç kimse mümin olmayacaktır. Fela tebteyiz bima kânû yef'alûn. Artık sen de onların yaptıklarından ümitsiz olma, yeise düşme, kederlenme. Bima kânû yef'alûn, yef'alûn onların fiilleri sebebiyle. Öyleyse senin kavminden amini olanların dışında hiç kimse mümin olmayacaktır diyor Allah Teala. Bu ayeti kerimesiyle Hud suresinin 36. ayeti kerimesiyle Allah Teala son derece açık bir husus söylüyor. Bütün mümin olanlar gene amene olanlardır ama mümin olmak amene olmaktan sonraki bir merhaledir. Öyleyse kim mümin olmuşsa o da gene amin olmuştur. İkinci defa amin olmuştur. Demek ki Hud suresinin 36. ayet-i kerimesi sırayı veriyor bize. İkinci defa amin olmak, yani mümin olmak, önce amin olmayı, sonra mümin olmayı Allah Teala sıraya koymuş. Burada açık ve kesin bir olgu var. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, ondan sonra mümin oluyor. Şimdi beraberce olaylara bakalım. Amin olduk, Allah'a ulaşmayı diledik. Allah kalbimizdeki bu talebi işitti, bildi ve gördü. Ne yapacak? Rahim esmasını tecelli edecek. Amin olduğumuz zaman üçüncü basamaktayız. Allah rahim esmasını tecelli edince dördüncü basamaktayız. Sonra ne yapıyor? Gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarımızdaki vakrayı alıyor. Kalbimizdeki ekinneti alıyor. Böylece bakan ama görmeyen gözlerimiz görmeye başlıyor. İrşat makamını tanımaya başlıyor. İşitmeyen ama duyan kulaklarımız sebebiyle vakra alındığı için işitmeye başlıyoruz. İrşat makamının sözlerinin manasına varıyoruz. Ve kalbimizdeki ekinleti alıyor Allah Teala yerine ihbat koyuyor. Böylece bir idrak müessesesinin sahibi oluyoruz. Kalbimizdeki fıkıh hassası çalışmaya başlıyor Allah'ın kalbimize koyduğu ihbatla. Sonra Allah Teala burada neredeyiz şimdi? Yedinci basamaktayız. Yani amene olma standartları üçüncü basamakta başlıyor. Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Birkaç dakika içinde Allah Teala bu olayları gerçekleştiriyor. Yedinci basamağa hemen ulaşıyoruz. Öyleyse yedinci basamağın sonunda amin olan birisi var. Ama henüz mümin olmamış. Mümin olmak, amin olmakla aynı şey değil. Mümin olmak, amin olmanın ikinci safhası. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek başka şey, amin olmanın birinci safhası. Mümin olmak başka şey, amin olmanın ikinci safhası. Birisi yedinci basamağı, birisi 14. basamağı işaret ediyor.

İse amin oldum. Sonra ne yapıyor? Allah Teala Rahim esmasıyla tecelliye devam ediyor. Kalbimize ulaşıyor. 8. basamaktayız. Allah kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 9. basamaktayız. Göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. 10. basamaktayız. Ve zikir yapıyoruz. Allah'ın nurları kalbimize ulaşmaya başlıyor rahmetle farz. Ama kalbimiz mühürlü. Bu mührün kenarından içeriye sızabiliyor. Rahmetle faz partikülleri kalbimizin içine sızabiliyor. İşte kalbimiz mühürlü olmasına rağmen kalbimizin içine rahmet partiküllerinin sızması söz konusu oluyor. Böylece bu sızıntı %2 buluyor, huşu sahibi oluyoruz. Sonra Allah Teala irşat makamını gösteriyor kime tabi olacaksak. Ve 12. basamakta huşuya ulaşıyoruz. 13. basamakta Allah irşat makamını gösteriyor. Ve ulaşıyoruz. Mürşidimize tabi oluyoruz. 14. basamaktayım. Burası Hud suresinin 36. ayet-i kerimesindeki mümin olmak basamağı. Demek ki önce amin oluyoruz, sonra mümin oluyoruz. Net olarak Allah Teala bunu söylüyor. Amin olanların dışında hiç kimse mümin olamaz diyor Allah Teala. Sadece amin olanlar mümin olabilir. Peki nasıl bir şey bu mümin olmak olayı? Bakıyoruz. Allah Teala'ya biz ulaştığımızda nasıl baştan biz bir adım atmışsak, Allah'a ulaşmayı dilemişsek, Allah da bize 10 tane ihsan vermişse, ihsanları 1'e 10'sa, gene 1'e 10 veriyor. Biz mürşidimize ulaştığımız zaman ikinci defa harekete geçtik, bir hamle yaptık, bize düşeni yaptık. Öyleyse Allah Teala onun 10 katını bize ödeyecek ve ödüyor. 10 tane nimet veriyor. Bir, devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. Mümin olduk mu? Olduk çünkü. Kimin başının üzerine devrin imamının ruhu gelirse Allah onların kalbinin içine imanı yazarız diyor Mücadele 22'de. Diyor ki onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. O ruhla onlar yedirilirler. Yani o ruhla onlar muhafaza edilirler. Ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Yazması için ne yapması lazım? Devrin imamın ruhu başımızın üzerine geldi. Öyleyse Mücadele 22'ye göre kalbimize iman yazılacak. Ne yapıyor Allah Teala? Mühürlü olan nefsimizin kalbinin mührünü açıyor. İkinci nimeti. Kalbimizin içindeki küfür kelimesini alıyor. Üçüncü nimeti. Kalbimizin içine Allah imanı yazıyor. Dördüncü nimeti. Mümin oluyoruz. Ve mümin olduğumuz için Allah Teala bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Furkan 70 gereğince kim tövbe eder de mümin olursa, irşat makamının önünde tövbe eder de mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa onların bütün seyahatini hasenatı çeviririz diyor. Sonra ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyor vücudundan ayrılıp. Allah'ın altıncı nimeti. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlıyor. Allah'ın yedinci nimeti. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. Allah'ın sekizinci nimeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu son üç nimet, üç ayrı hidayeti temsil eder. Ruhumuzun hidayeti ve içimizin hidayeti, nefsimizin hidayeti. Ve Allah bize 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. 9. nimet, rahmetle fazlın yanında, rahmetle salavat adlı bir grup daha nur göndermeye başlıyor. Allah'ın 10. nimeti. Ne oldu? Kalbimizin içine Allah imanı yazdı ve mümin olduk. Burası
ikinci defa mümin olduğumuz yer. İkinci defa amene olduğumuz yer. Burası amene olmanın ikinci safhası. Mümin olmak kademesindeki amene olur. Demek ki amene oluşta amene olmayı, mümin olmakta gene amene olmayı ifade ediyor. Bütün müminler de amenudur. İşte Allah Teala amenu kelimesini mümin standartında kullanmış. Nerede kullanmış? Bakara suresinin 157. 257. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulumati ilen nuri. Allah amenu olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Ne zaman çıkartır Allah Teala kişiyi zulmetten nura? Nefsinin kalbindeki afetlerin yerine nurlarını doldurmaya başladığı zaman. Başladığı anda mümin olduğumuz nokta. Öyleyse amenü olmanın mümin olmaya tekabül ettiği bir işaret var burada. Kişi mümin olmuş ki nefsi tezkiye olmaya başlamış. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah'a doğru ruhumuzun yolculuğu başlar. Nefsimizin tezkiyesine paralel olarak her %7 nur birikiminde ruhumuz Allah'a doğru bir gök katı yükselecektir. Nefsimiz de tezkiye olacaktır. Nefsimizin kalbinde ilk %7 nur birikimi nefsi emmare. Ruhumuz birinci gök katında. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi nefsi mühkime, nefsimizi kınamaya başlamışız, kınıyoruz, suçluyoruz ama hataları işlemekten de nefsimiz sebebiyle geri kalmıyoruz. Öyleyse burada yeni bir safha açılıyor. İkinci defa %7 nur birikimi, ruhumuz ikinci gök katında. Bir daha %7 nur birikimi, ruhumuz üçüncü katta, nefsi mühimedeyiz, Allah'tan ilham almaya başlamışız. Ruhumuz dördüncü katta, mutmain olmuşuz, doyuma ulaşmışız. Ruhumuz beşinci katta, Allah'tan razı olmuşuz. Ruhumuz altıncı katta, Allah da bizden razı olmuş. Ve ruhumuz yedinci katta hidayete ermişiz. Allah-u Teala innel hidayetallah buyuruyor Ali İmran 20-73'te. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşması söz konusu. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Hidayete ermiş oluyor ruhumuz. Vuslat olayı. Ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşması ve evvab takvanın sahibi olduğumuz yer. Burada bir yeni amenü oluş söz konusu. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa Allah Teala onun amenü olduğunu ifade ediyor. Yeni bir amenü oluş. Allah Teala burada ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktada bizleri vuslata nail olanlar olarak değerlendiriyor. Bu muhtevada bir defa daha amene oluyoruz. Maide suresinin 93. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ard arda giren amene olma işlemlerini çok açık bir şekilde veriyor. Diyor ki leyse alellezine amenu ve aminu salihati cünahin. Amene olan ve nefsi ıslah edici amel işleyenlerin bir günahı yoktur. Fî mâ taimû izâ mettekâ. Onların
yedikleri şeylerde üzerlerine bir günah yoktur. Ameni olan ve amini salihatta bulunan kişilerin. Kimdir bu amini salihatta bulunanlar, ameni olanlar? İkinci defa amini olmuşlar, nefs tezkiyesine başlamışlar. Amini salihat söz konusuysa nefs tezkiyesine başlamışlar. İkinci amini oluşu söylüyor Allah Teala. Sonra diyor onlar takva sahibi olur, izamet tekav ve amenu. Ve ondan sonra gene ameni olurlar. Şimdi burada yeni bir takva sahibi olmak ve ameni olmak söz konusu. Neden sonra? Nefs tezkiyesine başladıktan sonra. İşte burada nefs tezkiyesine başlamanın sonucunda ruh Allah'a ulaşıyor. Allah'a ulaşan ruh ulaştığı için bir defa daha amin oluyoruz. Bir defa daha takva sahibi oluyoruz. Ve Allah Teala üçüncü defa amin olmayı söylüyor. Ve ondan sonra ve yeniden amin-i salihat ve amin-i salihati sümmet tekav. Sonra bir de yeniden daha çok amin-i salihat işliyoruz. Ve takva sahibi oluyoruz. Ve yeniden amin oluyoruz. Takva sahibi olduğumuz yer, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz yer ve amin oluyoruz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederek amin oluyoruz. Ve devam ediyor Allah Teala, sümmet tekav ve ahsenu. Ve yeniden takva sahibi oluyoruz ve yeniden ahsenu oluyoruz. Takva sahibi olmak ve ahsenu olmak bir yeni ameni olmanın işareti. Nefsimizi de Allah-u Teala'ya teslim ettiğimiz noktadaki ameni olma standardı. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde takva müessesesiyle ameni olma müessesesinin yan yana devam ettiğini görüyoruz. İşte ameni olma standartlarında takva müessesesiyle beraber ele alırsak ne görüyoruz? Birinci defa ameni olup Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğimiz zaman birinci defa amin oluyoruz. Bu takva aminüler takvasıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amin olmuştur. Ve bu mümin olmaktan evvelki takvadır. Sonra mümin olduğumuz yerdeki takvayı görüyoruz. Ve mümin olduğumuz noktada amin oluş ayrı ayrı açılardan kesinleşiyor. Hem mümin olduğumuz için mümin takvanın, müminler takvasının sahibiyiz, hem de mümin olduğumuz için ikinci defa amini olmuşuz. Ve Allah'a doğru yola çıkmışız. Allah'a doğru yola çıkanlar için de Allah-u Teala bir takvanın var olduğunu söylüyor. Bir amin oluşun. Ne diyor Maide 35'te? Ya eyyühellezine aminittekullâhe vettekû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar bunlar birinci amin olanların. Bunların sahipleri ama Allah'a ulaşmaya vesile olanı isteyin diyor. Vebtegu, iptiga edin, isteyin, Allah'a ulaşmaya vesileyi. Bu, başlangıçtaki birinci takvanın var olduğunu gösteriyor. Allah'a ulaşmayı dilemişiz ama henüz Allah'a ulaştıracak olan vesileye, mürşide ulaşamamışız. Mürşide ulaşmadan evvelki amin oluşun işaretini taşıyor. Sonra
mümin oluyoruz. İkinci ameni olur. Müminler takvası. Sonra ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz. Üçüncü ameni olur. Bu da takva ile mukayesede gidiyorsak eğer, bu takvaya Allah Teala evap takva diyor. Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesine geçen evaplar takvası. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Maide suresinin 93. ayet-i kerimesi ta ahsen takvaya kadar takvaları almış muhtevasına. Ve fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Yeni bir ahseni olur, yeniden takva sahibi olur. Yeni bir ameni olur, yeni bir takva sahibi olur. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz noktada. Maide 93 ihtiva ediyor bunu. Sonra nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz ve yeni bir ameni olur. Ahsen oluyoruz bu ameni oluşta. Allah Teala hep amin olanlardan bahsediyor ve amin olmanın son noktası bir hakkın takvanın sahibi olduğumuz, irademizi de Allah'a teslim ettiğimiz son nokta. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor: "Ya eyyühellezine aminüttekullâhe hakka tukatih." Ey amin olanlar, hakka tukatihi takvanın sahibi olun. Bu takvanın sahibi olarak bir hakkın takvanın, hakkı yakın takvasını gerçekleştirmek suretiyle amin olun diyor Allah Teala. Bu amin olur, amin olmanın son noktası. Allah Teala ya eyyühellezine aminu diyor, ey amin olanlar. Aleyküm enfisekum. Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdir. Yani nefsinizi tezkiye etmek, tasfiye etmek üzerinize farzdır diyor Allah Teala. Tasfiyeden evvelki son nokta. Nefsin tasfiyesi daha olmamış. Nefsleriniz üzerinizdedir. Nefslerinizin sorumluluğu ta ihlasa kadar bizi götürüyor. Burada fizik vücudun teslimine bir işaret söz konusu. Her seferinde Allah Teala hep amini olanların amini oluşlarını kullanıyor. Bütün kademelerde İslam'ın 7 safhasında da hep amini olanları görüyoruz. Her biri bir evvelki kademenin amini olma standartlarına ulaşmışlar. Yeni bir kademenin amini olma şerefine eriyorlar. Böylece gördüğümüz dizayn içerisinde Allah Teala her kademe için amin olanların dizaynını veriyor. Ve görüyoruz ki amin olma standartları İslam'ın 7 safhasında kaplıyor. Her açıdan hangi safhaya bakarsanız bakın, orada mutlaka amenü olan bir kişinin bunu gerçekleştirdiğini göreceksiniz. Hep Allah Teala amenü olanlara hitap ediyor. Amenü olanlar bir hakkın takvanın sahibi olun. Amenü olanlar irşada ulaşın. Amin olanlar, nefsinizi Allah'a teslim edin. Amin olanlar, fizik vücudunuzu Allah'a teslim edin. Amin olanlar, ruhunuzu Allah'a teslim edin. Amin olanlar, mümin olun. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin ve amin olun şeklinde. Yukarıdan aşağı doğru genişte de Allah-u Teala'nın Allah'ın yoluna çıkan bütün standartlarda hep amin olanların bunları yapması uygun. Sadece aminu olanlar
Allah'ın hedeflerine ulaşabilirler. Öyleyse başlangıçtaki amin olmakla hakkı tukati takvanın sahibi olmak konusundaki amin olur birbirinden 7 safa farklıdır. Amin olmakla takva sahibi olmak aynı paralelize gidiyor. Amin olmakla Allah'a teslim olmak aynı paralelize gidiyor. 7. basamakta amin oluyoruz. 7. basamakta aminolar takvasının sahibi oluyoruz. 7. basamakta düşünce platformunda bir teslim olayı, düşünce platformunda bir Allah'a kul olma olayı, düşünce platformunda bir felah olayı var. Felah olayı bir gerçek olarak çıkıyor karşımıza. Çünkü amin olan kişinin mutlaka kurtuluşa ulaşacağı kesinleşmiş. Felah kesin bir hümiyette çıkıyor. Yani felahın birinci safhasıyla amin olmanın birinci safhası bir realite olarak karşımızda. Öyleyse söz konusu olan mefhumlar aynı kademelerde aynı özellikleri ifade ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın bütün kademelerde amin olanlara hitap eden yüzlerce ayet-i kerimesi var Kur'an-ı Kerim'de. Her bir safha için Allah-u Teala mutlak bir ayetle o safhayı işaret etmiş. İnsanların 7 tane safhanın 7'sinde de ayetlerle işaret edilen bir amene olma statüsü var. Öyleyse amene olma standartlarına baktığımız zaman ard arda gelen bütün safhalarda muhtevanın amene olmayı mutlaka içine aldığını görüyoruz. 7. basamakta, 14. basamakta, 21. basamakta, 25. basamakta 4 tane amin olma standardı geçiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, 1. mürşide ulaşıp mümin olanlar, 2. ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim edenler, 3. fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, 4. Allah-u Teala'nın dininde beşinci defa amin olmak, daimi zikre ulaşıp, hikmet sahibi olup, nefsi Allah'a teslim etmek söz konusu oluyor. Allah-u Teala her açıdan amin olanları bir güzel sonuca ulaştırmış. Beşinci safhada nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Altıncı safhada söz konusu olan şey irşada ulaşmak. Ve bakıyoruz bütün bu safhalar sonundaki en sondaki bir hakkın takva da dahil olmak üzere 14 asır evvel bütün sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Tüm sahabe bunları gerçekleştirmişler. Hepsi bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. İşte Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onu söylüyor. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. İbaresinin arkasından ki bu bir hakkın takvanın özelliğini taşır, onun alameti farikasıdır. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Siz ölmeyin, Allah'a teslim olarak ölün. Buradaki teslim bir hakkın takvanın teslimiyeti. Ve bütün sahabeleri için Allah-u Teala onu söylüyor hepsinin bu hedefe ulaştıklarının.
bir hakkın takvanın sahibi olduklarını, böyle bir amin oluşta bütün sahabe için geçerli. Çünkü Allah Teala bunu amin olanların gerçekleştirmesini istiyor. Ya eyyühellezine aminettekullâhe hakkı tukatihi. Görüyorsunuz ki son mertebeye kadar bütün mertebelerde amin olmak takva ile beraber yürüyor.

Aymeni olmak müessesesi Kur'an'da bir remz olarak geçiyor, bir işaret olarak geçiyor. Bir seviye tayini olarak geçiyor. 7 tane ameni oluş, 7 tane takva aynı basamakları işaret ediyor. Öyleyse takva Kur'an-ı Kerim'in temel iskeletini teşkil ederken ameni olmak da Kur'an-ı Kerim'in temel iskeletini teşkil ediyor. Aynı noktalarda aynı olaylar, aynı seviyenin ifadesi her takva kademesinde bir ameni olur. Öyleyse bu muhteva içerisinde takvaların dizaynına baktığımız zaman ameni oluşlarla beraber yürüdüğünü görüyoruz. Ameni takvasında gördüğümüz kişiler ameni olanlar. Diyor ki Allah Teala ve neceynellezine amenu ve kânû yettekûn. Ameni olup da takva sahibi olanı kurtardık diyor. Burada 41 Fussilet Suresi 18. ayet-i kerime. Kimmiş kurtardığı takva sahibi? Ameni olanlar. Buradaki ameni olup Allah'a takva sahibi olanlar açık bir şekilde ifade edilmiş aminu takvasında. Ve mümin takvaya baktığımız zaman Allah Teala diyor ki mümin takva için Maide suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala şunu söylüyor ki gene aminulara hitap ediyor. Ya eyyüellezine aminu diye başlamış ayet. Ya eyyüellezine aminu şükürü nimetallahi aleyküm. Ey amin olanlar Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin ki اِسْهَمَّ قَوْمٍ اَنْ يَبْسُتُ اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَ اَيْدِيَهُمْ اَنْكُمْ. Hani bir topluluk size tecavüz etmeye kalkmıştı da Allah onlara mani olmuştu. اَتَّكُ اللّٰهِ. Ey ameni olanlar, ya eyyüellezine amenü zkürü اَتَّكُ اللّٰهِ. Ve عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ. Bu müminler takvası ve müminlerin ameni olan müminleri işaret ediyor. Mümin olanları ameni olan müminler bu ayet-i kerimeyle işaret ediyor. Maide suresinin 11. ayet-i kerimesi. Öyleyse demek ki mümin kademesinde de bir ameni olmak söz konusu. Ve evap takvaya bakıyoruz. Allah Teala Yunus 63'te diyor ki ellezine Yunus 62'de ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve la hum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amenu oldular ve takva sahibi oldular diyor Allah Teala. Buradaki amenu oluş Allah'a ruhlarını ulaştıran evliyanın ameni oluşu. Ve görüyorsunuz ki gene takva sahipleri, buradaki takva sahipleri gene ameni olanlar. Ve muhsinler takvasına bakıyoruz. Allah Teala Ali İmran suresinin 200. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ya eyyüellezine aminus kuru ve saviru ve rabiçe ve tekullahi lealeküm tüflüğün. Amin olanlar buyuruyor Allah Teala. Burada sabrın sahibi olanlar, rabıta kuranlar ve böylece felaha erişenler söz konusu. Ve bu insanların öfkelerini yutanlar ve takva sahipleri, muhsin takvanın sahipleri olduğunu görüyoruz. Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler olduğunu görüyoruz. Allah Teala ahsen takvanın sahiplerini Maide suresinin söylediğimiz 93. ayet-i kerimesinde zaten ifade etmişti. Onlar diyor leyse alellezine amenu ve aminu salihati günahun fîmâ taimu izâmettekav ve aminu ve aminu salihati sümmettekav ve aminu sümmettekav.
ve ahsenu. Beşinci defa ameni olmak ve ahsen olmaktan bahsediyor Allah Teala Maide 93'te. Burada diğer takvalarla beraber ahsen takva devrilmiş ama amin olanın gerçekleştirdiği bir olgu. Ashab 70 ve 71'de azim takvadan bahsediyor Allah Teala. Diyor ki ya eyyühellezine aminettekullaha ve kulu kavlen şediden. Amin olanlar Allah'a karşı takva sahibi olun ve sağlam söz söyleyin. Ama amel olanlar. Sonra da 71'de diyor ki yuslih leküm amaleküm ve yağfir leküm zunubeküm ve men yuti'illâhe ve resulühü fekat faze fevzen azîmek. Ki sizi siz amellerinizi ıslah etsin ve günahlarınızı sevaba çevirsin. Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse o azim mükafata ermiştir. Kim bu insanlar? Ya eyyühellezine amenu ettekullâhe diye başlıyor. Azim takvanın azim mükafata eren kişi. Faze fevzen azîmen. Azim takvanın sahibi aynı zamanda azim standartta ameni olan kişi. Ve bir hakkın takva için Allah Teala alemine yüzü de diyor ki ya eyyühellezine amenettekullâhe hakka tukatihi. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Görülüyor ki Allah Teala'nın takva kademeleri boyunca hep amin olan insanlar bu takvaları yerine getirmişler. Hep o kademenin de bir amin oluşu var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi her konuda amin kılmasını, 7 kademe amin olmayı sizlere nasip kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sonsuz mutluluklar dileklerimizle, dualarımızla. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Aleyhim kalim maddubi aleyhim ve reddâ. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Kur'an-ı Kerim'den kopan kavramlardan ulul elbab kavramı konusunda konuşmak üzere huzurlarınızdayız. Ulul elbab. Ulul sahipleri demek. Elbab da lüpler. Lüplerin sahipleri. Lüp çift beyle yazılıyor. Beş duyumuzla ulaşamadığımız onun daha ötesindeki bir şeylere sahip olan demek. Bu gözlerin ötesinde kalp gözüne sahip olan bir kişi. Bu kulakların ötesinde kalp kulağına sahip olan bir kişi. Allah-u Teala'nın kendisine kalp gözüyle fiziğin ötesini gösterdiği bir kişi. Allah-u Teala'nın kendisine gösterdiklerini anlattığı ve kalp kulağına söylediği kişi. Öyleyse kim ulul elbab olur? Herkes olabilir. Ne zaman olur? Ruhunu ve içini ve nefsini Allah'a teslim ettiği zaman olur. Yani kaçıncı basamakta kişi ulul elbab olur? 26. basamakta ulul elbab olur. Lüplerin sahipleri olur. O noktada nefsinin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. %98 fazıl, %2 rahmet. Böyle olduğu için kişinin nefsinin kalbinde tamamen nurlar dolduğu için hiç afet kalmamıştır. Bu kişinin birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. Bu sebeple daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Bu kişinin ikinci özelliği afetlerin kalmamasıdır. Üçüncü özelliği kalp gözünün Allah-u Teala tarafından açılmasıdır. Dördüncü özelliği kalp kulağının açılmış olmasıdır. Beşinci özelliği bu dört esas sebebe dayalı olarak bunların neticesinde kazanılmış olan ehli tezekkür olmaktır. Allah ile her zaman her konuyu tezekkür etmek, müzakere etmek imkanının sahibi olmaktır. Diğer bir sahip olunan husus ehli hayır olmaktır. Bu kişi daimi zikrin sahibidir. Hayır bize derecat kazandıran olaylardır. Bu kişi her an uykudayken de devamlı derecat kazanan birisidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için zikir her saniye bize derecat kazandıran bir müessesidir. Bu kişi de daimi zikrin sahibidir. İşte kişinin son özelliği, ulul-elbab olan kişinin son özelliği ehli hikmet olmaktır. Ayetlere baktığında o ayetin Kur'an-ı Kerim'deki 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta sezmesi söz konusudur. Aynı zamanda böyle bir insan hakim veya hakem olduğunda mutlaka Allah'tan sorarak karar vereceği için adaleti mutlaka tahakkuk ettirmesidir. İşte ulul-elbab budur. Bu standartın sahibi olan kişi ulul-elbab'tır. Öyleyse nasıl ulul-elbab olur bir insan? Başlangıçta herkes kör, sağır ve dilsizdir. Ulul-elbab olan kişi de başlangıçta öyledir.
ulvelbap olan kişi de başlangıçta dalalettedir. Bütün insanlar hayata kör, sağır ve dilsiz olarak başlarlar. İşte 28 basamaklık bir İslam merdiveninde basamakları birer birer geçip ulvelbap olunan noktaya birlikte gelelim sevgili kardeşlerim. Birinci basamak, olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. Cehenneme gidecek olanlar da, cennete gidecek olanlar da olayları yaşar. Bu birinci basamaktayken ölmüş olan birisi cennetine giremez Allah-u Teala'nın. İkinci basamaktakiler de giremez. İkinci basamakta olayları yaşayanlar, olaylar karşısındaki tavırlarını ortaya koyarlar ve davranış biçimlerini sergilerler. Allah-u Teala her yıl 2-3 defa insanları musibetlerle imtihan eder. Bu musibetlerle imtihan ettiği kişilerden sadece bir grup Allah-u Teala'ya şöyle diyenler: musibetler kendisine isabet edince ben muhakkak ki Allah için yaratıldım. Mutlaka Allah'a ulaşacağım diyenler, bunlar ulvelbap olabilir. İşte böyle söyleyen kişi, her kimse, o kişi mutlaka üçüncü basamağa ulaşır. Ben Allah için yaratıldım, mutlaka Allah'a ulaşacağım diyen kişi mutlaka ikinci basamağı aşar. Çünkü o mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa ulaşır. Bunlar mutlaka Allah-u Teala tarafından seçilmişlerdir. İnsanların %90'dan fazlası Allah-u Teala tarafından seçilir. Ve seçilenlerden bazıları, büyük kısmı %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı gene dilemezler. Ama küçük bir kısmı da Allah'a ulaşmayı dilerler. İşte dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar üçüncü basamağa ulaşırlar. Ve üçüncü basamağa ulaşmak, yedinci basamağa ulaşmak anlamına gelir. Çünkü dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci basamaklar birkaç saniye içinde teşekkür eder. Birkaç saniyelik bir işi biz herhalde dakikalarca anlatmak durumundayız. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Dilediği anda Allah-u Teala işitir, bilir ve görür. Ve derhal Rahim Esma Hazreti tecelli eder. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime, Hazreti Yusuf diyor ki, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim Esması ile tecelli ettiği nefsler hariç. Allah'ın Rahim Esması kimde tecelli eder? Sadece bir grup insanda. O insan Allah'a ulaşmayı dilemiş olan bir insandır. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemiş olan bir insandır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bize bunları öğretti. Biz de sizlere öğretiyoruz ve bütün dileğimiz hepinizin ulvelbap olmanızdır. İşte kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Dilerse ne yapar? Allah Teala derhal Rahim Esması ile tecelli eder. Burası dördüncü basamak. Allah'ın Rahim Esması ile tecelli etmesi. Yusuf Suresinin 3. ayet-i kerimesi gereğince ne olur? Bu tecelliyi kör, sağır ve dilsiz olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi gören, işiten ve idrak eden birisi haline getirir. Bu kör, sağır ve dilsiz dediğimiz insanlar aslında gözleri gören, kulakları işiten, kalpleri de normal standartlarda anlayan, idrak eden insanlar. Fakat
irşat makamının söylediklerini, devrin imamının söylediklerini işitemeyen kulakların sahipleri, devrin imamının söylediklerini idrak edemeyen kalplerin sahipleri, devrin imamının söylediklerini, devrin imamını devrin imamı olarak görmeyenlerin gözlerini, kulaklarını ve kalplerini bir etkiyle etkiler. O kişi o noktaya kadar, Allah'a ulaşmayı dileyene kadar devrin imamının devrin imam olduğunun farkında değildir. Söylediklerinin farkında değildir. İşitmez ve idrak edemez. Ama ne zaman o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, bu kadarcık dileğin sahibi olması için yeterli idrakin sahibi ise kişi, yeter Allah'a. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var, kim Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah onu kendisine ulaştıracak. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah rahim esmasıyla tecelli eder. E de o kişinin görmeyen gözlerini görür hale getirir. Görme hastasının üzerindeki gışavet adlı perdeyi alır. Kulaklarındaki vakrayı alır. İşitme hastasının mührünü açar. Kalplerindeki mührü açar. Kalplerindeki ekinneti alır. Yerine ifat koyar. Ekinnet, idraki önleyen bir elektronik sistem, bir kompütür sistemi, ilahi kompütür. İhbatsa gene bir ilahi kompütür. Fakat birincisi idraki önlüyor, ikincisi idraki gerçekleştiriyor. Ve kişi o güne kadar irşat makamına karşı, devrin imamına karşı kör, sağır ve dilsizken, o günden itibaren birdenbire onun sözlerinin manasına varmaya başlıyor. Onun söylediklerini kalbine indiriyor. İdrak ediyor söylediklerini. O zaman gözleriyle de onu irşat makamının sahibi olarak görmeye başlıyor. İşte onlar işitenler, bilenler ve görenlerdir. Ve sadece Allah'a ulaşmayı diledikleri için Allah Teala açmıştır bunları. Ondan sonra ne yapıyor Allah Teala? Bu noktaya kadar geldi kişi, bu 7 tane Furkan'ı verirken Allah Teala her birinde o kişiye öyle derecat kazandırıyor ki 7 defa bunları ard arda sıraladığı zaman verdiği dereceleri, kişinin kaybettiği günahlarla bu sebeple Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye bu 7 tane Furkan'ı verirken bahşettiği derecelerle o kişinin bütün günahlarını örtüyor Allah Teala. Ne oldu? O kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi oldu. Gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. Daha kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Sadece Allah'a ulaşmayı diledi o kadar, ama cennetin de sahibi oldu birinci kat. Sonra ne olur? Sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. O kişinin kalbine öyle bir tesirle bir hüviyete sokar ki o kişinin kalbi Allah'a döner. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi gireyince Allah diyor onların kalplerini Allah'a çevirir. Onların kalpleri Allah'a çevrilir. Sonra Allah Teala o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Allah'ın kalbe ulaşması 8. basamak. Kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi, kalbi Allah'a çevirmesi 9. basamak. Allah'ın göğsü yarması ve göğüsten kalbe nur yolu açması 10. basamak.
Enam suresi 125. ayet-i kerime. Femen yuridullahu en yehtiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi dilerse, kendisine ulaştırmayı dilerse, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğüslerini yarar diyor Allah Teala. O kişiyi teslime ulaştırmak için. O kişinin ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi için. Böylece kişiyi bütün kademelerde daha üst seviye İslam yapmak için. İslam teslim olan demek. Ve böylece göğsü yarılan bu kişi Allah'ı zikretmeye başlıyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tesbih ile Allah'ın ismini zikrediyor. Ne olur? Bu Allah kelimesinin böyle bir insan tarafından Allah'a ulaşmayı dileyip de göğsü yarılmış, göğsünden kalbine nur yolu açılmış olan ve kalbine kalp şartları oluşturmuş olan, yani kalbin kapısı Allah'a dönmüş olan bir kişi de bu kelime, Allah kelimesi bir sonuç hasıl eder. Allah'ın katından rahmetle faz isimli iki nur zikir boyunca o kişinin göğsüne gelir, göğsündeki yarıktan geçerek kalbine ulaşır. Kalbine nur sızmaya başlar kişinin. Bu nur rahmet nurudur. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi, o kişinin Allah'ın zikriyle kalbine gönderdiğimiz nur sebebiyle olan kalbinin durumuyla, göğsünü yararak göğsünden kalbine nur gönderdiğimiz kişinin kalbindeki durumla, kalbi kasiyet bağlamış, sertleşmiş ve kararmış olan bir insanın kalbi aynı değildir diyor Allah Teala. Ve kişinin kalbindeki nur o kişi zikrini biraz arttırınca artar. Bu rahmet nuru %2'yi bulduğu zaman o kişi huşu sahibi olur. Hadis suresi 16. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Kişi nefsinin kalbindeki %2 rahmet birikimiyle huşu sahibi olur. Huşu sahibi olan kişiye ise Allah Teala mürşidini göstermeyi garanti eder. Mürşid farzdır. Allah Teala diyor ki Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesîlete. Maide 35. Ey amen olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve bu olabilmek için de sizi Allah'a ulaştıracak olan kişiyi Allah'tan isteyin. Bu istemek hacet namazıyla olur ve sadece Allah Teala bunu huşu sahibi olanlara gösterir mürşidini. Bakara suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimeleri. Estaînû bis sabr ve salâte innehâ le kebîretun illâ lehnâşîn. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi, yani mürşidinizin kim olduğunu isteyin. Sorun Allah-u Teala'dan. Bu zor bir, büyük bir iştir. Kime? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi. Yüzlerce defa hacet namazı kılsa hiçbir şey göremez, hiçbir şey duyamaz. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye mutlaka Allah Teala mürşidini gösterir. Dilediği kesin mi bunların, gösterilecek olanların? Evet. Bu büyük bir iştir diyor Allah Teala. Zor bir iştir diyor. Onları göstermeyiz diyor. Ama diyor Allah'a mülaki olacaklarına, hayattayken Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inananlar, onlar huşu sahipleridir diyor. Onlar hariç. Onlara gösteririz diyor. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi hacet namazını kıldığı zaman Allah ona mürşidini gösterir. 14. basamak. 13. basamakta Allah mürşidini gösterir.
14. basamakta kişi gider mürşidine tabi olur. Mürşid farzdır. Tabi olduğu zaman kişi o noktaya kadar zaten Allah Teala'dan 12 tane ihsan almıştır.

Ruh, o kişinin gelen ruh, yani devrin imamının ruhu, o kişinin ruhuna senin Allah'a mülaki olma günün, yevmi talakın geldi der, vücudu terk et, devrin imamının dergahına ulaş emrini verir. Evvela kime tabi olmuşsa onun dergahına gidecektir. Ondan sonra da devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bu söylediklerimiz var ya size, bunların hiçbirini bizim sevgili din adamlarımız, sevgili profesörlerimiz bilmezler. En azından büyük kısmı diyelim. Çünkü bir kısmının dikkatle takip ettiklerini, inceledikleri zaman söylediklerimizin hepsinin doğruluğunu öğrendiklerini ve buna kesinlikle inandıklarını da biliyoruz. Öyle söylüyor. Sevgili kardeşlerim, rahmetli Abdülhakim Hazretlerine gelen bir general diyor ki, sen mürşit misin diyor. O da öyle söylüyor diyor. İşte böyle bir dizaynda kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu, devrin imamının ruhunun başının üzerine gelmesi söz konusu. Mümin Suresi 15. ayet-i kerime. Diyor ki, arşın sahibi olan ve dereceleri yükselten Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. O kişiye yevmi talakını söylemesi için, söyleyerek onu uyarması için. Yevmi talak, mülaki olma günü. Allah'a ruhun mülaki olmak üzere yola çıkma günü. Vaktin geldiğini ifade ediyor devrin imamının ruhu. Vücudu terk et diyor. O kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Hangi mürşide tabi olmuşsa onun dergahındaki diğer ruhların arasına katılıyor. Ve kısa bir orada kalıştan sonra devrin imamının dergahındaki onarlık ruhların sıralamasına katılıyor. Her birinin önünde bir rahle var. Her birinde Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar. Ve de ruhlar bir eğitimden geçiriliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Başka ne olur? İki işlem oldu. Kalbe iman yazıldı. Devrin imamın ruhu kişinin başının üzerine geldi, yerleşti. Üçüncüsü, o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Furkan Suresi 70. ayet-i kerime. Ama tabi olup da mümin olanlar ve nefs tezkiyesine başlayanlar, onlar cehenneme gitmezler. Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor Allah Teala. Allah onların seyyiatlerini hasenata çevirir diyor. Günahlar sevaba çevriliyor. Sonra o güne kadar Allah Teala o kişiye bir derecelik kazancına karşılık 10 katını verirken, o günden itibaren 100 katına çıkarıyor ve ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculukta her gök katını açtıkça 100 artıyor bu. Bire 100'ken bire 200 oluyor ikinci gök katında, üçüncü gök katında bire 300 oluyor, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda bire 700'e kadar yükseliyor. Bu kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Yani kişi Allah Allah Allah diye zikir yaptıkça Allah'ın katından gelen rahmetle faz nurlarından fazıllar kalbe giriyor. Kalbin iman kelimesi bir pozitif kutup, fazıllar da negatif kutbu oluşturuyor. Ve karşı iki kutup bunlar, fazıllar iman kelimesinin etrafına gelince yapışıyor ona.
Böylece fazıllar kalbi işgal etmeye başlıyor. Nefsin kalbindeki iman.

kelimesine yapışarak. Bu nurların kalbi işgalidir. Nefs tezkiyesidir adı. Ve bire %2 rahmet nuru zaten o kişinin kalbinde var. Ama iman kelimesine yapışanlar rahmet nurları değil, fazıllar. Ve fazıllar nefsin kalbini doldurmaya başlıyor. Bununla beraber o kişinin iradesi güçleniyor afetlere karşı. Çünkü fazıllar yerleşince nefsin %100 afetlerle kaplı olan kapkaranlık kalbi adım adım aydınlanmaya başlıyor. Ve de o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar ilk %7'ye ulaştığı zaman ruh zemin kattan birinci gök katına ulaşıyor. Zemin kattaki ana dergâhtaydı. Oradan birinci gök katına ulaşıyor. Diğerleri ikinci, üçüncü katlara çıkıyor ama o sadece birinci kata kadar çıkabiliyor. Nefsi emmare. Demin söylemiştik Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levame. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksumu bin nefsi levameti. O levame nefse kasem ederim diyor. Rem kınamak demek, kişi nefsini kınıyor. Ruhu ikinci gök katında. Sonra Allah'tan ilham almaya başlayacak kişi ruhu üçüncü gök katına ulaştığı zaman ulaşıyor nefsi mülkime. Şems suresi 7, 8 ve 9. ayetler. Ve nefsin ve ma sevaha fe elhamaha fücuraha ve tekvaha kat eflaha men zekkaha. O nefse ve onu dizayn edene, o nefse takvası da, fücarı da, fücuru da ilham edilir. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Ve ilham kademesinden sonra dördüncü gök katı nefsi mutmainne. Ela bi zikrillahi tatmeinnül kulübü. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Rad 28. Ya eyyetü en nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye. Fecr 27 ve 28. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Allah'a geri dön. İşte radiye kademesi 5. gök katını ifade eder. Kişi Allah'tan razı olmuştur. Mardiye kademesi 6. gök katını ifade eder. Ruh 6. kata ulaşmıştır. Nefsin kalbinde her birinde %7 nur birikimi artıyor. Fazıl birikimi artıyor. 5. defa %7 nur birikimi nefs-i radiye, kişi Allah'tan razı. 6. defa %7 nur birikimi nefs-i mardiye, Allah da ondan razı. Fecr 27 ve 28. Ve 7. gök katında nefs-i tezkiye oluşuyor. Ya eyyetüen nefsül mutmainnetü diyor Allah Teala, ey mutmain olan nefs diyor ve Allah'tan razı ol diyor, Allah'ın rızasını kazan diyor. Radiye ve mardiye bu standartların ifadesi. Tezkiye kademesi için Allah Teala'nın söylediği Fatır Suresi'nin 14. ayet-i kerimesi diyor ki femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi bunu kendisi için yapmış olur. Neden kendisi için yapmış olur? Çünkü ezelde o kişi Allah'a nefsini tezkiye edeceğine dair yemin vermiştir. Tezkiye olacağına dair yemin vermiştir. İşte bu sebeple nefsini tezkiye eden kişinin bunu kendisi için yaptığı ifade ediliyor. Ve ilallahil masir diyor. Allah'a döner.
ruhu o kişi hayattayken Allah'a ulaşır. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbinin %49 fazıl, %2 de rahmetle dolduğu noktadır. Başlangıçta %100 afetlerle dolu olan, kapkaranlık olan o kişinin nefsinin afetleri bu noktadan itibaren %51 nurla kaplanmıştır. Yani şeytanın hakimiyeti başlangıçta hiç nefsin kalbinde fazıl yokken, rahmet yokken, nefsin kalbi %100 afetlerle kaplıyken, şeytanın hakimiyeti bütün nefsin kalbinde hüküm fermayken, şimdi nefsin kalbinin %49'una şeytan tesir edebiliyor. Şeytanın nefsin afetlerine tesir etmesi zor bir olay değil. Neden değil? Çünkü nefsin afetleri ona göre dizayn edilmiştir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isterler, emrettiklerini de işlemek istemezler. Şeytan da bu sebeple nefsin afetlerine dediğini yaptırmak için ne telaşlanır ne de gayret sarf etmesi gerekir. Sadece onlara özendirir. O insanlar da nefsin afetlerini isteseler de istemeseler de harekete geçirirler. Ve de talepleri olması gerekmez. Çünkü nefsin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili mutlaka işlemek isteyecektir. Şeytan onlara Allah'ın yasak ettiği bir fiili yapmalarını ister, özendirir. Veya Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmak istemezler. Onu da yapmayın der iblis. İnsanlar da yapmazlar. Zaten nefsleri istemiyor. İşte böyle bir dizaynda kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Burası velayet kademesidir. Fena makamı burada tahakkuk eder. Kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatında ifna olan makam, Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olduğu noktadadır. Fena makamıdır. Allah Teala diyor ki, Nebi 39'da zâlikel yevmül hakkı femen şâ ittehâze ilâ rabbihi meâba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol olarak seçer. Ve kimin ruhu bu yoldan Allah'a ulaşırsa Allah o kişi için meab olur. O kişinin ruhu için meab olur. Sığınak olur diyor Allah Teala. Burası evvap olma makamıdır. 22. basamağı ifade eder. Kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmış ve Allah'ın zatında yok olmuştur. Nefsinin kalbi %51 nurla kaplanmıştır kişinin. Bu makamda, fena makamında %61'e kadar bu nur yükselecektir. Zikri arttıkça kişinin %61'i aşarsa, o zaman Allah-u Teala o kişiye bir taht ihsan edecektir. İndi ilahide Allah-u Teala'nın huzurunda bir taht, Enam suresi 127. ayet-i kerime, onlara diyor Allah-u Teala'nın indinde taht ihsan edilir. Burası da beka makamıdır. %61'in ötesindeki nurlar burada oluşur. Sonra bu rakam %71'e ulaşamaz. O kişi zikrini günün yarısından öteye geçirmedikçe. Yani zühd sahibi olmadıkça.
Kur'an-ı Kerim'de negatif zühtten bahsediyor Allah Teala. Yunus suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Onlara Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor Allah Teala. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Yusuf'un birkaç dirheme satılması söz konusu. Çünkü Yusuf'a karşı değer vermiyorlar. Ama pozitif zühtte o kişi her gün 12 saatten fazla zikir yapıyor. Yani zikirsizliğe karşı zahit. Dünyaya karşı zahit. Her gün kendisine ayırdığı zamandan daha fazla zamanı Allah'ı günün yarısından daha fazla zikretmek suretiyle Allah'a ayırıyor. İşte bu makam zühd makamıdır. Bu noktada %71'i nefsinin kalbindeki nurlar kişinin aşar ve artmaya devam eder. Ve de ne zaman %10 daha artar da nurlar %81'i bulursa, bu noktada o kişinin nefsinin kalbinde hala %19 afet vardır. Ama var olmasına rağmen fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlar. %19 afeti kale almaz. Onu adamdan saymaz. Tesir sahasını yok kabul eder. İşte burası fizik vücudun Allah'a teslimidir. Fizik vücudun Allah'a teslim ettiği, teslim olduğu nokta. Allah Teala bu noktaya kadar olan bütün hususları üzerimize farz kılmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farzdır. Allah Teala buyuruyor ki Rum 31'de münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ne görüyoruz? Bütün sahabe takva sahibi olmuşlar. Allah Teala bütün sahabenin takva sahibi olduğunu söylüyor. Yani hepsinin Allah'a ulaşmayı dilediğini. Zümer 17. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنْ عَبُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِّرِ اِبَادِينَ. Allah Teala buyuruyor ki sahabe için onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yapmışlar? Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler diyor, Allah'a yöneldiler diyor. Onlara müjdeler vardır, kullarım müjdeliyor. Kullarım diyor. Artık sahabe tağutun kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemek farz, bütün sahabe dilemiş. Mürşide tabiyet, konuşmamızda söyledik. Maide 35'e göre farz. Bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar. Kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Allah Teala açık bir şekilde ifade buyuruyor. Diyor ki Allah'a Fetih Suresi 10. ayet-i kerime, sana tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir. Onlar sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Bütün sahabe Allah'a tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Tüm sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah Teala
onların hepsinin hidayete erdiğini söylüyor. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Men yehdillahi fehüvel mühted. Kim Allah'a ulaşırsa o zaman o kişi hidayete ermiştir diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe hidayete ermiş. Zümer 18. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler ve ullene papaldılar diyor Allah Teala. Bütün sahabe hidayete ermişler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peki fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi. İşte Ali İmran 20. Habibim oymilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Peki farz mı? Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Diyor ki Yasin 60-61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Ve ben sizden bana kul olacağınızı dair ahd almadım mı? Şeytan size apaçık düşmandır. Bana kul olmaksa o sıratımızda kimdir diyor Allah Teala. Öyleyse şeytan bütün insanlara apaçık bir düşman ve Allah Teala Adem olur dediği Adem Aleyhisselam'ın sulbünden gelen fizik vücutlara açıkça söylüyor. Bana kul olun diyor, bana teslim olun diyor. Hepimiz Allah'a teslim olmakla vazifeliyiz. Bakıyoruz bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Fizik vücutlarını teslim etmişler. Üzerimize farz, hepsi gerçekleştirmişler. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşmak için elinden gelen bütün gayreti gösterir. Bu gerçekten dik bir yokuştur. Daimi zikre ulaşmak çok kolay bir konu değil. Ve Allah-u Teala'nın yardımıyla gerçekleşecektir. Kişi gayretin sahibi ise mutlaka hedefine ulaşır. Vazgeçmezse, ahd ederse, cehd ederse bütün sahabe o hedefe ulaşmışlar. Ulu'l-elbab olmuşlar. Her kim daimi zikre ulaşırsa onlar ulu'l-elbab'tır. İşte ulu'l-elbab makamına ulaştık. Allah Teala buyuruyor ki ulu'l-elbab olmanın farz olduğu konusunu, evvela ulu'l-elbabın ne olduğuna bakalım. Li ulu'l-elbab diyor Allah Teala Ali İmran 190-191. Li ulu'l-elbab yezkürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. O ulu'l-elbab kullarım var ya diyor, o ulu'l-elbab var ya diyor Allah Teala, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Yani ayaktayken, otururken ve yan üstü zikrediliyorsa daimi zikrin sahipleri. Ulu'l-elbab daimi zikrin sahipleridir diyor. Üzerimize farz mı? Nisa 103. Feskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim şeklinde. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Daimi zikir üzerimize farz kılınmış. Ve gördük ki daimi zikrin sahipleri ulul elbab adını alıyor. Peki bütün sahabe